0: etti. İlk paleolar büyük okyanus adalarındaki yerlilerin tapa adını verdikleri dövülmüş ağaç kabuklarından üretiliyordu. Yerliler kağıt dutu, ekmek ağacı, Hindistan cevizi lifi veya kutsal kabul ettikleri bamyan ağacının kabuklarını dövüp şerit tabakalar haline getiriyor, toprak ve bitki pigmentleriyle boyayarak bellerine sarıyorlardı. Adalarda ne yün ne de pamuk gibi kumaş ham maddeleri ne de ağır kıyafetler giymeye izin verecek bir iklim bulunuyordu. Bu dönemde kadınların giydiği bu örtüye pareu, erkeklerinkine ise maro adı veriliyordu. Yüzlerin ortalarında Avrupalıların gemileri adalara yanaştığında ticaretin etkisiyle bu geleneksel giysi büyük bir değişim geçirdi. Adalara kısa sürede Avrupa tezgahlarında üretilen pamuklu ve egzotik desenli modern pareolar gelmeye başladı. Yerliler tropikal iklime uygun yumuşak dokulu bu yeni kumaşlara büyük ilgi gösterdi. Kadınlar zamanla pareoyu tek omuzlarını açık bırakacak şekilde bağlayarak kullanmaya başladı. Hristiyan misyonerlerin adaya gelişiyle başlayan ahlaklı giyim baskısına karşı yerli halk pareolarını kimliklerini koruyan birer direniş aracına dönüştürdü. Kadınlar bu örtüyü zorla giydirilen kapalı elbiselerin üzerine bağlarken erkeklerse kalçalarına sararak geleneklerini yaşattı. 1800'lerin sonuna doğru Tahiti'nin gelişmesi ve dini baskıların azalmasıyla birlikte pareo yerli halk için kültürel bir gurur sembolü haline geldi. Bu yerel giysinin dünyaya açılması ise sanat ve seyahat sayesinde gerçekleşti. Kendisini Avrupa'dan Tahiti'ye atan Fransız ressam Paul Gauguin'in yerli halkı tasvir ettiği tabloları pareonun küresel çapta tanınmasını sağlayan ilk büyük kıvılcımı yaktı. Ardından bölgeye düzenlenen yolcu gemisi seyahatleri de bu ilgiyi daha da arttırdı. 1920'li yıllara gelindiğinde pareo modern çağın ve özgür tatil anlayışının en önemli simgelerinden biri haline geldi. Bu geleneksel örtüyü dünya çapında bir stil ikonuna dönüştüren isimse Fransız Rivierası'nda pareosuyla boy gösteren ünlü sanatçı Josephine Baker oldu. Baker'ın başlattığı bu akımı sonraki yıllarda Brigitte Bardot, Grace Kelly ve Jacqueline Kennedy gibi isimler izledi. Günümüzde artık popüler figürlerin desteğine ihtiyaç duymayan pareo, pratikliği ve şıklığıyla dünya genelinde yaz mevsiminin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul görüyor. Polinezya adalarında ağaç kabuklarının dövülmesiyle başlayan bu serüven, sömürgeci baskılara karşı bir kimlik savunmasına, ardından da dünya podyumlarını süsleyen küresel bir moda akımına dönüştü. Yerel bir örtünme biçiminden evrensel bir yaz sembolüne evrilen pareo, plajların vazgeçilmezi haline geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'de yaşanan son gelişmeleri aktaran Süleyman Bülbül, partisinin olağanüstü kurultay sürecini ve yeni parti hazırlıklarını anlattı. Muhalefetin yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bülbül şunları söyledi.
2: Bakın, beklenecek bir durum yok Mustafa Bey. Mustafa Bey, biz ne dedik 2023'teki 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra? Bir duygusal kopuş vardı, bir travma vardı. Bu travmaya karşın o yapı, ya bekleyelim, tepkiler azalır, sonra yola devam ederiz olsaydı, biz 2024'te 31 Mart'taki seçimlerde biz kesinlikle Türkiye'nin %65'ini ve birinci parti olamazdık. Neden olamazdık? Çünkü Kemal Bey'le yürünecek yolda, vatandaşın duygusal kopuş ve travma yaşadığı bir yolda millet sandığa gitmeyecekti. Biz ne yaptık? Değişim dedik. İle Türkiye İttifakı'nı sağladık. Yani Kemal Bey yanılıyor. Daha önceki hatırlarsınız, ya nasılsa tepkileri biter, öfkeleri biter gelir. Sokağa çıkmadığı için bilmiyor. Sokağa bir çıksa, geçen gün seçilmiş genel başkanımızın bahsettiği gibi grup toplantısında, ya bizim kollarımızı sıkıyorlar, bizim önümüzü kesiyorlar diyorlar ki bize, yani siz ne yapıyorsunuz artık, yani bu vatandaşın umudunu bir kenara itmeyin. Ya bizim, bir şey söyleyeyim Mustafa Bey, bizim 17 milyon Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine karşı bizim neyimiz var, bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğu yerine getirmek için uğraştık. Çözümün 48. maddesi olan kongre istedik. Olan kongre talebimiz şu anda noterce verildi. Noterlikte verilen 833 tane kurultay delegesi olduğu halde kabul edilmedi. Şimdi çağrı heyetine gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde çağrı heyetinin yapacağı olay eğer kabul edilirse hemen kurultaya gidilmesi. Artık bizim önümüze düşün diyen vatandaşa karşı sorumluluğumuz var. Yani bizim sorumluluğumuz artık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 86 milyonun 60 milyon oy veren vatandaşa, 86 milyon vatandaş sorumluluğumuz var. Resmi evrak bu. Yani nasıl reddedersin? Tüzüğe uymayan bir saray iradesiyle, yargı aparatıyla mazeselerin muhalefeti yönetimi oluşturulmuş durumda. Tüzüğe uymuyor. Tüzük bizim anayasamız. Yani bu operasyona karşı biz durup da Cumhuriyet Halk Partisi'nde buyurun halkın, milletin iradesini, sizin tarayın iradesiyle gelen mutlak mutlancı yönetimi mi bırakacağız? Böyle bir şey olabilir mi? O nedenle Kemal Bey yanlış yapıyor. Kemal Bey yanlış yapıyor. 450 kilometre yürüyüp de Enis Berberoğlu'nun hakkında verilen MİT tırları davasındaki yargıyı tanımayan, tanımıyorum diyen Kemal Bey. Canan Kaftancıoğlu'na verilen siyasi yasakla ilgili yargıç kararını tanımıyorum diyen Kemal Bey. Hem yargının siyasallaşmış olduğunu kabul ediyor ve çıkın diyor, yarının gelin diyor. Bizler diyoruz ki kara düzen sona erecek, Türkiye İttifakı kurulacak. Bu kara düzenin sona ermesinde de bize sorumluluk var. Bu sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların bize verdiği sorumluluk diyoruz. Tüm planlarımızdır. Yeni parti konusunda da ve seçime girme yeterli olan partiler konusunda da bütün hazırladığımız çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu kadar sarayın yargı iradesine güvenip de tüzüğe bu kadar açıkça ilal edebileceklerini hiç ummadım. Hiç ummadım. Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte anketlerde birinci olan yapıyı tasfiye edeceksin. Ya şu anda işgal var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde sarayın yargı iradesiyle dizayn edilen bir Macerlerin muhalefetiyle oluşturulmuş bir şu anda işgal var. Bu işgalin devam ettiği sürece diyorlar ki bize, yani tıpış tıpış gelirler ya da daha sonra öfkeleri biter. Neyin biter? Saraydan korkuyorlar. Sarayın yani AKP sözcüsünden ne farkınız var sizin ya? Ne farkınız var? AKP sözcüsünden ne farklı şekilde açıklamalarda bulundunuz? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Söylem birliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda mutlak tutan yönetimiyle sarayın sözcüleri arasında, AKP sözcüleri arasında söylem birliği var. Bu öfkeyle biz ilk gelecek sandıkta ve sandık gelecek bu iktidarın gidişini göreceğiz. Değişim Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu, değişim Türkiye'de de olacak.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP'de yaşanan son gelişmeleri canlı yayında anlattı. Olağanüstü kurultay talebimiz kabul edilmedi diyen CHP'li Bülbül, çağrı heyeti süreciyle birlikte tüm hukuki yolları sonuna kadar sürdürüyoruz diye konuştu. Partide yargı eliyle oluşturulmuş bir işgal var. Bu yapıyı kabul etmemiz mümkün değil diyen Bülbül, yeni parti hazırlıklarını da anlattı. Yeni parti seçeneği de dahil bütün hazırlıklarımız tamam diyen Bülbül, seçime girme yeterliliği olan partilerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Yargıtay'dan düğün altınları için emsal karar. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi düğünlerde takılan altın ve paraların paylaşımına ilişkin yıllardır uygulanan içtihadını değiştirdi. Yeni karara göre takılar kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Düğünde takılan altınların kime ait olacağına ilişkin tartışmaları bitiren bir karara imza atan 2. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde verdiği kararla takı dağılımının neden değiştiğini detaylı bir şekilde izah etti. Önceki yıllarda düğünde kime takılırsa takılsın, altınların geline ait olduğuna hükmeden daire 2024 sonrası uygulamayı değiştirdi. Yeni içtihada göre takılar kime takıldıysa ona ait olacak. Bilezik, kolye gibi kadına özgü ziynetler geline, erkeğe takılan para, çeyrek altın ve saat gibi takılarsa damada ait olacak. Bir boşanma davasında davacı kadın düğünde damada takılan 6 adet çeyrek altının da kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile mahkemesi talebi

0: bunların hepsi kadına ait sayılır yönünde olduğu hatırlatıldı. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğradığının vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi. Ekonomik ve hukuksal ilişkilerin dinamik yapısı ve özellikle düğünlerde kadına özgü ziynet eşyalarının dışında ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı sağlamak amacıyla ekonomik değeri olan başka şeylerinde takılması dikkate alınarak düğünde eşlere takılan ve ekonomik değeri olan eşyalarla ilgili davalarda dairemizin içtihatlarında değişikliğe gidilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu konuda dairemizin ilkesel nitelikteki yeni görüşüne göre taraflar arasında ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda anlaşma mevcutsa paylaşım bu anlaşmaya göre gerçekleştirilir. Ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda taraflar arasında anlaşma bulunmadığı takdirde yerel örf ve adetin varlığı iddia ve ispat edilirse bu kurala göre paylaşım gerçekleştirilir. Aksi takdirde erkeğe ve kadına takılan, verilen ve ekonomik değer taşıyan her şey kural olarak kendilerine aittir. Ne var ki takılar içinde karşı cinse özgü, kadına ya da erkeğe özgü bir şey varsa o cinse verilmiş sayılır. Özgü olma konusunda çekişme varsa ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılmalıdır. Bilirkişi incelemesi sonucunda o şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse o şey takılan veya verilen eşe ait olur. Takı sandığı veya torbasına konulan ekonomik değer taşıyan şeyin aidiyeti konusunda konulan şey kadına ya da erkeğe özgü bir şeyse o cinse verilmiş sayılır. O şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir. Uyuşmazlık tarafların iddia ve savunmaları da dikkate alınarak bu ilkeler doğrultusunda çözülmelidir. Hemen belirtilmelidir ki ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer. Ziynet alacağı davalarında da olağan olan kadına özgü ziynet eşyalarının kadın eşin himayesinde bulunmasıdır. Bunun aksini iddia eden kadın eş iddiasını ispatla mükelleftir. Ziynet eşyası davasında dava konusu altınların varlığı ve bu altınların kadın eşte olmadığı şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatlanmalıdır. Somut olayda 4 adet 22'şer gram bilezik, 3 adet gremsi altın, 10 adet çeyrek altın ve 1 adet 14 gram kolye zincirin davalı erkek tarafından harcandığı ve davacı kadına iade edilmediği hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi. Bu ziynetler yönünden davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak dosyada mevcut bilirkişi raporunda düğün sırasında davalı erkeğe 6 adet çeyrek altın takıldığı açıkça belirlenmiştir. Doğrudan erkeğe takılan ve niteliği itibarıyla kadına özgü ziynet eşyası sayılmayan bu 6 adet çeyrek altının davalı erkeğe ait olduğunun kabulü gerekirken, İlk derece mahkemesince toplam 16 adet çeyrek altının tamamının davacı kadın lehine hüküm altına alınması doğru olmamıştır. Bu durumda mahkemece çeyrek altınlar yönünden yalnızca 10 adet üzerinden kabul kararı verilmesi gerekirken, erkeğe ait olan 6 adet çeyrek altının da davacıya ait kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay düğünlerde takılan altın ve paraların paylaşımına ilişkin yıllardır uygulanan içtihadını değiştirerek emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yeni uygulamaya göre takılar kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Yalnızca bilezik, kolye gibi kadına özgü ziynet eşyaları doğrudan geline ait sayılmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
1: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam. Bu şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçekten de insanlık tarihini bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz. Allegro con brio ile Kader Senfonisi olarak biliniyormuş. Ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş. O başlangıcı. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var. V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl anlatılıyormuş? Üç kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir İkinci Dünya Savaşı sembol şarkılarından biri olmuş. Muhteşem. Yani insanın karanlıkla savaşı, direnci, sonunda kazandığı zafer ve hepsi bir araya gelince böyle bir muhteşem yapı çıkıyor ortaya.
0: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün sizlere bugün vizyona giren The Odyssey filminden bahsedeceğiz. Odysseus destanından, Christopher Nolan'ın o destansı destanından bahsedeceğiz efendim. Bugün dediğim gibi vizyona girdi. Şu andan itibaren sinemalarda seyredilebilir durumda. Ben inşallah bu akşam seyredeceğim. Evet, yaklaşık 172-173 dakika olduğunu hatırlatayım size filmin. 3 saate yakın bir filmden bahsediyoruz. 250 milyon dolar civarına mal olan bir film. Yalnızca Homeros'un o destansı uyarlaması değil. Size bol bol tabii örneklerini de vereceğim. Bu bir savaş sonrası travma dönemi filmi, eve dönüş filmi, aile filmi, iktidar filmi ve kahramanlık mitleri üzerine bir yorum. Gerçekten de inanılmaz yorumlar aldı. Şimdiden bütün dünyada eleştirilen de bir filmdi. Oynatılan oyuncularla alakalı olarak filmin yönetmeni ve senaristi Christopher Nolan. Bu arada işte müziklerini Ludwig Göransson yapmış. Arka planda müziklerini sürekli duyacaksınız zaten ben konuşurken. Odysseus'u Matt Damon oynuyor. Penelope'yi Anne Hathaway oynuyor. Telemachus'u Tom Holland oynuyor. Athena'yı Zendaya oynuyor ki bu çok eleştirildi. Abi siyahi bir Athena. Bilmiyorum ki bir an dedi herkes. Calypso Charlize Theron tarafından oynanıyor. Çok güzel, çok doğru bir seçim bence bu. Bakalım yani bu film nasıl ses getirecek, dünyada nasıl seyredilecek, Türkiye'de ne kadar gişe yapacak, hep birlikte bunu göreceğiz ama gelecek haftanın itibaren tabii görmeye başlayacağız. Hadi anlatmaya başlayalım o zaman. Şimdi Nolan Odyssey'i neden çektiğiyle başlayalım çünkü en önemli noktası filmin bu. Şimdi Nolan bildiğiniz de, sizin de bildiğiniz üzere böyle eski filmleri yeniden çekeyim de bir şeyler yapayım adamı değil. Her çektiği filmin üstüne kuş konduruyor. Yani mesela Batman çekti. Batman yani klasik bir Batman Joker hikayesi mi olacak? Aman bunlar daha önce yapılmıştı dendi. Ama ortaya öyle bir Batman koydu ki herkesin şapkası uçtu. Oppenheimer gibi binden bir hikayeyi aldı. Üstüne kuş kondurdu gerçekten. Onun filmleri hep böyle filmler. Şimdi Odyssey'i neden çekti sorusunda da işte burada şey var. Odyssey'i çok istemiş. 20 yıl boyunca Odyssey filmini çekmenin peşinden koşmuş bir yönetmen ve senarist Christopher Nolan. Ona göre, ya onun laflarından yola çıkarak söylüyorum, Hollywood tarihinde şaşırtıcı bir boşluk varmış. Böyle söylüyor Nolan. Ya Odyssey defalarca uyarlanmış olsa da mesela işte 1954'te yapılmış Ulysses filminden tutun da işte 1990'larda o O Brother Where Art Thou gibi o Coen kardeşlerin yaptığı Odyssey'e göz kırpan filme kadar sürekli versiyonları var ama hiç böyle büyük stüdyo ölçeğinde uyarlaması yapılmadı. Nedir diyor. Yani şu anda siz de zaten şeyini görüyorsunuz ekranlarınızda. Eğer bunu görüntülü seyrediyorsanız şu anda arka planda görüyorsunuzdur bunları. Nolan şöyle bir şey söylüyor. Homeros diyor. Ortak senaristi hem de çok iyi bir ortak senaristi diyor. Homeros'la beraber yazdığını söylüyor. Ama şimdi dedim ya 20 yıldır bu filmi yapmak istiyor diye 20 yıldır bu filmin notlarını alıyormuş ve yine kendi söylemlerinden yola çıkacak olursak sürekli o filme, Odyssey'e bir gönderme var. Yani Odyssey'den sürekli beslenmiş. Odyssey'in o senaryodan, destanından sürekli beslenmiş. Nasıl mı? Hadi size birkaç örnek vereyim. Aa diyeceksiniz. Gerçekten de böyleymiş diyeceksiniz. Interstellar filmi mesela. Interstellar uzayda geçen bir film değil miydi o ya diyeceksiniz. Odyssey'in ne alakası var? Ama işte eve dönmeye çalışan ve zamanla yarışan bir babanın filmi aslında Interstellar. Ya da mesela savaşın insanları değiştirmesi kavramı. Dunkirk. Dunkirk'te insanların nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Kahramanlığın mesela ahlaki maliyeti, bir kahraman ahlaken nasıl değiştiriyor? Ne kadar değiştiriyor ve değiştirmeli mi? Hangi film? The Dark Knight tabii ki, Batman. Hafızanın anlatısı, doğrusal olmayan bir hafıza mesela. Yine gidiyoruz, Memento filmine gidiyoruz. Peki aileye dönme arzusuyla o aileden uzaklaşmanın getirdiği suçluluk, bu aradaki gerilim. Hangi film? Inception'ı görüyoruz orada. Veya büyük tarihle kişisel sorumluluğun çatışması. Yani tarihte büyük olmakla oradaki kişisel sorumluluklar ne olabilir acaba? Bu tartışma deyince, bu çatışma deyince hangi film geliyor aklınıza? Oppenheimer. Evet bunların hepsi Nolan filmleri efendim. Peki o zaman hadi gidelim. Film aslında bize ne anlatıyor ya bakalım.
Şimdi evet, spoiler vermeyeceğim. Elimden geldiği kadar az vereceğim ama yani Odyssey içinde de hani spoiler vermeye gerek var mı bilmiyorum. Odyssey filminde Truva atı varmış dersem, ne Truva atı mı varmış, niye söyledim bunu demezsiniz herhalde. Çanakkale'de var yani Truva atı. Neyse, şimdi bu Truva Savaşı'nın ardından İtaka'ya dönmeye çalışan Odyssey'in aslında yolculuğu, onu evde bekleyen Penelope, babasını arayan Telemakos, bu hikayelerin hepsini bir araya getiriyor. Nolan oraya şöyle bir yorum getirmiş. Odyssey yalnızca deniz canavarlarıyla savaşan zeki ve becerikli bir maceracı değil. Eve döndüğünde eski hayatına sığıp sığmayacağını bilmeyen bir savaş gazisi. Aslında burada Nolan'ın Amerikalılar çok böyle bir yerlere savaşmaya gidiyorlar ya, dünyaya demokrasi getirmek için. Aslında oradan böyle sorunlu dönen savaş gazilerinin de durumunu anlatan bir film tasarlamış Nolan kafasında. Şimdi şunları soruyor mesela, diyor ki savaştan dönen bir insan gerçekten eve dönebilir mi? Kahramanlıkla hayatta kalanların suçluluğu arasındaki sınır nerede? Yani öteki arkadaşlarım öldü, ben hayatta kaldım, bu beni suçlu yapar mı bakış açısı? Aile kişinin eski halini mi bekler, yani savaşa gitmeden önceki halini mi bekler, yoksa dönüşen insanı kabul eder mi? O savaşta kirlenmiş, bozulmuş, öyle eve dönmüş insanı o aile kabul edebilir mi artık? Ya da insanların başına gelen felaketler tanrıların öfkesi mi, doğanın kayıtsızlığı mı, yoksa kendi kararlarının bir sonucu mu? Ve kurnazlığı ve yalanlarıyla tanınan bir kahramana ne kadar güvenebiliriz? İşte bu da önemli bir soru efendim. Efendim Nolan Homeros'taki o daha kibirli, değişken ve zaman zaman acımasız olan Odysseus'u pişmanlık ve sorumluluk duygusu daha belirgin modern bir kahramana dönüştürüyor. Odysseus'u modernleştirme çabası var aslında orada. İşte bu değişiklik filmin duygusal açıdan erişilebilir olmasını sağlıyorsa da, ama önemli bir klasikçi eleştirisi tam burada doğuyor. Yani Odysseus'un o tehlikeli zekası ve ahlaki belirsizliği yumuşatılmış olabilir diyor. Onu Odysseus'tan, destansı kahramandan çıkarıp günümüz insanı haline dönüştürmek onu destandan uzaklaştırır mı? Zaten bu da bir sıkıntı efendim. Şimdi birazcık filmlerin çekimlerine gelelim. Zaten burada anlatacak o kadar çok şey var ki. Şimdi Matt Damon burada Odysseus'u anlatıyor, o oynuyor demiştim. Filmden çok bir keşif seferi gibiydi diyor Matt Damon. Ana çekimler 91 gün sürmüş ama aslında 100 gün sürmesi planlanmış. Yani olması gerekenden 9 gün önce bitmiş ki genelde böylesi filmlerin daha geç bitmesi öngörülür. Yani 100 gün dersiniz ama işte 110 günde biter, 150 günde biter. Ama hani 100 gün olarak planlayıp 91 günde bitmesi, bu çok acayip bir şey. Yani bu kadar büyük, bu kadar fiziksel bir yapımın erken bitirilmesini uzmanlar neye bağlıyorlar? Nolan'ın o 20 yıllık çalışmasına, ön hazırlığına bağlıyorlar. Bu çok önemli. Nerelerde çekim yapmışlar? Biraz size bunları da söyleyeyim. Mesela Fas'ta Ait Ben Hadou'da ve Uarzazate'de çekmişler Truva sahnelerini. Keşke gelip burada çekselerdi değil mi? Truva'nın kendisinde çekselerdi. Neyse. Mora Yarımadası'nda Pilos, Metoni ve Voidokilia'da çekmişler Yunanistan bölümlerini. Sicilya ve çevresinde İtalya'da çekmişler. İskoçya kıyılarında çekim yapmışlar. İzlanda'nın o siyah kumsalları ve volkanik arazilerinde çekimler yapmışlar. Malta'da çekimler yapmışlar ve bir de Los Angeles'taki Falls Lake'de o su tanklarında çekimler yapmışlar. Şimdi tabii buradaki görsel çeşitlilik amacıyla da seçilmedi diyor uzmanlar yine. Nolan Odysseus'un yolculuğunu oyuncular ve ekip üzerindeki gerçek fiziksel bir birikim yaratmasını istemiş. O yüzden adamları almış, oradan oraya götürmüş. Adamları, ya aktörleri ve hatta çekimcileri yormuş. Bilerek ve isteyerek yormuş. Yani rüzgar, soğuk, deniz tutması, o ıslak kostümlerle günlerce kürek çekme falan, hepsinin oyunculuğa bir katkısı olacağını düşünmüş ve bu anlamda herkesi de yormuş. İşte bu arada hani filmlerde gerçek gemiler kullanıldı mı, bunlar eski Yunan gemileri mi? Değil. Filmler için özel gemiler tasarlamışlar. Yani Yunan tekneleri yerine okyanusa dayanabilen Norveç yapımı o Draken Viking gemilerini uyarlamışlar. Aslında böyle baktığınızda
abi tamam da bu Yunan gemisi değil ki diyenler çıkarsa aralarınızda, evet bunu böyle yapmışlar, daha şirin gözüksün diye yapmışlar. Bu arada geminin 26 kişilik gerçek mürettebatı dönem kostümleri giyip filmlerde figüranlık da yapmışlar. Matt Damon, diğer oyuncular yelken, dümen ve kürek eğitimi almışlar sırf bu film için. Nolan o çekimleri kontrollü bir setten çok denizde gelişen olayları takip eden bir belgesel gibi çekmiş ve yürütmüş. Şimdi gelelim Truva'tına. Efendim, yaklaşık 12 metre yüksekliğinde gerçek bir Truva atı inşa etmiş Nolan. Şimdi ve 20 oyuncu atın içine IMAX kamerayla birlikte girmiş. IMAX kamerayı size anlatacağım birazdan. Ya öyle böyle hani omuz kamerası falan değil. Değil, bayağı bir eşek kadar, araba kadar bir kameradan bahsediyoruz. Atın içine o kamerayla girmişler ve işte 20 oyuncuyla beraber girmişler. İçi dar, sıcak, karanlık, klostrofobik falan böyle. Yani özel dekorlarla taklit etmek yok. Bayağı onun içinde çekmişler. Klostrofobik insanlar böyle o kapalı yerde kalmaktan sıkılsınlar diye. Şey geldiğinde işte atın içine girdiklerinde oyuncular Nolan'ı da oyuncularla birlikte bulunduğunu ve ekip üzerinde etkili olduğunu anlatıyor bu. Yani Nolan da girmiş atın içine. Yönetmen başkalarından talep ettiği o fiziksel koşulları bizzat kendini deneyimlemiş. Bu arada at sahnesinin tasarımında Nolan'ın o yıllar önce gördüğü bir fikir etkili olmuş. O da ne? Kuma eğilmiş dev bir yapı. Planet of Apes'in, o Maymunlar Cehennemi filmindeki özgürlük heykeli gibi çökmüş bir uygarlığın kalıntısı gibi tasarlamışlar bunu. Bu da Truva atının önemli tarafları. Şimdi IMAX'e birazcık gireceğiz. IMAX'e önce şöyle bir müziğin fonunu yükseltelim. Arka planda çalan müzikler bu arada filmin gerçek müzikleri. Onları dinliyorsunuz. Onları azıcık dinleyelim, ardından devam edeceğiz efendim.

0: Haydi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Kamera tarafına gelelim. Kamera tarafı çok önemli. Gerçekten de çok önemli. Filmin çekimini zorlaştıran ama filmin izlemesine çok çok büyük katkılar yapan bir şey mi bu? Ona bakalım. Şimdi IMAX diye bir kamera var. Bu kamera enteresan bir kamera. Uzun zamanlar kullanıldı, belgesellerde kullanıldı, vesairelerde kullanıldı. Şimdi bu filmin tamamı IMAX kamerayla çekilen ilk uzun metrajlı film. Yani Nolan burada bunu karar veriyor. IMAX'e çekmeye karar veriyor ama yani o kadar büyük zorluklar var ki işin içinde. Nedir o zorluklar? Bir, kameralar çok gürültülü kameralar. Çok büyük kameralar bunlar. Çok gürültülü. İki, kameraların o yakın plan ve iç mekanlarda fazla büyük ve ağır kalması. Bu neyi getiriyor? Anlatayım size efendim. Şimdi bu kamera dedim ya, inanılmaz gürültülü bir kamera. Çor çor çor çor çor çor falan diye çalışıyor. Arkadaş, yakın planı var bunun, bilmem nesi var. Orada sesleri alacaksınız. Nasıl yapacaksınız? İşte bunun için blimp diye bir özel ses izolasyon sistemi icat etmişler, kullanmışlar. Ama kameraya bu ses izolasyon sistemini takıp dışarıya ses vermesin diye baktığınızda kamera 135 kiloya çıkmış. Ve tabut büyüklüğünde bir araca dönüşmüş. Bazı bölgelere helikopterlerle götürülmüş. Özel çelik askılar, destekler kullanılmış. Ama daha acayibi, dedim ya fazla büyük ve ağır kalması diye, büyüklükten ne olmuş biliyor musunuz? Oyuncular kameraya değil birbirlerinin gözlerine bakamaz hale gelmişler. Çünkü araya kamera giriyor ve oyuncular birbirlerini göremez hale gelmişler. Bunun için aynalı bir sistem geliştirmişler. Yani mesela Matt Damon Hathaway'e bakıyor ama aslında onu görmüyor. Oradaki aynaya bakıyor aslında. Aynaya bakarak konuşuyor. Bu bana mesela çok acayip geldi. Bu arada daha da acayibi, şimdi filmi daha da zorlu hale getiren şey, IMAX'in o film kasetleri, çekim yapan kasetleri yaklaşık 3 dakika çekim yapabiliyormuş. Yani 3 dakika 20 saniye çekim yapamıyorsunuz onlarla. Sadece 3 dakikalık çekimler yapabiliyorsunuz. Ve bu yüzden de sık sık kesintiler oluyor. Çekiyorsunuz 3 dakika, durun diyorsunuz, hop film değiştiriyorsunuz, tekrar kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Yazık yavrum, çekimin ilk günlerinde Tom Holland, Telemach'ı oynayan Tom Holland şey zannetmiş. Abi ben yapamıyorum, adam onun yüzünden sürekli durduruyor. Ben bir şeyleri beceremiyorum, durduruyor. Uf filan demiş. Her 3 dakikada bir kesince işi batırdığını zannettim demiş Tom Holland. Yazık yavrum ya. Kimse de söylememiş bu adama ya. Hiç mi bakmamış IMAX kamera nedir diye. Neyse. Bu arada işte tabii gerçek sebep film bitiyor yani. Film bitiyor. Bu arada işte 8 sayfalık mesela Matt Damon'la Hathaway sahnesi varmış. Arkadaş, o 8 sayfalık sahnede, yani böyle 9-10 dakika falan sürer herhalde onun oynanması. 8 sayfalık bir sahne ise. Yani sürekli böyle bir yerde film duruyor, bitiyor. Bunlar böyle hareketsiz duruyorlar. Ondan sonra kıpırdamadan duruyorlar. Tekrar film değiştiriyorlar. Kaldığı yerden devam ediyorlar. İnanılmaz bir şey. Ve 2 milyon fit, yani 2 milyon şey değiştirmişler, film değiştirmişler bunları çekebilmek için ve 610 kilometre civarında ham film kullanmışlar. Yani bu arada IMAX kopyalarında o dijitalleştirme bilmem ne falan yok, adam bunları elle yaptığı için kopyaların her kesimi laboratuvarda elle birleştirilmiş. Yani bir IMAX baskısının uzunluğu yaklaşık 17-18 kilometreye varıyormuş. Bunları elle kestiğinizi düşünün. Arkadaş yani. Ne acayip bir şey. Şimdi Nolan'ın o analog filmdeki ısrarının sebeplerine bakalım. Neden böyle bir şey oldu diye. Bir, yüksek çözünürlükteki çok renk siyahlar, griler ve insanın yüzündeki o fiziksel ayrıntılar analog filmlerde daha iyi gözüküyor diyor Nolan. İkincisi, yapay zeka ve tamamen dijital üretim çağında laboratuvar çalışanlarının fiziksel olarak dokunduğu bir sinema nesnesi çok daha iyidir diyor ve bunları savunuyor. İşte tabii bunun yanında bir de şöyle bir şey var. Şimdi 70 milimetrelik IMAX'ler. Bunlar özel sinemalarda gösterilebiliyor. Yani tam anlamıyla hakkını vererek nerede gösterelim derseniz özel sinemalarda gösteriliyor. Ve dünyada bunu gerçekten gösterebilecek, hakkını vererek gösterebilecek 41 tane sinema varmış. 41. Yani sen çekiyorsun arkadaş ama bunu adam gibi bir yerde gösteremeyeceksin ki zaten bakış açısı var. İşte o formatın kıtlığı filmi benzersiz bir etkinliğe doğru da dönüştürüyor. Ama o Nolan'ın saf sinema ideali coğrafi ve ekonomik açıdan onu bir seçkinci hale getirmiş efendim. Şimdi gelelim biraz esas bölümlere, tanrılara, canavarlara, filmin esas şeyleri onlar bence. Şimdi Nolan oyuncuların böyle yıldırım atıp tanrıları canlandırdığı o geleneksel şeyi değerlendirmiş ya, bundan vazgeçmiş. Yok abi, böyle onun gözünden yıldırım çıksın, işte saçından bilmem ne gelsin, onları geçelim diyor. Filmde tanrısal güçler çoğunlukla doğa olayları üzerinden gösterilmiş. Ya mesela denizlerde fırtına olunca Poseidon'un gazabı. İşte mesela Athena'nın etkisi. İşte ateş, sis, karanlık, coğrafya falan, tanrıları bunlarla anlatmış. Şimdi mesela Polifemos, Tepegöz. Böyle işte o Francisco Goya'nın çocuklarını yiyen Satürn tablosu gibi özel bir referansı var. CGI ile üretilmemiş. Kukla, animatronik, robotik mekanizmalar ve dijital efektlerle birlikte kullanılmış. Yani biz bir tane şey yapalım, dijital hop gelsin yesin falan, öyle bir şey yok. Bayağı bildiğiniz robotik kullanmışlar. İşte Polifemos'u fiziksel olarak Billy Irwin canlandırmış. İşte palyaço geçmişine sahipmiş bu adam ve bir ay boyunca o yaratığın hareket dilini geliştiren çalışmalar yapmış. Ondan sonra bunları oynamaya başlamış. Böylece işte set üzerindeki oyuncuların bakacağı, kaçacağı ve tepki vereceği gerçek bir gövde olmuş. Hani olmayan mesela şeylerde var o. Bu dinozorlu vesaireli filmlerde oraya böyle bilgisayarla şey koyuyorlar ya. Orada neye bakacaklarını şaşırıyor insanlar. Ama burada gerçek birisi var ve gerçek birine bakarak nereye kaçacaklarını bilerek oynuyorlar. Mesela Skilla. Skilla daha dijital ağırlıklıymış ama mesela Nolan, diğer model Toro'nun o canavarı bir efekt değil, karakter olarak tasarlama yaklaşımından yararlandığını söylüyor. İşte burada amaç anatomik gerçeklikten ziyade o yaratığa arzu, öfke ve bir bakış açısı verebilmek diyor. Truva mesela, Truva'da sahnelerinde gerçek ateş görüntüsünü kontrollü biçimde sürdürebilmek için yüzlerce LED ışığı kullanmışlar. Işıkları o titreyen alevin ritmi ve rengini ayarlamışlar. İşte bütün gece sahnelerinde o yüzlerin gerçek ateş tarafından aydınlatıldığını şey yapmışlar, onu yaratmaya çalışmışlar. Bunlar acayip. Şimdi gelelim biraz oyuncular tarafına. Burası çok önemli. Gerçekten de, çünkü filmin en önemli tartışma şeylerinden bir tanesi bu. Şimdi mesela Matt Damon'ı ben Odysseus olarak düşünebilir miyim? Bana zor geliyor. Yani filmi bekliyorum gerçekten de. Yani şeylerinden de, kısa fragmanlarından da çok fazla bir şey anlamadım ama bakacağız. Yani ben Nolan'a güveniyorum. Nolan'a kendimden daha fazla güveniyorum. Yalan söylemeyeceğim. Şimdi Odysseus'a Matt Damon'ı koyma sebebi Nolan'ın şöyle diyor, kendi söylediklerinden gene. Sıradan insan yakınlığıyla efsanevi kahramanlığı birleştiriyor, onun için onu seçtim diyor. Mesela Penelope karakterine Anne Hathaway'in konması pasifçe bekleyen bir eş değil, öfkesi biriken siyasi bir tarafı olan bir oyuncu olduğu için onu seçtim diyor. Tom Holland'ı mesela Telemak rolüne neden seçmiş? Babasının gerçek kişiliğini bilmeden onun efsanesiyle büyüyen bir oğul karakterine çok yakıştığı için onu seçmiş mesela. Robert Pattinson, Atinos'ta işte İthaka'daki düzeni ele geçirmek isteyen karizmatik ve tehlikeli bir kişi olduğu için seçmiş. Şimdi Zendaya, Athena. Yani siyahi bir Athena olur mu, göreceğiz filmde. Ama şöyle, açıklanmış mucizeden çok yönlendiren, belirsiz, tanrısal bir mevcudiyeti olduğu için onu seçtim diyor. Yani en son olarak da ben size şeyi söyleyeyim. Calypso kim oynuyor? Adamım Charles Teron oynuyor. İşte kurtarıcı, hapishane gardiyanı ve baştan çıkarıcı arasındaki belirsizlik diyor. Yani hepsi bir yerde Charles Teron diyor. Doğru söyleyeyim, hakikaten de böyle Charles Teron'a bir bakın, beş düşünün yani. Her şey olabilen bir kadın. Efendim bunlara baktığımızda biraz da hani setlerden komik hikayeler vereyim istiyorum size. Gerçekten çok komik hikayeler var. Ya arkadaş, ne yaptınız siz? Dedirten hikayeler var setten. Hadi onlara biraz girelim. Şöyle Şimdi Matt Damon bir tekneden uzakta duran ve elini göğsüne götüren Holland'ı görmüş. Miyop bu arada Matt Damon, ağır miyop bir adam. Ondan sonra bunu uzaktan böyle kendine baba oğul selamı yapıyor falan diye düşünmüş. Elini böyle göğsüne götürünce Holland. Ama aslında olay neymiş? Holland selam vermemiş ya. Adamın kostümü boğazını sıkmış. Allah kahretsin diye o boğazındaki ipi açmaya çalışırken Matt Damon onu kendine böyle özel göğsüne elini vurarak selam veriyor zannetmiş. Böyle bir şey. Şimdi bunun dışında mesela Damon şimdi yaşlı ve yıpranmış bir Odysseus sesi vermesi gerekiyor. Bunun için de çekimlerden önce yüksek sesle bar bar bağırıp boğazının sesini kısıyormuş. Yani hani maçlarda bağırırsınız da sesiniz kısılır ya böyle diye konuşmaya başlarsınız. Matt Damon da şeylerden önce, filmlerden önce, çekimlerden önce bar bar bağırılıp sesini yapıyormuş. Kısmaya çalışıyormuş ki yaşlı sesi gibi olsun diye. Yazık yavrum, oyuncular şey demişler, abi bu adam kafayı yedi, psikolojik bir çöküş yaşıyor ya da tuvalette artık ne bileyim başına ne geldiyse tuvalette filan diye düşünmüşler. Yazık, böyle şeyler yaşanmış. Şimdi filmde bunu çok merak ediyorum, bu sahneyi size söyleyeceğim sahneyi. Şimdi açık denizde çekiyorlar ya filmi, gerçek gemilerin içinde çekiyorlar. Açık denizde şartlar sertleştiğinde bazı oyuncular ve ekip üyeleri gerçekten deniz tutmuş ve gerçekten kusmaya başlamış adamlar. Yazık yavrum ya.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
0: Şimdi Nolan hemen kusanları görmüş ve onları çekmeye başlamış. Gerçekten kusan adamları gerçekten kusma sahnelerini çekmiş. Ve adamlardan da izin almış. Ya siz böyle bir şey yaparken ben sizi çektim, kusura bakmayın, bunu filmlerde kullanabilir miyiz diye. Ve gerçekten de filmde bu sahneleri kullanmış. Ne kötü bir adamsın oğlum diye. Ama yani hiç fırsatı kaçamıyor. Nolan'ı o yüzden seviyorum işte. Yani kontrol edemediği fiziksel aksaklıkları da dünyaya filmini daha inandırıcı yapan malzemeye dönüştürüyor. İnanılır gibi değil ya. Müthiş yani. Neyse, Zendaya'ya gelin. Şimdi Zendaya, yazık yavrum, İzlanda'da çekimler yapıyorlar. Soğukta gemiyle gidiyorlar filan. Zendaya'nın yüzü ve ağzı soğuktan uyuşmuş. Bayağı bildiğiniz donmuş kadının ağzı. Ve repliklerini söyleyemez hale gelmiş. Söylese de kimse replikleri anlayamıyor. Nolan daha sonra onun normalde her çekimde kusursuz olduğunu söylemiş. Yani ama işte böyle bir şey var yani. Filmde bunu da göreceğiz. Kadın böyle falan konuşaması hale gelmiş yani. Bu arada bir sahne şeyde sette, işte dev uzak bir sette Pattinson yanından geçen Zendaya'yı tanımamış ve selam vermemiş. Birlikte 3 film oynamışlar ama öyle bir makyaj, kostüm falan var ki yazık yavrum, kadın yanından geçerken tanıyamamış onu yani. Neyse, şimdi şöyle de bir şey var, yine komik sahnelerden bir tanesi. Soğuk çekimlerde John Leguizamo kısa etekle oynuyor. Adam yani böyle o da hani Yunan kıyafetleri ya, soğuk çekimlerde kısa eteklerle oynuyor. Nolan üşümesin diye arada kendi montunu çıkarıp ona vermiş. Ondan sonra mesela daha önce böyle denizde İzlanda'da falan çalışmış Matt Damon mesela. Ulan demiş, bunca yıldır donuyoruz, sen montu çıkarıp ona mı verdin, bravo vallahi falan demiş. Aralarında böyle bir şekillerde, şirinliklerde olmuş efendim. Şöyle bir şey var, Matt Damon'ın son sahnesi bir stüdyoda su tankında çekilmiş. O size söylediğim şeyde Amerika'da. Şimdi uçak motoruna benzeyen jet motorları getirmişler ve su püskürtmeye başlamışlar şeylerin üstüne, o fırtına sahnelerinde. Nolan istenen görüntüyü yakalamak için oyuncunun suratına su döküp su işkencesi yapmış. Böyle o Damon, Matt Damon 6 aylık o prodüksiyonun su işkencesini bitmesinin uygun olduğunu söylemiş. Aman demiş, tamam bitsin de işkenceli bitsin en azından filan yani. Yani bunlar işte şeyler. Hadi biraz daha fonu yükseltelim. Bir fondan feyz alalım arkadaki şarkılardan. Ardından size spoiler içeren şeyler söyleyeceğim. Nasıl Homeros'unkiyle Nolan'ın filmi arasındaki değişiklikleri biraz anlatacağım size.

O zaman hadi Homeros'un destanıyla Nolan'ın destanı arasındaki değişikliklerden biraz size bahsedeyim. Yani birazcık spoiler var tabii ama yani arkadaş Odyssey destanında spoiler mı olur ya? Hani şeyde vardı Muhteşem Yüzyıl'da şimdi ne olacak filmin sonunda acaba padişahın başına neler gelecek diye aman spoiler vermeyin diyorlardı. Yani ilkokula gitmiş birazcık tarih okumuş herkes olsun sonunda ne olacağını bilir. İşte Odyssey destanı da öyle. Neyse şimdi Homeros'ta Odyssey mesela gururlu, yalancı, pragmatik, bazen acımasız filan böyle birisi. Nolan'ın filminde pişmanlık ve savaş travması yaşayan birisi. Yani böyle o yalancılık, pragmatiklik filan biraz daha geride kalıyor. Şimdi Poseidon'un öfkesi Odysseus'un kibriyle yakından bağlantılı gözüküyor mesela Homeros'ta. Ama yani şeyde Nolan filminde biraz lanetin o kişisel kibir boyutu geri çekiliyor. Yani Odyssey daha sempatik, kader daha uzaktan ve bunların tepesine tepesine düşen bir şey gibi gözüküyor. Mesela destanda Odyssey'nin kendi anlatıları ve güvenilmezliğiyle ortaya çıkıyor. Nolan'ın filminde anılar böyle biraz daha psikolojik, savaş sonrası travmalarla bağlantılı falan bir şey olarak çıkıyor. Yani hikaye anlatıcılığı temasından travma temasına böyle bir kayış var. Mesela şeyde Homeros'ta Penelope yatak sınamasıyla Odysseus'u zekasıyla test ediyor. Burada filmde yatak sınaması kullanılmıyormuş efendim. Mesela Telemakos Homeros'un destanında köleleştirilmiş kadınları astırıyor. Burada bu film Nolan'ın filminde o şiddetin sorumluluğu Penelope'ye aktarılmış. Penelope yapıyor. Kötü olan Telemak değil, Penelope. Aman neyse. Kalipso mesela Odysseus'u yıllardır yanında tutan karmaşık bir tanrıçayken Homeros'ta Nolan filminde Lotus ve uyuşturucu unsuru eklenip daha karanlık olarak yorumlanıyor. Yani o ahlaki belirsizlik biraz azalıyor. Tutsaklık daha açık bir istismara dönüşüyor. Yani buradaki şeylerin arasındaki en önemli değişiklikler bunlar bence. Bakalım başka size neler verebilirim. Yani mesela filmdeki tartışmalardan biraz size bir şeyler vereyim. Mesela filmin bazı bölümleri dedim ya size Fas'ta çekilmiş. Fas'ın kontrol ettiği fakat uluslararası statüde tartışmalı olan o Batı Sahra'daki Dakla yakınlarında çekilmiş. Bölgenin o sahra halkının bağımsızlığını savunan bir Polisario cephesi varmış. Burada bunun onların rızası alınmadan çekildiği için sanki orada Fas'ın egemenliği normalleştiriliyor gibi bir yaklaşım olmuş. Ya bu yanlış yerde çekim değildi. Biraz böyle bir Hollywood yapımının o turizm ve uluslararası tanınırlığı arttıracak falan gibi böyle şeylerle birazcık bir durum var orada. Bunu tartışmışlar. Şimdi Helena rolünde Lupita Nyong'un dünyanın en güzel kadını olarak Helena'yı oynaması işte o buna şeyler de karşı çıktı. Muhafazakarlar karşı çıktı. Elon Musk karşı çıktı filan böyle. Blackwashing denilen o hani siyahları daha ön plana çıkarma yaklaşımları diyelim buna. Böyle tepkilere yol açmış. İşte tepkilerin önemli bir bölümü ırkçı varsayımlara dayanıyor diyor yazarlar. İşte antik mitolojik karakterlerin kesin ve tek bir modern etnik görünüme sahip olduğu düşünülüyor deniyor. Ya Nolan da şey demiş, ne alakası var abi demiş. Yani Nyong'un gücü, zerafeti, işte iki farklı karakteri yani Helena ile Cleopatra'yı oynaması o bununla alakalı. Siz oyunculuğuna bakın, rengine bakmayın demiş ama işte yani ne bileyim ya. Bana da birazcık tuhaf geldi. Bu arada Elliot Page Sinon rolüne seçilmiş. Bu da transfobik saldırılara yol açmış. Nolan'ın işte genel yaklaşımı oyuncuların çağdaş kimliklerini tarihsel saflık testini tabi tutmamakmış. Yani Homeros çağına ait görünüm, dil, kostüm ve toplumsal yapı hakkında film bütünüyle arkeolojik bir yeniden canlandırma iddiasında bulunmuyoruz biz demiş. Yani orada işte homoseksüel birini oynatıyorum diye bu şey yapmaz filan demiş yani. Ne yapacağız her yeni bölüme illaki şey mi straight adamlar mı bulacağız demiş. Neyse. Filmin içinde bu arada dad gibi, party gibi hani modern zamanların dilinde söylenen şeyler geçiyormuş. Bunlar kullanılmış. Yani
böyle sanki İthaka'da geçiyor ama arkadaş burası da New York gibi duruyor demişler. Yani Nolan şey diyor, ben bunu bilinçli olarak seçtim diyor. Yani sahte bir Shakespeare İngilizcesi ya da ağır destansı konuşmalar istememiş. Diyaloğun böyle entelektüel tarih duygusunu değil, doğrudan duygusal anlam taşımasını amaçladım diyor. Yani insanların oradaki kelime seçimleri, tarihte bu kelimeler kullanılmıyor. Neden şimdi böyle söylüyorlar? Öyle bir şeye girmemiş Nolan. Bu arada Agamemnon'un o koyu renkli zırhı bronz çağı Batman kostümüne benzetilmiş. Biraz kendi içinde de göndermeler var tabii. O Korint miğferleri ve işte o Viking tipi gemi de döneme ait değil deniyor. Hep bunlar eleştirilmiş. Nolan da diyor ki Homeros'un anlattığı savaşla destanın yazıya geçirilmesi arasında yüzyıllar var zaten diyor. Yani zaten Homeros'un anlattığı dönemi de daha sonraki destan ilerlemesi sırasında bozulmuş olabilir diyor. Bu arada antik sanatçılarla eski kahramanları çoğu zaman kendi dönemlerinin giysi ve silahlarıyla tasvir ediyor diyor. Yani düşünün mesela Homeros bu hikayeyi yazmış, destanı yazmış, sonra insanlar bunu oynamışlar antik çağlarda, arada 600 yıl var. 600 yıl öncesinin kıyafetlerini giyelim mi dediler. Yok, onlar da kendi zamanının kıyafetlerini giydiler. Ben de şimdikilere kendi zamanının kıyafetlerini giydirdim diyor. O karartılmış, siyahlandırılmış bronz, altın, gümüş ve sülfür kullanıp böyle üretilmiş onlar. Böyle özel bir şeyleri de var. Amaç diyor belirli bir arkeolojik yılı yeniden kurmak değil, farklı tarihsel katmanlardan oluşan mitolojik bir dünya yaratmak diyor. Yani arkadaş tarihsel olarak hatalı demeyin buna. Tarihsel kesinliği biz hedeflemiyoruz ki diyor. Ya benim tarihi birebir anlatmak gibi bir derdim yok diyor. Adam teknik olarak haklı. Yani sonuçta bir destandan bahsediyoruz. Dediğim gibi muhteşem yüzyılı anlatıyorsanız evet, yani padişahı Süperman kıyafetleriyle gezdiremezsiniz. Ama yani bu öyle bir şey değil. Destan abi bu. Ne olacak yani? Başka içinde böyle enteresan sözler çıkarttım sizler için. Bunlar da bence önemli. Nolan başta söylemiştim. Homeros çok iyi bir senarist diyor. Yani bu aslında espri gibi görünse de aslında uyarlamanın yaklaşımını da hedefliyor. Bu anlatıyor. Yani Nolan eseri dokunulmaz bir metin olarak değil, yeniden düzenlenebilir bir malzeme olarak görüyor. Bunu söylüyor yani. Yine başta söylediğim gibi Nolan şey demiş. Bütün filmlerinde bu hikayeden parçaları anlatıyordum demiş. Ve işte gerçek gemi, gerçek deniz, ağır kameralar, fiziksel canavarlar, işte doğal hava koşulları, gerçekten de soğuk, insanların ağzının yüzünün donduğu koşullar falan, seyirciye filme inanması için bir sürü neden verdim diyor. Bakalım başka. Film fragmanındaki Zeus'un yasaları paramparça edildi fikri. Şimdi böyle bir replik filmin gerçek merkezindeki canavarlar değil, bozulan ahlaki ve toplumsal düzen olduğunu anlatıyor aslında diyor. Yani Truva'dan İthaka'ya kadar yolculuk, kutsal sayılan misafirlik, aile ve yönetim yasalarının parçalanmasının bir sonucu olarak gösteriliyormuş efendim. Film için birazcık böyle tartışmalar, sorular çıkarttım sizlere. Biraz onlara bakalım istiyorum ama hani şundan birkaç örnek vereyim size. Yani Christopher Nolan diyorum. Christopher Nolan kim? Christopher Nolan 1998'den beri hayatımıza çok acayip filmler sokan bir abimiz. Bağımsız sinemanın bütün oyunlarını, anlatılarını Hollywood'a taşıyan bir adam. 1970 doğumlu, Londra doğumlu, üniversite falan okumuş bir adam. Yani çektiği filmlere bakacak olursak Following ile başlıyor 1998'de. Memento gibi bir muhteşem bir şeyle gidiyor 2000'de. Insomnia var. Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank'la 2002'de. Batman Begins var 2005'te. Prestige filmi var. Christian Bale ile Hugh Jackman'ın oynadığı muhteşem bir film. Gerçekten de o sihirbazlar filmi. Sonra 2008'de Dark Knight geliyor. Arkadaş Batman gibi Batman yani. Inception geliyor 2010'da. Dark Knight Rises bence o üçlü serinin arasındaki en zayıf film. Çünkü oyuncuları bence çok zayıf. Interstellar var 2014'te. Dunkirk var 2017'de. Tenet var 2020'de. İnsanlar onu anlamadılar ama çok acayip bir film. 2023'te Oppenheimer var. Ve 2026'da 3 senede bir böyle bir filmden geliyor. Odyssey şimdi bu zamanların en önemli filmi.
Yani süper şey sinema endüstrisine neleri değiştirdi diye bakacak olursak Nolan'a işte mesela süper kahraman filmlerinin prestij sınırını değiştirdi. Ne demek bu? Mesela Batman'in üçlemesinde çizgi roman filmlerinin o suç, terör, gözetim ve siyaset tartışabileceğini gösterdi. Yani onlar sadece birbirlerini öldüren süper kahramanlar ve süper kötüler değil. Oraya ben siyaseti de sokarım dedi. Özgün büyük filmlerin yaşayabileceğini kanıtladı mesela işte Inception, Interstellar, Dunkirk'le, Oppenheimer'la. IMAX'i böyle belgesellerden çıkarıp filmlerin içine soktu. Yani neden eleştiriliyor Nolan? Yani şundan çok karmaşık filmler yapıyor diye eleştiriliyor. Karakterlerin film kurallarını böyle uzun uzun anlatmasından şikayet ediliyor. Kadın karakterleri erkeklerin suçlu ve motivasyonu olarak kullanmasından, kadına bakış açısından dolayı eleştiriliyor. Mizah çok az deniyor. Yani bence şeyde Dark Knight'ta mizah gayet vardı yani. Neyse. Filmlerinin kendilerini fazlasıyla önemli görmesi olayı var. Onlar önemli. Bu filmi sinema salonunda illaki seyretmelisiniz deniyor. Yani Nolan da böyle bir şey yani. Ama önemli bir şey. Önemli bir karakter. Ve sinemaya katkı şeyleri var. Çok fazla katkıları var. Efendim geçeyim ben buradan size başka neler göstereceğim. IMAX'i uzun uzun anlattım. Ha yani şimdi filmle ilgili bazı sorular var. Mesela bu sorulara ben size cevaplar da çıkarttım. Neydi bunlar? Mesela savaştan dönen bir kahraman ailesine geri mi döner yoksa ailesinin tanımadığı yeni bir insan mı olur? Bir tane bir soru bu. Yani bunun gibi birkaç soru var. Yani film ailesinin tanımadığı yeni bir insan olura daha fazla yakın geliyor. Yani işte Odysseus coğrafi olarak İthaka'ya dönse de savaşa gitmeden önceki adam değil artık Odysseus. Yani ailesi yıllar boyu onsuz yaşamayı öğrenmiş. Dolayısıyla işte eve dönüş kapıdan içeri girmek değil, değişmiş olan insanları birbirlerine yeniden tanıyabilmesi olarak gösteriyor. Peki Nolan mesela Odysseus'u insancıllaştırıyor dedim ya size. Karakterin tehlikeli yanlarını fazla mı temizliyor acaba? Yani bağlamından koparıyor mu Odysseus'u? Diyorlar evet yani kısmen doğru bu. Neden? Çünkü Homeros'un o Odysseus'u kibirli bir karakter, yalancı bir karakter, acımasız bir karakter. Yani Nolan'ın böyle elleri cebinde savaş travması yaşayan, pişmanlık duyan Matt Damon tipli bir Odysseus'u seyirciye evet daha kolay geliyor ama yani destanla alakası yok bunun. Destan başka, bu başka yani teknik olarak baktığımızda. Peki gerçek gemi, gerçek deniz. Yani bu biliyorsunuz bilgisayarlarda yapılabilirdi. Muhtemelen de çok daha ucuza gelirdi. Yani soru şu, gerçek gemiye, gerçek denize sokunca hikaye anlam mı kazanıyor yoksa gösteriş mi yapıyor diye soruyorlar. Yani ikisi de var aslında. Çünkü gerçek deniz o size söylediğim gibi oyuncuları yoruyor. O yorgunlukları ve korkuları, fiziksel dengesizlikleri de oyuncu performansının bir parçası haline dönüşüyor. Özellikle mesela insanın o doğa karşısındaki küçüklüğü falan daha ikna edici bir hale geliyor. Ve mesela tarihsel doğruluk Homeros gibi yüzyıllara yayılan bir anlatı için gerçekten mümkün mü? Değil, değil. Ya çünkü o bronz çağına ait olayları film o bronz çağından bugünlere gelinceye kadar o destanların böyle bir şeyi vardır zaten. Destanlar hep yeniden yazılır. Kuşaklardan kuşaklara geçince yeniden yazılır. Neyse efendim. Bu arada ha Odysseus'u bu adam uyarladı ama Odysseus'un tek uyarlaması bu mu? Hayır. Hayır. Odysseus antik çağlardan bugüne kadar defaatle uyarlandı. Mesela Euripides M.Ö. 5. yüzyılda bunu uyarlamış Kiklops'la. Yani sonra Vergilius mesela M.Ö. o 29. yılda yine Aeneas'le, Aeneas diye mi okunur bilmiyorum. Bunu uyarlamış mesela. Homeros'u ters açıdan yeniden yazmış. İlk 6 bölümde Truva'dan kaçan Aeneas'in deniz yolculukları üzerinden Odise'yi anlatmış filan yani onları uyarlamışlar. Ha mesela Orta Çağ'da bunun uyarlaması yok mu? Var. Dante İlahi Komedya'da var. Yani Dante'nin Ulysses'i İthaka'ya dönmekle yetinmez. Ailesini yeniden terk eder. İnsan bilgisinin sınırlarını aşmak için bilinmeyen denizlere açılıp cezalandırılıyor mesela.
Yani burada Dante'nin içinde Odysseus'u bulmak çok acayip değil mi? Yani bunlar var. Mesela Monteverdi'nin Il Ritorno d'Ulisse in Patria diye 1640 yılında yazdığı bir kitap var. Fenelon'un mesela Les Aventures de Télémaque 1699 yılında Fenelon'un yazdığı var. Ha, bugünlere geldiğimizde yok mu? Var. Mesela

uyarlamalarından biri olarak gösteriliyor. James Joyce'un bu yazdığı. Ha, sinemada yok mu? Var sinemada. Mesela 1954 yılındaki Ulysses var. Mario Camerini çekmiş bunu. İtalya, Fransa, Amerikan ortak yapımıymış. Kurt Douglas oynamış bu filmde mesela. Yani önemli. 1968 yılında L'Odissea var. Franco Rossi bunu çekmiş. 1981 yılında Ulysses 31 varmış efendim. Bunu uzay gemisine çevirmişler. Uzay gemisi üstünden göstermişler. Bakıyorum başka enteresan neler var. Harvey Keitel'in canlandırdığı o Balkanlarda kayıp film makaraları aramasını gösteren bir Odysseus yolculuğu varmış. Theo Angelopoulos'un Ulysses Gazze diye 1995 yılında. 2000 yılında çekilmiş Coen biraderlerin o size söyledim. O Brother Where Are You? Bu film var efendim. Dikkatlerimizden kaçmasın. Uberto Pasolini'nin İthaka'ya dönüş kısmını anlattı. Ralph Fiennes'in savaş travması yaşayan Odysseus'u, Juliette Binoche'un Penelope'yi, Charles Plummer'ın Telemachus'u canlandırdı. Böyle bir The Return diye bir film var. 2024 filmde. Yani bunlar önemli. Ha yani bu şeylerde kimler oynadı diye bakacaksanız mesela Ulysses'i oynayanlar Kurt Douglas oynamış, Franco Interlenghi oynamış. Mesela Antonio'su Anthony Quinn oynamış zamanında. Enteresan değil mi? Yani önemli karakterler bunlar efendim. Nolan'da bu Anthony Quinn karakterini Robert Pattinson oynuyor. İşte mesela 1954'te Kurt Douglas oynadığı Matt Damon oynuyor. Anne Hathaway'in oynadığı şeyi 1954'te Silvano Mangano oynamış efendim. Bunlar önemli şeyler. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde The Ulysses bence seyirli bir film. Evet. Vaktiniz varsa gidin. 173 dakika film. 3 saate yakın. Gerçekten de keşke şöyle bir şey olsa. Sinemalarda ara verilmese de biz o karanlığın içinde Nolan'ın bize sunduğu o şeylerle seyredersek. Keşke Türkiye'de IMAX sinema salonları olsa biz bunu Nolan'ın çektiği gibi üçer dakikalardan kendine böyle oluşturduğu şeylerle seyredebilsek hep birlikte. Ama bakalım hep birlikte bu filme bakacağız efendim. Bu filmden çıkanları sizlerle gelecek haftada şeyleri de izlenimlerimi de mutlaka paylaşmak isterim. Bunları böyle söyledikten sonra artık yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. Böyle bir destansı bir program oldu. Nolan'dan girdik, filmin Homeros'tan çıktık. Her tarafını anlattık size. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. YouTube kanalında elimden geldiğince size farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Değişik bakış açıları vermeye çalışıyorum. Burada konuştuklarımızı da oraya taşımaya çalışıyorum. Zaten burada konuştuklarımızın birçoğu da oradan geliyor. Size de onu söylemiş olayım efendim. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Sinemayla kalın, kültür sanatla kalın. Biraz da okuyun efendim. Homeros'u okumak da güzeldir. Bunu da ben size söylemiş olayım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Radyo Sputnik.

0: awfully different without you. Don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bir numaradayız değil mi Öznur'cum? Bir numaradayız. Bir numaralı kameradaymışız değerli dinleyiciler. Işıklarımı yine söndürmüşler. Kemal hayırdır? Işıklarım yanmıyor yine. Halledeceksin. Niye söndürüyorlar? Benim mikrofon ayarım tamam mı? Bakalım. Ne öyle gözünü böyle bir büzüyorsun? Bana göre mi ayarlı? Erkek ayarında mı? Bir bakar mısınız lütfen? Çok rica edeceğim. Güzel. Geçen hanımefendi ayarındaymış, boğuk geldi sesim. Çünkü hanımefendilerin sesi çok ince ya, ona göre ayarlıyorlar. Sana tabii ki güveniyorum. Mikail'im iyi ki varsın. Kardeşim benim. Hanımlar beyler, teknik altyapımız gerçekten efsane, görüyorsunuz. Mikserimizin erkek ayarı, kadın ayarı, incelik ayarı, kalınlık ayarı, kibarlık ayarı, kabalık ayarı. Mikrofonlarımız, mikserimiz. Mikser deyince bu mikser farklı yalnız, evde mutfaklardaki gibi değil. Radyo mikseri. Ondan sonra bugün biraz sizi teknik bilgilendirmeyle nedir? Böyle bir girizgah yapalım. Kameralarımız var 3 tane bildiğiniz üzere. 1, 2 ve 3. Çok da şık kameralar gerçekten. 4 tane mikrofonumuz var, onlar da çok güzel. Vallaha Radyo Sputnik ne diyeyim yani, hakikaten kıymış paraya vallahi. Çok efsane. Dün mesela Betül Demir geldi. Bu ne dedi ya? Saray gibi burası dedi ya. Allah Allah dedi. Dedim herhalde yani. Hayret bir şey. İtibardan tasarruf olmaz. Öyle. Gösteriş önemlidir. Hanımlar beyler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gördüğünüz üzere anlatılmayanları sizlerle paylaşıyoruz. Bugün konuğumuz sevgili ikilem grubu olacak. Niye klimanın ayarı yine 24'te? Ben yine niye terliyorum? Onu ayarlamamız lazım. Evet. Peki abi. Özgür donmuş olabilir. Onun için çok ilgilenmiyorum şu anda Özgür'ün donmuş olmasıyla. Hanımlar beyler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İkilem grubu birazdan radyonuz Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum olacak. Harika bir sohbet gerçekleştireceğiz saat 13.25'e kadar. WhatsApp'tan zannediyorum mesaj gönderirsiniz diye düşünüyorum. WhatsApp numaramız, bakınız, Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Heyecanım yanmak için gelirken benzinliğe uğradım. Abi dedim 50 liralık alacağım. Abi dedi koklayabilirsin.
3: Ne dedi?
2: 50 liralık koklayıp geldim.
4: Litre başına koklama hakkınız dolmuştur.
2: Ben de 50 liralık kokladım.
5: Oğlum çok üzüldüm lan.
0: Artık 50 liralık da alınamıyor. Öyle de bir şey var yani.
6: Paramı geri istiyorum.
2: 50 liralık dayıyı ben zaten uzun süredir arıyorum. Kayıp ilanı da verdim.
7: Merkez 40 merkez. 50 liralık dayı kaybolmuştur. Görenler en yakın benzinliğe getirsin.
2: 50 liralık dayı neredesin? Ne olur gel, meraktayız.
8: Ben ilgilendirmiyorum.
2: Hayatından endişe ediyoruz. Ne kokladın acaba? Yoksa bir gazetecimiz var, böyle kavanozlardan petrol kokluyor. Onunla beraber mi kokluyorlar?
9: Evet, hafif dizel aroması var. Arkadan güçlü benzin notaları geliyor.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Bizim çocuklar. Bizim çocuklar kim biliyor musun Simge? Pera. Sevgili Gökhan ve Hakan. Serdar aynı zamanda. Yepyeni bir şarkı. Söz müziği tabii ki Gökhan'ıma ait. Gökhan Mandır. Gökhan'ım diyorum, bayılıyorum ya. Dünyalar tat. Bir ses kayıtları gönderiyor Simge. Ölürsün, gülmekten ölürsün. Geçen gün Serdar'a kiraz yemeye gitmişler. Anneyi almış götürmüş, kardeşini götürmüş. Canım kardeşim. Sevgili Hakan'a da selamlarımı gönderiyorum. Gökhan yine Kaderimin Oyunusun şarkısını, söz müziği ona ait, düzenlemesi sevgili Hakan Ünalan'a ait. Dinleme işi de, yani şarkıyı dinleme ve kabul teklifi kabul edilmeme işi de Serdar'a. O kısmında da Serdar ilgileniyor. Ona da selamlar sevgiler. Yazık ya, üzülüyorum orada, var ya, o da ayrı bir tatlı. Harika olmuş. Klip çok enteresan yalnız, gerçekten böyle baktığınız zaman değerli dinleyiciler eğlenirsiniz, coşarsınız, titrersiniz. Böyle korkunçluklar, ne bileyim, böyle acayip acayip şeyler var gibi. Bekliyorum sevgili Pera'yı da, sevgili Gökhan'ımızı, Hakan'ımızı buraya bekliyoruz. Serdar'ı da yine şurada rejiye, sevgili Simge'nin yanına bekliyoruz. En kısa zamanda ayarlayacağız. Burada olacaklar. Seviyoruz çünkü onları sevgili dinleyiciler. Şimdi bir şey mi diyeceğim? Söyle, başlamadan evvel söyle, hemen hızlıca söyle. Evet. Evet evet, bu konuklara ilk başladığımızda ikilemi çok istiyorum diyordum. Doğru söylüyorsun. Ya helal olsun, bak ne güzel bir şey söyledi. O günlerden ikilemi ikinci kez konuk alma olayına geldik. İkilem ayrı bir şey, çok seviyorum onları gerçekten. Çok sevdiğim bir grup, sizlerin de çok sevdiği bir grup. Daha önce burada ağırlamıştık sevgili Simge'nin söylediği gibi. Çok da eğlenceli bir program olmuştu. Bugün de yine bu haftayı ikilemle tamamlayacağım. Değerli dinleyiciler, birazdan sevgili Serhan Karan ve aynı zamanda Uğur Ateş, yani ikilem radyonuzda olacak kıymetli dinleyiciler 12.30'dan sonra. Hadi bakalım Simge. 2026 Dünya Kupası finali. Kim kim oynuyor? Arjantin, İspanya. Pazar günü saat 22. Ne maç be. Ne maç be. İzleyecek misiniz maçı? Kemal, Mikail, Simge, Öznur. Efendim? Kızlar izlemiyorlar ya. Aa. Aa. Ama uyanamazsın. Gece 22 ne var ki yani? 22'de. Ya tamam Simgeciğim. Daha fazla duymak istemiyorum. Daha fazla duymak istemiyorum. O maç izlenmez mi ya? Değerli dinleyiciler, bir kere 2026 Dünya Kupası finalini Slavko Vincic yönetecek. Kim bu hakem derseniz, Türkiye'de hani çok tartışılan bir dönemde 24 Şubat 2025'te Galatasaray Fenerbahçe derbisini o yönetmişti. Dünya Kupası'nın finalini de diye yine Slavko Vincic yönetecek. Bu arada Dünya Kupası'nın maddi değeri 713 bin dolar, yani 33.6 milyon TL'ye çıkmış. 18 ayar altından üretiliyor kupada. 4.93 kilo saf altın bulunuyor. Ya olsa ne olacak ki? Satmıyorsun ki, yani satılmıyor ki. Yani mesela kupayı alan taraf ülke öyle çok güzel altın geliyor, vallahi bunu bozdur yeriz falan diye, böyle bir şey yok değerli dinleyiciler. Ve maçı izlemek isteyenler, bir de böyle bir şey var, 2026 Dünya Kupası finalini orada izlemek isterseniz bilet fiyatları ne kadar biliyor musunuz? Ya bilet fiyatlarını söyleyeyim. 47 bin dolar 2 milyon 211 bin TL, 44 bin dolar 2 milyon 70 bin TL ve 42 bin dolar 1 milyon 976 bin TL'lere final maçı bileti. Kıymetli dinleyiciler, gördüğünüz üzere. Şimdi bunu duyurduktan sonra soruşturmalar bölümümüze geçelim. Değerli dinleyiciler, soruşturmalar bölümümüzde bugün hangi soruşturmalarımız var? Bir kere Nasuh Mahruki, biliyorsunuz, paylaşmış olduğu sosyal medya paylaşımından dolayı yurt dışındaydı. 15 Temmuz yıl dönümünde bir tweet, sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Ve hakkında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında da 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle de gözaltına alındı. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki adliyeye sevk edildi değerli dinleyiciler.
Ahbap Derneği soruşturması, orada yaşanan gelişmeler var. Oğuzhan Uğur dahil 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sevgili dinleyiciler, bu soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 7 kişi gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur da evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı bilgisi var. Peki suçlamalar ne? Suçlamalar Savcılık İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin dosyaya koyduğu iddia edilen suç kalemleri muhtemelen neler olabilir? Teknik maddeler üzerinde. İşte yetkisiz yardım toplama ve dağıtma, 2860 sayılı yardım toplama kanununa aykırı olarak izin almadan dijital mecralar ve sosyal medya üzerinden toplanan devasa bağışların yönetilmesi. Ondan sonra afet döneminde sosyal medyada koordinasyon sağlama amacıyla paylaşılan bazı teyitsiz işte ihbarlar, baraj patladı iddiaları gibi yürütülen eski soruşturmaların bu yeni mali soruşturma dosyasıyla birleştirilmiş olma ihtimali vesaire, göreceğiz. Ünlülere yönelik özür dilerim, bir soruşturma, uyuşturucu soruşturması biliyorsunuz değerli dinleyiciler. İlyas Yalçın Taş, yani İnciller Olana Kadar şarkısını söyleyen isim var ve o dahil değerli dinleyiciler 4 kişi tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 18 kişiden İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Oyuncu Burak Çelik, şöyle bir bakalım. Baktığımız zaman mesela adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar Sıla İrem Haznedar, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı alan isimler var. Aybüke Albere, Ateş İnce, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükanlı, Büşra Tatar, Feyza Cihan, Asude Mercan, bu isimler yurt dışı çıkış yasağıyla ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar değerli dinleyiciler. Yine yasa dışı bahis soruşturması, kulüp yöneticilerine operasyon 19 kişi hakkında gözaltı kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis ve bahis şikesi soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli. Burada çok enteresan bir şey var. Bak ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu gözaltına alınan kişiler kendi mensubu oldukları, kendi görev yaptıkları, yönetici olarak falan görev yaptıkları takımın oynadığı maçta, oynayacağı maçta rakip takımın lehine bahis oynamışlar. Ya kendi takımları için de değil, rakip takım için. Yani onlar kazanır, onlar gol atar, onlar götürür bu işi diye, onlar götürünce biz de götürürüz olmuş değerli dinleyiciler. Ama kimler kimler var? Yani büyük takımlar var, öyle söyleyeyim ben size. Masak ve bahis verileri eşleştirilmiş, burada incelemeler yapıldı falan. Dediğim gibi dev kulüplerin yöneticileri var değerli dinleyiciler. Galatasaray, Maruf Güneş var, Beşiktaş eski yöneticileri var. Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ahmet Akçelik gibi isimler var sevgili dinleyiciler. Suçlama dosyasına baktığımızda o bayağı kabarık. Kalabalık, kabarık. Ben orada bir şey dedim ya. Kalabarık dedim galiba. Kalabarık mı dedim? Neyse tanıtımda öğreniriz dedi Kemal. Olayı noktaladı. Sen zahmet etme ya. Ben onu tanıtımda zaten bulur. İşte ne dediğini orada anlarız zaten. Kalabalık mı dedin? Kalabarık mı dedin? Kabaralık mı dedin? Kalabalık mı dedin? Hangisi dedin? Ama kalabalığı demediğin kesin. Zaten kalabalık da değil. Kelime de zaten kabarık. Yani dosya kabarık anlamında. Yalnız fark ettin değil mi Simge? Bir türlü çıkamıyoruz oradan. Ben böyle çıkamayınca Kemal'e de daha fazla malzeme veriyor gibi hissettim bir an böyle. His mi sadece değil mi? Göreceğiz. Önümüzdeki hafta bunu herhalde tanıtım olarak göreceğiz gibi geliyor değerli dinleyiciler. Arkadaşlar çünkü çok hızlı. Yakaladıkları anda, burada bile bak, yakaladıkları anda yapışıp bırakmıyorlar. Ne olur beni biri sustursun. Çünkü çok fazla malzeme veriyorum artık Kemallere. Çok fazla malzeme veriyorum. Sustur beni Simge.

Kıymetli dinleyiciler, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı. Muhsin Yazıcıoğlu'yla 5 kişinin hayatını kaybettiği, hatırlıyorum o günü, çok iyi hatırlıyorum. O son görüşme, yani helikopterdeki gazetecinin, basın emekçisinin, Allah rahmet eylesin, yakınlarına bir kez daha sabırlar dileyelim. Sesini duyuyorsunuz ve bir süre sonra da hayatını kaybettiği haberi geliyor. Orada tabii çok fazla soru işaretleri vardı, şaibeli karanlık durumlar vardı. Ve bununla ilgili olarak da yeniden bu işte soruşturma, gözaltılar geldi. 27 kişi, 19'u tutuklandı. 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suikast iddiası artık resmen tescillenmiş oldu. Yıllarca görevi ihmal ve basit kaza denilerek kapatılmaya çalışılmıştı, biliyorsunuz bu dosya. Mahkemenin tutuklama gerekçeleri davanın adını resmen değiştirmiş oldu aslına bakarsanız. Tutuklanan isimler artık resmen tasarlayarak kasten öldürme, yani planlı suikast ve silahlı terör örgütü faaliyeti suçlamalarıyla yargılanacaklar sevgili dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik 6 günlük saldırı dalgası sona erdi dedi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik 6 gün boyunca aralıksız süren hava saldırılarının sona erdiğini duyurdu. Operasyonlarda askeri altyapı ve savunma sistemleri hedef alındı. Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika askerinin görev yaptığı bilgisi var. 50 binden fazla Amerika askeri Orta Doğu'da. Sevgili dinleyiciler, CENTCOM Türkiye saatiyle saat 21'de İran'a yönelik yeni bir hava saldırı dalgası başlatıldığını duyurmuştu. Değerli dinleyiciler, Temmuz ayından bahsediyoruz tabii. İran basını Amerika ordusunun İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından da havalimanı ve Hamidiye kentinin yanı sıra yine bir köprünün de hedef alındığı bilgisini bildirmişti değerli dinleyiciler. Yeşil pasaport. Ne güzel bir renktir o. Dün ne dedik efendim? Dolarda da yeşil var. Euro ne renkti? Euro değişiyor. Neye göre? Hemen bakar mısınız? Bana hemen bir bakıp söyler misiniz? Öznur'cum, canım editörüm, hemen bana Euro'nun renklerini söyler misin? Euro'da kaç renk var? Mavi var, kırmızı var. Kırmızı olan kırmızı turuncu gibi. 50 euro değil mi o? 50 euro turuncu. 10 euro kırmızı, 200 euro sarı. En sevdiğimiz renk sarı ve yeşil. Evet, sarı ve yeşil. Özür dilerim. Sevgili dinleyiciler, şimdi dün Avrupa Birliği'nin hani bir karar aldı dedik ya, bu vize işlemleriyle ilgili olarak biraz daha işi kolaylaştırmayı hedefliyorlar dedik ya. 2 yıl ama sonra 5 yıl. Aradaki o işte 3-4'ü falan kaldırma planı var. Bu yönde bir teknik çalışma olduğunu söyledik. Çünkü vize işlemleri, ama dediğim gibi yani dün de aynı şeyi söyledim. Tekrarla da düşüyorum, lütfen kusura bakmayın, ama burada bu vizelerin toplanması, süpürülmesi ve daha sonrasında bize bot hesaplar mı yapıyorlar, ne yapıyorlar falan filan, satılması fena bir durum. Önce bunu bir çözün dedik. Şimdi yeşil pasaportla ilgili olarak bazı beklentiler var. Bu beklentiler ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildiğim kadarıyla bununla ilgili olarak sunulan öneriler var. Yani işte bu kişiler yeşil pasaport alsınlar diye. Çünkü herkes simge gibi şey değil. Nedir o? Şanslı değil. Simge Makedonya vatandaşı, ondan sonracıma. Dolayısıyla vize problemi yok. İstediği gibi her yere gidebiliyor musun? Vize isteyen yerler var. Oh ne güzel be, çok sevindim. Ghana falan. Evet, o da güzel. Bak bu beni mutlu etti bugün. Allah'tan ona da vize isteyen yerler varmış. Şimdi yeşil pasaport talep eden meslekler. 10 yılını dolduran tır şoförleri. Ondan sonra mimarlık odasına bağlı 15 yılını dolduran mühendisler. Özel okul öğretmenleri. Kendi odalarına kayıtlı ve mesleğinde 15 yılını dolduran diş hekimleri ve veteriner hekimler, mimarlar. İşte bu beni de ilgilendiriyor. Eş tarafından o anlamda, yani hani bizimki alırsa yeşili, biz de görürüz o yeşili. Anlatabiliyor muyum? Yani bir numaralı kameradan, çok sevgili yetkililerim, canlarım, değerli büyüklerim, hükümet yetkililerim, Allah size, ülkemize zeval vermesin. Ne güzel.
o kadar güzel çalışıyorsunuz, biz de buradan elimizden geldiği kadar, dur şimdi oğlum karıştırma, elimizden geldiği kadar bunları duyurmaya çalışıyoruz. Çok kıymetli yetkinler, iyi ki varsınız, sevgilerimizi sunuyoruz. Neden hala diş hekimlerine, özel diş hekimlerine bir yeşil pasaport verilmesin? Verilmesin lütfen. Sevgiler, öpücükler gönderiyorum. Efendim Özgürcüğüm. Evet, mesleğinde 15'ini yılını tamamlamış diş hekimi arıyor. Şimdi bu liste değerli dinleyiciler baktığımız zaman yeşil pasaport, hususi damgalı pasaport, harçsız olması ve Avrupa, harç da mı ödenmiyor onda? Harç da mı yok? 1250 lira ya. Kişi başı 1250 lira harç var. Yani yurt dışına çıkmak istediğin zaman nereye gidersen git vizeyle. Bir de öyle bir para ödüyorsun. Birçok ülkeye vizesiz seyahat etme imkanı var. Şimdi tır şoförleri, değerli dinleyiciler, mühendisler, özel okul öğretmenleri, kamuda çalışan meslektaşları gidiyorlar, yeşil pasaport alabiliyorlar, eşitsizlik olarak görüyorlar. Diş hekimleri, tıp doktorlarının kamuda sahip olduğu bu avantaja kendi odalarında kayıtlı serbest çalışan diş hekimleri ve veteriner hekimler de. Bir de şöyle bir şey var, özellikle doktorlarda falan, hekimlerde falan şöyle bir durum var. Yurt dışında gerçekleşen kongreler var. O kongreleri gidiyorlar. Paneller, şunlar bunlar, oturumlar falan var. Hakikaten gidiyorlar orada, onları takip ediyorlar. Yeni bunlar ülkemizde de yapılıyor tabii ama bunlara gitmeleri gerekiyor. Orada işte bilgilerini tazelemeleri, yeni teknolojiyi takip etmeleri falan. Onun için istiyorlar tabii değerli dinleyiciler. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi bu genişleme talepleri meslek grupları için güzel bir haber olsa da diğer tarafta bir kriz oluşur mu? O ayrı bir konu. Neden? Avrupa ülkeleri Türkiye'den giden yeşil pasaportlu kişi sayısının kontrolsüz şekilde artmasından rahatsız oluyor. İstemiyor böyle bir şeyi. Eğer yeşil pasaportu alan kişi sayısı milyonları bulursa o zaman da ön onay ya da vize zorunluluğu getirilmesinden endişe ediliyor değerli dinleyiciler. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Neler var orada? Miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni düzenlemeler var. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasında değişiklikler var. Bilirkişi sistemi ve yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler var. Duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hükümler var. Kamuoyunda bu IBAN mağdurları olarak bilinen ve kişilere yönelik onlara verilen ceza indirimleri, o düzenlemeler değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım. Ya Bursa'da trafikte trafik polislerinin yanına gidiyor bisikletli bir sürücü, bisikletle beraber gidiyor, yalnız alkollü. Hani ayakta duracak hali yok desem yeridir. Yasal sınırın 20 katı üzerinde alkol almış. Alkol sağlığa zararlı söyleyeyim. Bir de bisiklete binmiş. Bir de böyle bir şey var ha. Ya bisiklete binince ne olacak ya, Allah Allah falan. Kardeşim araç, yeni sistem, kural, motosiklet, bisiklet. Geçenlerde bir tane kadın, tatil merkezlerinden bir tanesi, neresi olduğunu hatırlamıyorum, motorun üzerinde galiba, motorun üzerinde böyle bildiğin alkol alıyor. Muğla mıydı? Elektrikli bisiklet. Ha, elektrikli bisiklet. O da bildiğin alkol alıyor şeyde, elektrikli bisikletin üzerinde. Ona da herhalde ceza kesildi diye düşünüyorum. Alkol sağlığa zararlı. Ne o? 50.000 TL. Şimdi bu arkadaşa da 25.000 TL para cezası kesilmiş. Bisiklet de polis eşliğinde eve bırakılmış. Geldi mi konuklarımız? Ha, gelmediler mi daha? Yoldalar. Ha tamam o zaman. Tamam, ikilem grubu konuğum olacak değerli dinleyiciler. Geldikleri anda da canlı yayına geçeceğiz. Şimdi Akçaabat Düzköy yolu projesi. Burada bu projeyi yapan müteahhit anladığım kadarıyla memnun. Çünkü iş yapıyor, para alıyor. Ya neden memnun olmasın ki, değil mi? İş yapıp insanın zamanında ve hayal ettiğinden bir de daha da yüksek para alması kadar güzel bir şey olabilir mi? Yani çok güzel bir şey. 2022 yılında değerli dinleyiciler 1.1 milyar TL'ye ihale edilen yolun eksik kalan bölümleri Temmuz 2026'da 7,5 milyar TL'lik ek sözleşme imzalanarak devam ediyor. Neresi bu? Akçaabat Düzköy yolu projesi. 2022 yılı 1.1 milyar TL yarım kalıyor. KGM
Yarım kalan işlerin tamamlanması için 26 Haziran 2026'da yeni bir ihale daha gerçekleştiriyor. 9 Temmuz 2026 tarihinde sonuçlanan ihale kapsamında da 7 milyar 521 milyon 338 bin TL'lik bir sözleşme imzalanıyor. Kıymetli dinleyiciler, canım ülkem benim, ne güzel ya, vallahi çok güzel. Simge, hadi beni bir soluklandır, sonra devam edelim.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. İkilem grubu birazdan radyonuzda olacak.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Alabalık dedin demiş gülmüş dinleyicimiz. Az önce bir kabarık kalabalık diyemedik ya. İsminizi göremedim. Çok kıymetli dinleyicimizin, kusura bakmayın. Olabilir, alabalık da demiş olabilirim. Demem herhalde ya. İyi yayınlar, neşeniz bol olsun demiş. Çok kıymetli dinleyicimiz İrfan Bakır göndermiş. Efendim çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hepimizin neşesi bol olsun. Şimdi Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları aylık bazda değerli dinleyiciler 1.97 artmış. Yıllık fiyat artışı %24.47 olmuş. Oluyor da artıyor da alan var mı? Konut alabilecek var mı? He? Yani öyle az paralar değil ya. Yerine göre değişiyor tabii de, hani semtine göre değişiyor da. Lütfen. Yeni kiracı endeksi de Haziran ayında bir önceki aya göre %2.3 oranında, önceki yılın aynı dönemine göre de %29.2 oranında artmış değerli dinleyiciler. Konutta yıllık en yüksek artış Ankara'da olmuş. Vay. Ankara'da %1. İzmir'de %3.1. İstanbul'da 2.1. Baktığımız zaman çok fena. Al bakalım alabilirsen İstanbul'da. Evet.

Hanımlar beyler, hafta içinin son günündeyiz. Sizlerle birlikteyiz ve birazdan ikilem grubu radyonuzda olacak. Ve bugünü, bu haftayı onlarla tamamlayacağız. Hanımlar, beyler, önümüzdeki hafta da yine radyonuzda konuklarımız var. Stüdyo konuklarımız olacak kıymetli dinleyiciler. Onlarla sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi Rojin Kabaiş dosyasında Fethi Kabir ihtimali, akciğerinde su olmadığı dosyada yazıyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunduğu üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümündeki gizem devam ediyor. İki farklı erkeğe ait DNA tespitiyle sarsıldı dosya, biliyorsunuz. Baba Nizamettin Kabaiş, biliyorsunuz, radyomuza çoğu kez konuştu, açıklamalarda bulundu. Özür dilerim. Ve suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi başvurusunda bulunduklarını, sonuç alınmazsa, alınamazsa mezarın açılacağını, Fethi Kabir yapılacağını açıkladı değerli dinleyiciler. Şöyleydi onun açıklaması, dedi ki, kızımın akciğerinde su olmadığı resmi olarak dosyada yazıyor. Bunu avukatlarımız bizimle paylaştı. Buna rağmen sürekli suda boğulma mütalası öne sürülüyor. İki erkek DNA'sı varken bu nasıl intihar olabilir? Başta Van 100. Yıl Üniversitesi yönetimi, rektör ve güvenlik amiri olmak üzere yerel yetkililerin büyük ihtimali, ihmali var. Bize tam 17 saat sonra haber verdiler ve olayın çözülmesini istemiyorlar dedi. Değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada, babasının yapmış olduğu açıklamada kıymetli dinleyiciler. Şimdi şöyle yapalım, sizlerden minik bir müsaade rica edelim değerli dinleyiciler. Konuklarımız geldi, sevgili ikilem grubu radyonuzda olacak. Onları buraya bir alalım, davet edelim, sonra yayınımıza devam edeceğiz.

0: Alkışlasanız olur.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
0: Senin var mı böyle şeyleri? Astrolojiyi, kişisel gelişim.
1: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
0: Deneyimleyerek mi? Nasıl
1: tabii
0: oldu?
1: Canım. Diyorlar ki işte bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
1: Hiç. Ya,
0: o kanı yayına geçeceğiz
1: ay,
0: falan.
1: Ay asla.
0: Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
1: Dedim ya işte klişeler.
0: Saray gibi.
1: Çok güzel. Yani. Buraya gelip hani seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
0: Harikasın. Sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Senle çok uzun kalbim.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hadi ver gelsin sesi Simge. Özgür'de Özgür niye görüntüyü kapattın ya? Allah Allah. Şöyle çok güzel. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili İkilem grubu radyonuzda ikinci kez. Siz beni Özdemiş'e benzemiyorsunuz ha.
2: Niye abi?
0: Ne bileyim ben. Seni bir durgun gördüm ben. Hayırdır?
2: Aa yok abi.
1: Biz heyecanlandık ya.
0: Heyecanlandı.
1: Valla Habil'le konuştuğumuz anda ben hemen şey oldum. Aa Sputnik mi abi? Okan abi mi? Hemen gidelim falan dedim.
2: Ha, bak, senin enerjini yakalamak bize biraz heyecan veriyor. Yani yapabilir miyiz, yapamaz mıyız?
0: Abi bak başlangıçta uçar giderim şuradan söyleyeyim ha. Nasıl gidiyor yoğunluk? Keyifler
2: gayet,
0: yerinde mi?
2: Gayet iyi. Keyifler yerinde. İşte yaz dönemi biraz daha konser dönemi. Ama şarkı da yayınlıyoruz. Eskiden yazları konser takvimi yoğun ya da yoğun olmasa da biraz daha bizim için sadece konser gibi geçiyordu. Artık yazları da bir iki tane single atacağız.
0: Atacağız.
2: Evet zaten attık bir tanesini.
0: Attık bir tane. Aynen. O gayet de güzel gidiyor her zamanki gibi. O zaman şey şimdi bak dönüyor dünya. Burada İstanbul manzaraları var, bilardo var. Güzel, harika bir klip olmuş. Böyle insana kendini iyi hissettiriyor yani.
2: Abi,
0: bayağı bir kediler mediler gezilmiş. Dur onu soracağım. Simge bir şey hatırlattı da.
2: Tamam. Günlük ne yapıyorsak biz dışarı çıktığımızda biraz bunu kayda almak istedik.
0: Onlar böyle bayağı spontane kayıtlar mı yani?
2: Evet. Yani planlı sonra klipleşmiş. Aslında. Aynen öyle. Heh. Planlı ama plansız gibi. Hı. Sonra da kurguda birleştiriliyor. İşte gerçekten de bilardo oynamayı seven. Hı. Ondan sonra oradan oraya gezen. Biz Bostancı taraflarında oturuyoruz. Kafamız atınca adaya kaçan. Hı. Vapura binip. Böyle tipleriz
0: normalde
2: yani.
0: Normalde yapıyor musunuz bunu?
2: Normalde de yaparız. Ha. Severiz yani.
0: Hangi
2: özellikle
0: ada?
2: Güzel havalarda.
0: Özellikle gittiniz.
2: Valla küçük adaları daha çok tercih ederiz. Hı. Çok popüler olmayanları. Hı hı.
0: Daha böyle sakin olan.
2: İyi isim vermiyorsam
1: biz
2: sanki şey.
1: Klibi Kınalı Ada'da çektik.
0: Vallahi, vallahi billahi ya ben de anlamadım yani. Küçük Ada derken.
2: Büyük Ada'nın ismini
1: adı
2: vermeyeyim.
1: Adı seninmiş gibi oldu şu an.
2: Ne oluyorsa.
1: Kınalı Ada da gayet.
0: Hayır, okay yani. Hayır sanki biz de oradan Büyük Ada'ma dampa bas. Geciktirici falan. Allah Allah.
2: Küfür gibi şey. Küfür oldu. Gibi ben yani. De anlamadım. Burgaz'ı severiz. Benim eskiden halamlar falan da oradaydı. Burgaz'ı bilirim de birazcık. Kınalı Ada'yı az biliyordum ama çok beğendim. Yani genelde oralara gideriz.
0: Peki kimden çıktı klip böyle olsun fikri beraber mi karar verdiniz?
1: Abi bayağıdır aklımızda.
2: Evet. Böyle bir şey bayağıdır aklımızda.
0: Bir de yaz ya.
2: Tabii.
0: Ya, yaza giden.
1: Keyifli oluyor. Bizim için de keyifli oldu. Serhat'ın dediği gibi zaten günlük rutinimiz neyse onu kaydetmeye çalıştık. Böyle keyifli. Herkesin mutlu olduğu bir klip süreci oldu bizim için.
0: Şarkı ne kadar sürdü böyle giriş, sözler, müzik, bitmesi, klibi falan filan ne kadar zamanda?
2: Bu en hızlı yol aldığımız olabilir mi?
1: Olabilir.
2: Ben şu an bir düşünüyorum.
0: Ciddi
2: da.
0: Mi?
2: Evet. Bir ayı buldu bulmadı galiba.
0: Bir ay.
2: Her şeyiydi.
1: Ama şarkı bayağıdır bizdeydi bu arada.
0: Nasıl bizdeydi yani?
1: Şarkı sevgili Harun Çelik'in şarkısı. Hı. Buradan da selam söyleyelim tamam. Harun'a. Bir yıldır falan herhalde
2: doğru,
1: bizde.
2: Doğru, bir yıl olacak.
0: Niye bekledi?
1: Valla diğer şarkılardı. Şuydu buydu.
0: Fırsat gelmedi bir türlü.
2: Biraz evet, da
0: hayat ona biraz acımasız davrandı.
2: Mevsimini de bekledik mi acaba?
1: Biraz.
2: Hocam.
1: Biraz.
2: Yani bahaneler.
0: Abi şarkı mevsimi diye bir şey var mı ya?
2: Kalmadı bence.
1: Ya.
2: Bence de kalmadı.
0: Ah nerede o?
1: Kalmadı o.
2: Yani güneşi görünce biraz daha kıpır kıpır bir şeyler çıkarır mıyız? Elimizde ne var falan bunlara baktık. Ve bu şarkıyı zaten gündeme alacaktık. Aslında... Kışı beklemeden hadi artık oldu baktınıyor dünya.
0: Şimdi bu tamam yayınlandı gayet de güzel bu arada. Yani kötü olması mümkün değil. Sizden Allah, hakikaten samimiyetle söyleyeyim kötü iş çıkması mümkün değil. Sırada bekleyenler var anladığım kadarıyla.
1: Var.
0: Bu
1: var.
0: 2026 böyle ne tarz şeyler var? Şaşıracak mıyız? Bir şeyler olacak mı? Ne diyorsunuz?
2: Biz elimizden geldiğince şaşırtmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Sadece ikilemle beraber olabilir. Bundan önce Tuğba Yurt düeti vardı.
0: Biliyorum,
2: bundan sonra da düet olma ihtimali var.
0: Şaka yapıyorsun.
2: Var tabi.
0: Belli mi? Ya bunlar
2: o
0: zaten
2: geldik
0: bir şey
2: o işe.
0: Söylemiyor.
2: İlk senin programında ya, mevzusuna geldik mi?
0: Sanki... Abi olmazsa olmaz.
2: Abi evet. İnşallah. İnan.
1: Abi henüz görüşüyoruz. Yeni görüşüyoruz.
0: Hazırlıklı gelmişler. Gelmeden evvel konuşuruz. Bak bu var ya kesin şimdi laf almaya çalışır abi yemeyelim.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir tane bir şarkı var. Bir tane bir cover var. Şimdi bu ikisinin de birbirinden bağımsız olarak konuşuyorum. Hı-hı. O şarkıda başka bir düet düşünülüyor.
3: Tamam.
2: O düetle ilgili bir iki kişiyle görüşülüyor. Coverla ilgili bir düet düşünülüyor.
3: Çok güzel.
2: Düşünülüyor. Çok. Onunla da bir iki kişi. Gerçekten de belli değil dediğim şey bu yani.
3: Ben şeyi merak ediyorum. İsimler de belli mi bu arada? Yani hani düet yapılacak olan isimler belli mi? Bildiğimiz isimler mi?
1: Abi sen var ya.
2: Kesinlikle belli değil.
1: Abi çok iyisin ya.
2: Ben şu an yerine geldi. Evet. Bütün enerjim yerine geldi abi.
1: 2-3 kişi varsa onu da duymak isteriz gibi oldu.
2: Sen söyle abi.
3: Yarışması gibi oldu.
2: Allah.
3: Tanıyor muyuz biz isimleri?
2: Tabii ki tanıyorsunuz abi. Tabii ki.
3: Ha iyi, bilindik isimler.
1: Abi şimdi biri kız söylersek kadın, diğerine ayıp olur.
3: Evet.
1: Belki olur olmaz.
2: Kınalı ada.
1: Evet abi.
3: Kadın mı erkek mi yani? O en azından onu söyleyeyim be.
1: Allah biri Allah. Erkek.
2: Ha,
3: bu da çok doyurucu bir şey olmadı. Vallahi billahi. Ney? Mesaj mı? Tamam, bakarım şimdi ona.
1: Şey diyeceğim değil mi biraz daha? Ya söyleyin artık kurtulun.
3: Bir dakika, ne yanlış, bir kişi derken grup olarak mı bir kişi demiş Simge?
1: Evet.
2: Bir iki kişi derken. Bahsediyoruz?
1: Düet. Yok yok, bir kişi.
3: Bir tek kişi. Bir kişi.
2: Evet.
3: Bu klipte şey yok, araba yok.
1: Araba yok abi, bir süredir.
3: Bir süredir araba yok, görüyorum
2: araba
3: yok, onu.
2: Evet, arabaya da bineriz.
3: Ama yani. Abi özledik onu da ya.
2: Biz çok de özledik. Çok bindik diye biz ya, biraz evet. Şey olurdu dedik, hani ne bileyim ben. Kusturma gibi yani, yeter be abi. Anladık, arabanız varmış.
1: Ya bir de çok şey zamanda çıktık. Hakikaten mahallede çektik bu arada. Hı. İşte
3: ama abi size çok yakışıyor. Çektik. Çünkü teşekkür bak ederiz. Biz hani bir şey var ya, bizde bir mahalle kültürü var ya, çok özlediğimiz o dostluk. Ya her şey devasa binalar, siteler, şunlar bunlar falan dikildi edildi falan filan. İstediğimiz o mahalle kültürünü özlüyoruz. Bu tarz kliplerde de onu görüyoruz aslına bakarsan. Ciddi ciddi gözümüze, ruhumuza iyi geliyor bu abi.
2: Eyvallah.
1: Abi biz de o samimiyet geçsin diye birazcık böyle daha samimi şey.

0: Bak unutmayalım bir daha.
1: Bunu, Süleyman.
0: Süleyman not alalım lütfen.
1: Gözünü
2: seve seve.
1: Araba da benden. Ama elimi sizin çektik. Abi sizin arabalar gibi değil ya, vallahi billahi sizin arabalar özel yani. Şimdi bu 2026 kalan dönem konserler, sahneler, şunlar bunlar yoğun mu, var mı belli bir program?
0: Evet. Abi yoğun. Ağustos'umuz bayağı yoğun. Maşallah. Sen hatırlıyor musun?
1: Sosyal medyadan duyurmayı başladınız mı bu arada?
2: Başlamıştık, yine başlarız Ağustos 1 itibariyle.
1: Türkiye bayağı dolaşacaksınız yani.
2: Evet. Nerede? Denizli'de başlıyor, Yozgat var.
1: Ya çok zor olmuyor mu abi ya? Yani iller böyle şey.
2: Yolculuk kısmı birazcık zor abi. Sahne çok şükür çok eğlenceli ve güzel geçtiği için sahne.
0: Hani, sahne en kolayı ya.
2: Çok yorulduk sürecin. Olmuyor. Hiç öyle bir şey
1: ya
2: olmuyor.
1: Ben var ya her gelene soruyorum. O sahne şey biz şimdi ön tarafta bekliyoruz ya, sessiz sakin bekliyoruz. Arka tarafta tam bir curcuna var mı abi, hareketleri şu bu bağırmalar çağırmalar ne bileyim. Abi nerede kabloyu çekti, kaos onu oradan yeterli söyle. Kalmadı falan diye.
2: Bazı kaos, günler evet abi. Evet,
0: kaos olan dönemler oluyor. Ya evet. Sahneden sahneye değişiyor ama çok rahat geçiyor bizim genelde.
1: Hep
0: ama
1: aynı heyecan var mı peki?
0: Var.
1: Hala aynı heyecanlanıyor musunuz? Var.
2: Sahne başlamadan 2 dakika önce ben de böyle bir mide bulantısıyla karışık. Tam bir bulantı gibi dedi de şuraya doğru çıkan bir.
1: Hep mi oluyor?
2: Evet hala oluyor.
1: Reflü var sende abi. Allah sahneyle alakası yok.
0: O heyecan olur. Değil.
1: Sahneden evvel ne içiyorsun?
2: Bunu öğrendim, çok kötü oldu abi. Hiçbir şey yemem abi. Hep sahne i̇şte sonrasına refli. Bırakırım.
1: Yesen de olabilir, yemesen de olabilir yani. Sahneye bir şey söyleyeceğim. Kulise istediğiniz bir şeyler oluyor mu sizin?
2: Bu var abi.
1: Çay.
2: Bu bizim için çok önemli. Ben bunu sahnede de sürekli sirkülasyon halinde istiyorum.
1: Ciddi misin sen?
2: Evet.
1: Sahnede.
2: Tutkunuyum. Çay. Bir şey mi? Uğur da alıştı.
0: Ben de öyle oldum yani, Serhat sayesinde diyeyim.
1: Ha yani onu
0: ben çok kahve içiyordum ama çaycı oldum yani. Son bir senedir hep çay içiyorum ben neredeyse. Abi kuliste bizim şey, rider'ımızın demirbaşı çay. Hatta bize ilk başta şey dediler, abi ya işte çay mı yazılır falan. Abi dedik çay yazalım. Çünkü hakikaten çay olmayan çok yere gidiyoruz.
2: Doğru.
0: Her şey var. Bir çay yok mesela.
1: Allah Allah. Evet. Abi iş bir tane kişiye, kettle'a bir tane
0: aynen öyle ya.
1: Çaya bakıyor Süleyman
2: bence
1: yani.
2: Bence çok fazla kolay bulunan bir şey olduğu için kimse tahmin etmiyor.
1: Ya yok, bir de yani var ya, genelde çay istenmiyor ya. Şaşırıyorlar.
0: Bravo, doğru.
1: Yani. Genelde
0: doğru.
1: İstenen şeyleri şimdi buradan sağlığımıza zararlı olabilir aynen. Diyerekten. İstanbul konseri var mı arkadaşlar?
2: İstanbul görünürde açıklanan yok galiba. Yanlış olmasın ama bir İstanbul yapacağız.
1: İstanbul Ağustos evet. Ayı
2: Ağustos ayı zor gözüküyor.
1: Zor gözüküyor. Evet, Ağustos'tan sonra. Ne olur İstanbul konserinde Süleyman. Hatta hani sizin de müsaadeniz olursa İstanbul konserine dinleyicilerimizden de birkaç çiftimize şey harika. Verelim, bilet verelim ya.
0: Çok güzel olur.
1: Yayından seve. Biz de geliriz. Tabii. Ben de orada olmak isterim.
0: Bir
1: yani.
0: Söz daha alındı Süleyman.
1: Valla bunlar acayip çok söz veriyorlar.
2: Hiçbir olmadı. Abi biz arada, seni bir yere çağırdık. Bu, sanki gelmedin.
1: Yok ben gelmedim. Burada İstanbul konserinde biliyorum.
2: Öyle kesinlikle. Bir şey, konser miydi?
1: Tabii konserdi. Şey. Burada Galata'da.
0: Evet.
1: Galata'da.
2: Aa, evet.
1: Galata'da konseriniz vardı.
2: Geçen yazın sonu galiba.
1: Bu arada ben latife yapıyorum. Hem bu klip konusunda şaka yapıyorum. Gerçekten espri yapıyorum yani. Hani klipte oynamak şu bu falan filan. Onları
0: biz arayacağız.
1: Ciddi misin sen?
2: Ararız abi, ne olacak ya? Ya bizim klipleri gördün yani. Hiç de öyle ne çok işim var değil. Benim buradalık bir durum yok bence.
1: Vallahi mahallede oturuyormuşuz evet. Gibi duvarın üzerinde falan evet. Böyle. Onlar çekirdek mekirdek falan yiyebiliriz.
2: Evet.
1: Ne bileyim gelir beni bir itersiniz duvardan düşürür. Devam. Şakalaşırken ben bir düşerim falan. Böyle şeyler olabilir. Şimdi düetler geliyor, ismini bilmediğimiz ama güzel düetler olacak. Şarkıların da ismini bilmiyoruz. Ben şeyi merak ediyorum, bunun için bir zaman var mıdır bilmiyorum ama çok hoş oluyor. Senfonik konser günün birinde düşünür müsünüz abi, ne diyorsunuz?
2: Bak. Böyle bir soru
0: ne güzel olur be.
2: Vallahi. Sana da helal olsun ya.
0: Vallahi.
2: Çok isteriz tabii ki ama bu ön hazırlığı birazcık çok. Değişik bir süreç. Diyebiliyorum.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Size var ya acayip yakışır.
2: Fettah Can'a gittik en son. Bostancı Gösteri Merkezi'nde senfonik konser yaptı. Oradaki şeyi de
1: Levent Yüksel'inki de gayet güzel.
2: Onu seyretmedim.
1: O da çok güzel.
2: Zahmeti bol. Bir de ön çalışması çok sanırım yani böyle bir bayağı mesela normal bir konserin varsa falan da onu böyle bir öteliyorsun, erteliyorsun ki böyle bir
0: çok
2: ay
0: provalı bir iştir diye
2: ona
0: düşünüyoruz.
2: Ona bir fokuslanma
0: yani.
2: Gibi.
1: Bir şey soracağım. Normal konser de çok kolay iş değil ama değil mi ya?
0: Değil.
1: Yani hazırlığı şimdi sen değil. Abi bize şöyle geliyor. Sevgili dinleyiciler

0: arada 0500 571 66 56 WhatsApp numaramız sevgili ikilem, burada mesajlarınız var, geliyor, onlara birazdan bakacağız. Biz şimdi siz ora bura sosyal medyada tarihleri görüyoruz, acayip güzel, benim çok hoşuma gidiyor full. Ama yani bu sadece seyahat aşaması değil zor olan. O konsere hazırlık da zor değil mi abi?
1: Tabii ki.
2: Tabii.
1: Zor abi. Abi playback zaten, yapmıyorsan zor.
2: Evet. Nasıl? Dın. Playback yapmıyorsan zor.
0: Yok sizde.
2: Diyor Serhat ama. Abi bu arada şöyle, bir noktadan sonra tabii oturuyor artık o provaları seyretmiş oluyorsun. Belki ayda bir, belki iki ayda bir yapıyorsun. Aslında konserin kendisi de bir prova haline dönüşmüş oluyor. Sahnenin kendisi prova oluyor. Ama şeyde, senfonik işlerde tabii emin değiliz ama çok fazla prova yapılması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü çok kalabalık bir ekip var. Orada bir sürü işte düzenlemeler gerekiyor. Çok fazla insan var. Bu kadar insana aynı şeyi çaldırmak da çok zor bir şey. O evet. yüzden orada şeflik falan da çok mühim. İsteriz yani, güzel
0: vardır
2: olur.
0: Vardır bunun bir zamanı ama ben gerçekten bunun ikileme çok yakışacağını, öyle bir havayı, öyle bir atmosferi kesinlikle solumak İnşallah. İsterim yani. Saat başı ne kadar var Simge? 20 saniye var. Hanımlar beyler, 0505 171 66 56 WhatsApp numaramız mesajlarınız için. Mesajlara birazdan bakacağız. Bir saat başına gidip bir saat başı jingle'ımızı duyacağız. Abi 20 saniyeyi doldurmaya çalışıyorum, farkındaysan.
2: Abi ben şu an çok etkilendim 20 saniye için.
1: 20'den geri sayalım.
0: Kaç kaldı? Geçiyor muyuz? Hadi bakalım.
1: Olur.
3: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Amin Başkan.

0: çalıyor.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sevgili ikilem canlı yayında konuğum. Bir şey söyleyeceğim, para kazanıyor musunuz?
2: Şükür kazanıyoruz tabii abi. Kazanmasak çok zor olur her şey.
3: Söylemesek mi acaba para kazandığımızda?
2: Ya geçen de sanki böyle bir muhabbet oldu mu?
1: Çok mu kazanıyorsunuz?
2: Bir dakika, senden abi korkuyorum şu an.
3: Hiç kazanmıyoruz.
1: Geçen seneden, şey, geçen seferden daha mı çok kazanıyorsunuz?
2: Abi estetik,
3: ben onu matematiğini
2: estetik yapmadım. Yaşayacak kadar hayatımızı böyle istediğimiz şeyleri yapacak kadar kazanıyoruz.
1: Abi yani. Para en çok neye harcıyorsun?
3: Kendime değil.
1: Niye?
3: Evdekilere. Ela var abi.
1: Ha, evdekilere. Ay canım benim ya. Aynen. Ona niye kendine de harca abi?
3: Max işte şey.
1: Tişört.
2: Kendine de harcıyorsun evet. Şimdi ikileme harcadığında uydurma. Kendine oluyor
1: uydurma.
2: Aslında.
1: Uydurma. Hayret bir şey.
3: İşe diyorsanız ayrı.
2: Artık iş kalmadı abi, bu biziz artık.
3: Bize ha, evet, okey tamam. Yani ama ben işi katmamıştım ya normal. Ha. Özel hayat gibi anladım.
2: Senin artık bir özel hayatın yok abi. Ben niyeyse şu an.
3: İkiye bir mi devam edeceğiz?
1: Hocam tam konuştuğumuz gibi. Son zamanlarda ulan buna da çok para verdim dediğim bir şey oldu mu?
2: Benim oldu.
1: Ney?
2: Abi söylemeyeyim şimdi. Ya,
1: ağzından kaçırdı. Ney?
2: Ya bir...
3: Anladım. Ben, ev eşyası.
2: Yok, ev eşyası da değil ya. Vasıtayla alakalı bir şeye çok para verdim. Bir vasıtaya çok para verdim de söylemeyeyim şimdi burada.
1: Bir vasıtaya çok para evet, verdim.
3: Hiçbir şey anlamadım.
1: Ne bu ya? Allah Allah, gemi mi, uçak mı? Araba şey aldın mı ona mı?
2: Ben vazgeçtim abi. Benim eşim yapıyor genelde.
3: Anladım.
2: Eşim.
3: Abi şeyden bahsediyor. Vasıta falan deyince uçak aldın zannedecekler. İyice şey olacağız.
1: Bunu ver. İkiye mi uçak aldı diye.
3: Yani iyice daha da kötü bir şey olacak. Anladım. Ben anlatayım istersen. Anladım. Çok kısa. Hayır, şöyle abi. Şöyle bir tatil planı, doğru mu?
1: Tamam.
3: Yanlış mı biliyorum?
1: Değil. Ya birbirinizden haberiniz yok. O zaman bilmiyorum. Allah'ını seversen ya. Nasıl grupsunuz
3: vasıta
1: ya?
3: Vasıta deyince anlamadım ki.
2: Ya bir tokatlanma gibi işte ya.
1: Tokatlandım
2: gibi işte. Çok para verdim. Mesela tek hatırladığım sadece ona çok para vermem yani.
1: Abi konuyu anlayamadık ama biz, gözünü seveyim ya.
2: Abi boş verelim, bu konuyu kapatalım şimdi.
1: Allah
2: radyoda
1: Allah.
2: Bizi dinleyen herkes bizi dinliyordur yani.
1: Bir şey söyleyeceğim, şu arkadaşlardan birer tane çekseniz arkadaşlar ya, size zahmet.
3: Kalkalım
1: çok
3: yerimizden.
1: Çok da uzağa koymuşum ya, Allah Allah, tam ortaya.
3: Ha. Ne bu?
1: Soru var içinde.
3: Aa okey. Ya boş çektiriyorum. Çekin abi. Düz çekin abi.
1: Bu arada siz onlara bakarken ben de bize ulaşanlara şöyle bir bakayım. Bak dönüyor dünya klibinde o eski vapur sahneleri beni çocukluğuma götürdü. Beşiktaş'tan selamlar. Yolunuz açık olsun beyler demiş.
3: Selamlar
2: Beşiktaş'a da selamlar.
1: Ne abi soru?
2: Abi benim en son neye dakikalarca güldün?
1: Hadi buyur bakalım. En son bence...
2: Evet vallahi ben sinemada dakikalarca güldüm en son.
1: Ne zaman? Yakın zamanda mı?
2: Evet yani? Ya bir gün önce falan.
1: Bir gün önce. Ne izlemeye gittin?
2: Söyleyebiliyor muyuz?
1: Tabii abi
2: söyle. Film ismi. Minions'a gittik.
1: Tamam.
2: Onda dakikalarca güldüm.
1: Allah sen ne oldu, niye sevindin? Gitmedin mi daha? Gitmedi. Git.
2: Çok güzel filmmiş ya. Ben de tavsiye. Harika filmdi vallahi. Eğlendim.
1: Ona güldüm.
2: Bayağı. Evet.
1: Şimdi kimine gittin?
2: Eşimle.
1: Eşinle beraber gittin. Sen yok muydun abi?
2: Ben yok.
1: Niye biz hep sizi beraber, ben öyle hayal ediyorum yani.
3: Abi,
1: bir şey söyleyeceğim.
3: Bizim ayrı hayatları da var yani.
1: 24 saat.
2: 20... Senin ayrı bir hayatın yok.
1: Nedir bu ya? Sürekli. Senin soru ne?
3: Ne diyorduk? İmkanın olsa hangi huyunu sildirirsin?
1: Aha hadi bakalım.
3: Sildirmek derken?
2: Yani... Yok artık.
1: Abi var diyelim imkanın. Anladım. Olsa. Ha, öyle bir şey var diyelim.
3: Biraz kaygılı bir tipim ben. Evet, destek falan da aldığım oldu.
1: Ne tür kaygılarım var mesela?
3: Valla çocuktan sonra daha da arttı. Evet. Bazen işle alakalı oluyor. Temeli herhalde daha başka bir şey. Çok ciddi bir yere gitti konu ama yani o kaygı gerçekten benden gitse herhalde çok şey, şeker gibi bir herif olurum yani.
1: Yok zaten öylesin ya.
2: O bu arada ben de hiç mesela abi, senelerdir 2005'ten beridir arkadaşız. Hiç kaygılı bir insan gibi görünmez dışarı. kendi içinde muhtemelen.
1: Bunu yeni duymuş gibisin sen de yani.
2: Biliyorum. Heh. Ama hakikaten öyle yaşamıyor. Dışarı karşı öyle
3: tabii
2: değil
3: canım,
2: mesela.
3: Böyle gezmem yani. Evet. Hiç öyle değilimdir de.
2: Hatta şaşırmıştım abi, ilk duyduğumda.
3: Geceler ben var ya abi. Peki, kafamızı yastığa koydum.
2: Vay be. Yapma bunu bize.
3: Şiirle desteklesek Okan abiden.
1: Yukarıya da böyle.
2: Okan abi zaten şey falan girdi, evet. Dinliyorum gibi geldi şu an.
1: Abi ikinize de şöyle ikinize de birbirinizin özelliğini sorsam, en iyisini sorsam ne dersiniz? Abi sen Uğur'un, sen Serhat.
2: Çok sayabilirim ama sen bir tane net söyle. Ha,
3: geldi mi?
2: Ha. Söyle.
1: Kim söylüyor? Bak takip edemedim.
2: Serhat.
1: Sen mi söylüyorsun?
3: Ha. Evet ben söylüyorum abi. Tamam, Uğur'un abi en iyi özelliğini söylüyorum.
1: En,
3: doğru mu?
1: En iyisi. Sana tamam göre en iyi özelliği.
3: Tamam.
1: Evet.
3: Ben zaten daha da fazlasını tanımadım. Birçok kişi tanıdık. Konservatuardan arkadaşız biz. Yıllar yılı arkadaşlarımız oldu. Hı hı. Bittikten sonra başka yerlerde oldu. Eşimin arkadaşları var. Hı. Var yani çevrem çok şükür yani. Hı hı. Birilerini tanıyoruz. Ben gerçekten hiç burada şey yapmıyorum. Torpil de yapmıyorum. Hı hı. Ben daha verici yani insanların iyiliğini düşünen.
1: Vay.
3: Biraz da fazlası da olabilir.
1: Hay.
3: Evet. Daha başka birisi tanımadım abi.
1: Vay. Bu biraz da belki şey olabilir.
3: İyilik meleğinden halledeceğim.
1: Oo,
3: vallahi öyle.
2: Vay, teşekkür ederim kardeşim. Böyle düşünmem
3: yani derdi, çok güzel. Senin derdin onun derdi olur hemen.
1: Vay be.
3: Evet evet, peki, enteresandır yani.
1: Peki sen ne diyeceksin?
2: Abi ben de çalışkan diyorum ya. Serhat tanıdığım gerçekten hayatımdaki en disiplinli, en çalışkan insanlardan biri.
1: Helal olsun.
2: Hiç, hiç vazgeçmez ya. Canım benim.
1: Bir şey soracağım. Hakikaten var ya hani... ortaklığı yürütmek çok kolay bir şey değildir ya abi, gerçekten yani siz 2005 mi dediniz tanışma
3: zamanı, evet
1: tanışma 2005 bu arada,
3: öyle bir şey
1: abi 21 mı yıl geride kalmış, dile kolay ya. Düşünebiliyor musun?
2: Çeyrek asır mı?
3: Ben 20 yıl olduğunu hiç
1: anlamadım. Bunun Allah. Ne sebebi, temeline hiç mi sıkılmıyorsunuz birbirinizden mesela? Hiç öyle bir şey olmadı abi, birbirinizi görmek istemediğiniz, abi görüşmeyelim bir süre falan, öyle bir şansınız da yok sizin ya.
2: Yok ya zaten. Hiç öyle abartı bir duygu bilmiyorum ya, büyük bir duygu aramızda olmuyor zaten öyle. Hı hı. Olduğu zaman da mesela atıyorum benim dinlenesim var. Hı hı. Birbirimize söylüyoruz yani, onun işi oluyor, benim işim oluyor ya da. Hı hı. Ama şeyi hiç aksatmıyoruz abi. İş başka bir yerde yani. Hı hı. Çalışma. O orada sürekli yaşayan bir mekanizma gibi ikilem yani. Onunla alakalı bir şey varsa ben de Serhat da, ne varsa elimizde hemen bırakıp orada buluşuyoruz yani.
1: Çok güzel. Şarkıları ve enerjileri çok güzel. Biz de ikilemdeyiz. Kınalı ve Burgaz Adası gidip geliyoruz. Çünkü oralarda terapi olup geri dönüyoruz demiş dinleyicimiz. İsmi ne dinleyicimizin ya? Biliyor musun Simge? Bilemedim ben dinleyicimizin ismini. Şöyle bir baktım. Neyse, sevgiler selamlar gönderelim kendisine.
2: Teşekkür ederiz.
1: Dinleyicimize. Ondan sonra başka. Uğur ve Serhat, şarkılarınızdaki o tatlı melankoliye bayılıyorum. Ne zaman dertlensem kendimi sizin şarkılarınızı açarken buluyorum demiş. Ankara'dan Büşra Hanım göndermiş.
3: Ankara'ya selam. İnşallah geleceğiz ya. Kışa doğru.
1: Sivas konserindeki...
3: Kongre doldu.
1: Kongre diyor.
3: Doldur abi. O da olur. Nasıl yapalım?
1: Hanımlar beyler, 0500 571 66 56, ikilemin Sivas'taki kongresine
3: hoş geldin.
1: Kaçık'ta. Hemen bakıyoruz. Sivas konserinde o sırılsıklam halinizi unutamıyorum. Oradaymış. Elektrik çarpma riskine rağmen alanı dolduran bizleri bırakmayıp sırılsıklam
3: vallahi duygulandım ya.
1: O günden beri benim için de sadece müzisyen değil, gerçek birer dostsunuz demiş.
3: Oo, gözlerim dolar benim abi, bu kadar
2: gibi. Canım benim, çok bu arada çok teşekkür ediyoruz bu mesajı atan arkadaşa.
1: Selim
3: çok teşekkür ederiz. Selim, Sivas'a bir borcumuz var. Anlatalım mı çok kısa?
1: Anlat.
3: Bir yaz önce, iki yaz önce. Hı. Yine böyle bir Ağustos ayı abi. Hı. Yani yazın yani. Hı. Sivas'ın meydanında konserimiz var. Hı. Gittik. Abi 10 dakika önce böyle bir hava patladı. Hı. Fırtına yağmur olacak gibi değil yani.
2: Hı hı. Ama
3: çıkmamız gerekiyor.
2: Bir yağmur yani.
1: Çıkmamız
2: hangi
1: gerekiyor ay bu arada?
3: Ağustos.
1: Ağustos.
3: Evet evet.
1: Allah Allah.
3: Evet evet. Koptu hava yani. Delindi derler ya.
2: Evet. Hakikaten öyleydi.
3: Geldi vakit ama sahneye çıkma vakti. Sahne su içinde abi.
1: Allah
3: yani
1: Allah.
3: Üstü kapalı olmasına rağmen. Çünkü böyle hem fırtınayla beraber yandan da alıyor. Hı. Garip bir şey oldu. Bizim arkadaşlar, müzisyen dostlarımız. Hı hı. gruptaki, ekipteki.
2: Tabii normal bir ıslanma değil, böyle kovayla.
1: O kadar.
3: Evet evet, öyle bir yağmur.
2: İnsanları görüyorum falan böyle.
1: Hala devam ediyor mu bu ediyor arada? Şöyle, ya durmadı yani.
3: Gitmiyorlar da.
2: Yok.
1: Ha, kimse gitmiyor.
3: Giden de yok. Normal şartlarda iptal olur yani.
2: Evet. Hı.
3: Giden de yok, meydanın ortasındayız. Yani organizasyon geldi, dedi ki arkadaşlar bu kalabalığı biz geri çeviremeyiz dedi. Sanki su içinde bizim çocukların ekipmanları, elektronik biliyorsun.
1: Tabii.
3: Çalma şansı yok. Yok, ses çıkmıyor yani, çıkmaz. Ve sağlık tehlikesi de doğuyor
1: tabii,
3: bir yandan.
1: Tabii elektrik tehlikesi var.
3: Abi biz ilk yarı playbeyi diyelim. Ben okudum, sen de okudun üstüne ama yarı playbeyi Sivas'ta yaptık ve vay çıktık be. Öyle sanırım.
2: Ama sonra... Hocam ne pelerinini oldu? Giydim ve evet. Gitarınla devam ettin. Doğru. Sen hatırlıyorum.
3: Onu da yaptım.
2: Ama, çok ıslandın sen evet, ama devam evet. ettin mesela.
3: Ama Sivas'a şey net böyle bir tam bir konser borcumuz var. Evet. Selim'di Selim. Galiba. Selamlar sevgiler.
2: Sivas selamlar.
1: Unutulmaz bir anı olmuş be.
2: Evet,
3: tam
2: abi.
3: Olarak öyle oldu.
1: Şu seyirci üzerine uçma hikayesini yaptınız mı bu arada?
3: Ya, ben sana mı demiştim?
1: Bana dedin tabii.
3: Evet, yapmadım.
1: Bekliyorum
3: abi.
1: Bak.
3: Şimdi şöyle bizim buradaki kültürde çok gelişmiş oturmuş bir kültür mü bilmiyorum. Beni orada boşluğa bırakıp yere çakılmama sebep olurlarsa nasıl olacak?
2: Abi.
3: Ben daha güvenemedim abi kendime o konuda. O seyirciye de.
1: Abi sen kendini mi seyirciye mi güvenemiyorsun? Evet, evet. Atla.
2: Ya yarım atlayabilirsin ya. Evet. Şimdi hayal ettim.
1: Abi ekipten hani daha önceden belirlenmiş birkaç kişiyi aşağıda bırakma şeyi daha sağlıklı gibi görünüyor bana.
3: O hiç gelmedi aklıma bu.
1: Vallahi tamam. Güzel olur. Abi takıntılar var mı?
2: Benim var.
1: Ne?
2: Ya mesela stüdyo ile alakalı çok var.
1: Sadece işle ilgili değil ama.
2: Genel, total
1: genel,
2: mi?
1: Genel.
2: Takıntı diyebilir miyiz ama çok düzenliyimdir ya.
1: Düzenli.
2: Temizlik.
1: Ciddi misin sen?
2: Ama şeyi bir temizlik
1: hiç erkekten
2: değil.
1: Beklenmeyen bir şey
2: yok,
1: ya.
2: Yok, ben abi çok düzensiz olduğu zaman bütün enerjim bozuluyor ve çalışamıyorum mesela.
1: Özellikle iş şeyde
2: tabii,
1: stüdyoda.
2: Tabii stüdyoya girdiğim anda önce bir silerim, bir temizlerim. Ondan sonra eşyalara bir bakarım, klavyem, monitörlerim, her şeyin böyle düzgün olması gerekir. Şey de bir takıntı ya. Neydi bu düzgün?
1: Ha, simetri. Ne diyorlar
2: simetri.
1: Ona?
2: Aynen. Evet, ama bende o kadar büyük bir simetri çılgınlığı yok yani.
1: Abartılacak.
2: Ama yine de düzeltirim ekranlarımı falan. Böyle takıntılarım var. Onun dışında öyle şöyle bir takıntım var diyeceğim bir şey yok.
3: Sen ben şeyim abi, o evden çıkmadan önce 3 kere çaydanla fişini şey yaptık mı? Git o benim. Kötü anılarım yani çok bura evde anahtarı unutma çocukluğumdan hani anladın, çilingir çağır bir daha Allah falan.
1: Normalde bu kadar unutma var mı başka?
3: Hayır. Normalde hayatımla ilgili plan program öyle midir? Tarihi unutma şey falan çok yoktur yani, ben de konser hiç öyle şeyler yapmam yani. Çok kafamın bulanık olması lazım. Evden çıkarken bana bir şey oluyor abi.
1: Allah
3: yani
1: Allah.
3: Tek çıkıyorsan eğer. Bugün de öyle oldu mesela.
1: Ne oldu?
3: Yani abi 10 dakika boyunca işte bir daha salona gir.
2: Ya yazman lazım aslında. Mesela bugün Ayvalık'a gidecek Serhat buradan.
3: Evet.
2: Seni bekledik abi.
1: Ciddi misin?
2: Evet, şimdi öyle. Buradan ya, direkt Ayvalık'a gidiyor.
1: Helal olsun vallahi.
2: Abi o zaman ben mesela yazıyorum. Bizim beyaz tahta var ya. Oraya her şeyi yazıyorum. Şu işte şalter bilmem ne. Çayın altı falan diye. Tik atarak çıkıyorum. Diğer türlü çok zor.
3: Evet. Evet.
2: Bu arada haklısın, o bende de var. Şunu kapat.
3: Abi.
2: Yoldan evet, dönmüşlüğüm var benim.
1: Sahnede bu.
3: Yoldan dönmüşlüğüm benim de var.
1: Bir şey evet. Sahnede aklına geliyor mu? Ya abi sahnede konser esnasında.
3: Şey açık oldu. Ulan anahtarı evde mi? Öyle mi?
1: Abi insanlık hali olur mu olur yani şimdi?
3: Yok ki gelmiyor.
1: Sahnede tamamen oraya kilitleniyor musun?
2: Evet.
1: Ciddi misin?
3: Evet,
1: hiç gelmiyor. Başka bir şey. Sen de öyle mi?
3: Hiçbir şey.
2: Benim sahnede takıntı...
1: Hani illa ev değil bak.
3: Anladım.
1: Başka şey de olabilir.
2: Yok, benim olmuyor. Benim teknikle alakalı oluyor ama sahnede takıntım. Yani bir şey yolunda değilse ya da bir şeyin yoluna sokmak gerekiyorsa oluyor öyle abi. Bilmem ne, gitarın ses çıkmıyor mesela.
1: Sahnedeki şey asıl kontrol kimde?
2: Genelde ikimizde kontrol bende oluyor de. Ama front ben olduğu için Serhat'ı belli etmeden genelde çözmeye çalışıyoruz. Çünkü bu sefer o şey ona sirayet ettiği zaman stres diyeyim.
3: Seyirci iletişimi.
2: Evet,
1: arkada neler oluyor herif bir haberi yok.
3: Biraz öyle.
2: Bu arada oluyor da yani yine fark ediyor
3: bazen
2: yani.
3: De oluyor.
2: Çünkü bir bakıyor göz ucuyla falan.
1: Abi,
2: görüyor bir şeyler.
1: Bir şey soracağım, nasıl anlıyorsunuz ya? Valla bir de böyle bir şey var ha. Böyle bakıyorsunuz birbirinize, şifreli şeyler mi var? Böyle kelimeler mi var? Ne bileyim, bir şey söylüyorsunuz bazen. Bir bakış falan. Abi bize de söyleyin, biz de bilelim ya. Allah Allah.
3: Şey var abi,
1: kablo çıktı mesela. Kablo çıktığı nasıl söylersin abi?
3: Kablo çıktığı görürüz zaten abi biz. Yani yanımızda çıktığı için. Hı. Başka sıkıntılar varsa, ne bileyim mesela, ben yanlış ses geldi, bir şey geldi. Hı. İçeride bir şey oluyor falan. Klavyecimiz Mustafa abi. Genel kol Mustafa abi. Bir tane ekstra bir mikrofonu var. Sadece bizim duyabileceğimiz. Heh. Dışarıya gitmeye.
1: Tamam.
3: Orada zaten her şey dönüyor.
1: O klavyede o önünde duruyor.
3: Yani arkadaşlar şu çıktı, hemen bakalım, bizim teknik de duyuyor falan filan. Yani ya da biz kendi aramızda duyuyoruz.
1: Bir dakika, sen peki şarkıyı söylerken falan geliyor mu o ses?
3: Ben almıyorum o sesi. Ben hariç herkes alıyor.
1: Ha, bir sen duymuyorsun onu.
3: Evet.
1: Yazık ya.
3: Serhat'a belli etmiyoruz dediği şey biraz da o.
1: Nasıl dışlamışsınız adamı bunca yıl ya?
3: Biraz yalnız mı abi?
2: Abi şarkısını okusun. Abi şarkısını okusun lütfen deyip. Abi onun rahat olması lazım. Bir de başka bir iletişim ya.
1: Abi hiç kusura bakma, seni rahat ettirebilmek için adamlar arkana
2: evet,
1: çekiyor.
2: İzleyiciyle olan iletişim çok kopmaya meyilli oluyor ya, teknik sıkıntıda ya.
1: 15 saniyede Süleyman nasıl satıyorum görüyor musun? Hiç acımam. Serhat'tan başlayıp.
3: Evet.
1: Ekip virajı... Ekip aynı değil mi?
2: Aynı.
1: Değişiyor
2: aynı
1: mu?
2: Aynı. Yok, son geldiğimiz ekiple küçük aynı.
1: Abi adam o kadar önde oluyor, her şeyden habersiz. Ekip.
2: Vallahi, aynı.
3: Vallahi, aynı.
2: Doğru. Abi değişiyor da ya. O da
3: değiştiği haklı oluyor. Biz evet, sana ne zaman geçen yaz mı geldi?
1: Oradan buraya değişti mi?
3: Hayır, olmadı.
2: Bir sene olmadı ya.
1: Aynı kişiler mi? Kaç kişiydi
3: evet,
1: bu arada?
3: 10 kişiyiz.
1: 10 kişi.
3: Sahne üzerinde 6 kişiyiz.
2: Evet, totalde 10-12 falan. Master,
3: tur menajeri
1: tabii
3: falan.
1: Tabii bir de şey, dışarıdan da o sesler böyle artık her şey de dijital oldu. Öyle evet, şey evet, yönetiliyor abi galiba değil mi?
3: Bir ton masterimiz var sağ olsun. Bütün konserlerde beraberiz yani. Ekipçe gidiyoruz her yere, birçok yere. Bazen fotoğrafçı. Çoğu zaman. Gibi. Buna ekleyebilirsin kostüm falan yani öyle.
1: Benim yayına geldikten sonra, ilk yayından sonra bugüne gelene kadar konserlerde enteresan bir şey oldu mu? Yaşadığınız bakalım bir şey. Bunu Okan'a gidince anlatırız kesin falan aha diye. Aha varmış.
2: Ya benim hoşuma giden en şey, tuhaf gelen ve eğlendiğim Tavşan İbrahim oldu.
1: O ne?
3: Doğru.
2: Abi tavşan kostümlü birisi vardı izleyicilerden.
1: Nerede?
3: İtalya mıydı?
2: Hatırlamıyorum.
1: Tavşan İbrahim.
2: Ben de kim dedim? Tavşan İbrahim dediler.
3: Şimdi bunu sen konser öncesi karavanda duyunca şey oluyorsun. Evet. Abi birisi var evet. Tavşan İbrahim.
1: Çok fena bir şey yapmışlar.
3: Peki.
2: Sana da dedim ki Tavşan İbrahim'i kesin sahneye al dedim. Sonra beraber bir eğlence çıktı sahnede. O
3: var
2: o
3: galiba.
2: Güzeldi.
3: Reels olarak var hesabımızda. Vardır yani.
1: Instagram'da. Aynen. Bakalım evet, oraya. Var mı Süleyman? Baya baya siz sahneye çıkıp Tavşan İbrahim'i aradınız yani. Zaten
3: abi, hemen görünmüyordu önde abi. Evet. Ben birkaç şarkı sonra yanıma çağırdım. Hopladık zıpladık biraz.
1: Aynen. Başka senin var mı peki?
3: Tavşan İbrahim iyi örnek oldu. Benim başka hatırlamıyorum. Ben seyircilerin arasına dalıyorum bazen. Öyle atlama gibi değil de aşağı inip beraber söyleme. Oralarda belki varsa vardır. Birisi mikrofonumu aldı galiba. Söyledi. Şarkıya devam etti. Aldı mikrofonu, söylemeye devam etti. Öyle şeyler hatırlıyorum abi. Yani garip olarak.
2: Ya sen tabii konsantrasyon farklı olunca mesela unutabilirsin. Bence gözlük de enteresandı. Biri sana geçen gözlük verdi, kıyamadı, geri verdi gözlüğü çocuğa sahnede.
1: Ya,
3: ya bir tane
1: versen
3: gözlük
1: ya
3: hediye etmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Kadın gözlüğü. Kadın gözlüğü.
2: Abi hediyedir abi.
3: Gözlüğü taktım. Bu arada kadın, ben de bazen Hazal'ın gözlüklerini takıyorum ama şey gözlükler vardır ya.
2: Evet, tam bir kadın gözlüğü.
3: Evet abi.
1: Yakışır değil mi?
3: Çocuk bana gözlüğü, abi lütfen. Tamam dedim, teşekkür ederim. Buralarında altınlar böyle yanlarında. Bu kadar.
1: Taktın mı gözlüğü?
3: Tabii sahnede taktım. Lütfen fotoğrafı bir takar mısın dedi.
2: Abi galiba yok.
3: Bilmiyorum, vardır.
1: Çeken biri vardır mı?
3: Taktım. Ben bana hediye etmek istediğini önce anlamadım. Ben de geri verdim. Heh. Yok abi dedi. Senin bu dedi. Oğlum dedim bu. Dedim kadın gözlüğü. Her şey sahnede oluyor bu arada. Bunların hepsi sahnede yani. Mikrofonla konuşuyoruz yani. Olsun abi istiyorsunuz. Diyecektim ki uzatmadım. Sen nereden buldun oğlum bu gözlüğü diyecektim. Vazgeçtim sonra. Geri verdim ama.
1: Böyle hediyeler oluyor mu?
2: Oluyor.
3: Konser
2: işi çok oluyor.
3: Öyle mi? Çok oluyor.
2: Kendi hazırladıkları.
1: Ha, böyle yiyecek içecek kendi böyle hani yöresel şeyler falan getiriyorlar mı?
2: O çok
3: onlar
2: oluyor.
3: Seyircilerden olmuyor da organizasyon.
1: Evet. Organizasyonlarda falan.
2: Şu meşhur.
3: Havalarda uçuşuyor bizde. Mesir mar. Yok neydi?
2: Tabii.
3: Leblebi. Yoğurt. Zeytinyağı.
2: Abi vallahi ne ünlüyse orada. Ha. Kiraz aynen, festivalisi. Hı. Kirazla duyuyoruz. İncirse incire. Aynen.
1: Oh be.
2: Ya öyle yani.
1: Valla ikilemle yerli malları haftası. Beşinci yerli malları haftası. şey. Olayına girebiliriz bence. Gayet de güzel olur. En sevdiğin renk?
2: Benim beyaz ya.
1: Beyaz.
2: Bir süredir. Evet, beyaz çok seviyorum.
1: Bir süredir
2: seviyorum
1: derken yeni karar
2: abi
1: vermiş.
2: Abi vallahi çok enteresan ama siyah da çok seviyordum.
1: He.
2: Şu an beyaz çok seviyorum.
3: Şey gibi bu. Giyinmeyi sevdiğim.
2: Beyaz evet beyaz. Tamam. Ya genel görmekten de hoşuma yani hoşuma gidiyor beyaz renk gördüğüm zaman içim açılıyor.
1: Bu arada,
2: seviyorum.
1: Bu arada her zamanki gibi çok şıksınız yani.
2: Çok teşekkür ederiz. Serhat, siz de öyle.
3: Benim sanırım İki tane var.
1: İki tane.
3: Mavi ve yeşil.
1: Mavi ve yeşil. Evet. Aa, güzel renkler valla. Çok güzel.
3: Dışarıda da gördüğümde severim. Biz gökyüzü ve şey yeşil.
1: Yayına gelmeden falan evvel yeşil renk üzerine konuştuk Simge ile biraz. Evet, biz de yeşili seviyoruz.
2: Evet,
1: yani
2: ben sana
1: euro yeşili,
2: ben
1: dolar yeşili falan gibi.
3: Aa, siz oradan yeşil. Ben de hep ağaç. Abi.
1: Abi akıl, doğa akıllıyat bir yere kadar yani.
2: Abi para artık yeter.
3: Ya artık
2: abi
3: yeter,
2: artık yeter lütfen.
3: Çok doğru.
2: Bir yere kadar da abi lütfen. Aynen ya. Başka yeşiller düşün artık.
1: Abi bu şey dövmeler şey alışkanlık yapıp sürekli yeni yeni ekletmek isteği oluyor mu, ne diyorsun?
2: Abi oluyor. Oluyormuş da. Hı. Bende çok olmadı. Hı. Ben çok bilinçli yaptırdım dövmemi.
1: Bu ney mesela?
2: Ya benim aslında daha sevdiğim bu tür. Hı. Daha şekil diyeyim yani. Hı. Öyle. Hı. Ekstra şunu şunun için yaptırdım. Hı. Diyeceğim bir şey yok.
1: Buralar acıtıyor mu bu arada Uğur?
2: Abi acıtıyor. Omuz çok acıtıyor.
1: Ciddi misin?
2: Ben omuzda çok fena oldum. Ama hızlı bitti.
1: Hı.
2: Güzel sevdim
1: şu,
2: yani.
1: Şu iç kısım ben de çünkü şuraya mesela düşünüyorum da. Ne diyorsun, oralarda falan bir şeyler oldu mu şu içlerde?
2: Yok
1: şu
2: abi. Yok abi. Omuzda şu kemikte. Hı. Biraz oluyor.
1: Şu parmakların üzerindekiler?
2: Onlarda da hiç olmadı. Ya bilmiyorum, acı eşiği.
1: Şeyi var mı?
2: Yok.
1: Onların bir anlamı var mı?
2: Var abi.
1: Ne
2: bu
1: onlar?
2: Vegvizir var.
1: Hı.
2: Bir pusula. Hı. Viking pusulası. Hı hı. Tam manası bilinmiyor.
1: Hı.
2: Benim de sevdiğim bir pusula. Aslında 8 tane sembolü var.
1: Hı hı.
2: Savaşçıların savaşa gitmeden önce yaptıkları bir şey.
1: Hı hı.
2: Dövme diyeyim.
1: Hı hı.
2: Bu 8 kaldı işte. Bende 4 var şu an.
1: Takılar da bu arada güzelmiş. Sende de sende biraz daha kadar
3: değil.
1: Seyrek.
3: Uğur kadar değil evet. Hı. Bende de var abi. Ela'nın küçüklüğü bu.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Ay Allah'ım.
3: Saçları gerçekten
1: tatlı
3: de böyleydi çünkü.
2: Evet.
3: Böyle.
1: Allah Allah.
3: Öyleydi yani.
1: Ciddi misin
3: aynen
1: sen
3: aynen
1: ya?
3: Aynen öyle uzadı bir dönem.
1: Hı.
3: Bunu biliyorsunuz zaten. Hı. Denizci dövmeleri bunlar.
1: Hı.
3: En eski old school dediğimiz.
1: Nasıl, çok tatlı değil mi onunla vakit geçirmek, zaman geçirmek?
3: Aa, tabii ki. Tabii ki de. Şimdi işte Ayvalık'ta.
1: Konsere geldi mi?
3: Çok geldi.
1: Ha.
3: İstanbul'da kaçırmıyor evet artık.
2: Hatta uyuyor abi. Müthiş bir
3: ya, konserde ya. Çok komik ya.
2: Tabii abi, kuliste bir geliyoruz. Ela uyumuş, hepimiz yavaş giriyoruz.
1: Ay canım benim falan ya. Evet. Ki en hareketli, en sesli olan yerlerden.
3: Konsere iyi başlıyoruz. 9-9.30'larda. Ama o artık 11'lere falan dayanması çok zor. O saatlere. Dolayısıyla konserin sonu hep bir uykuyla bitiyor.
1: Vay be. Trafikteki stresi tamamen unuttum demiş Volkan Avcılar. Karadeniz'den kucak dolusu sevgiler. Hüzünlü melodileri bizim buraların havasına çok benziyor. Karadeniz.
3: Karadeniz.
1: Hmm. Sanırım bu yüzden sizi kendimizden biri gibi görüyoruz demiş Tarık Bey. Trabzon.
3: Trabzon'a selam.
1: Öyle bir yeri var ki ikilemin. Geçen yıl tam sevgilimden ayrıldığım sokaklarda dertli dertli yürüdüm. O gün kalabalıkta geçemem senden çalıyordu. Hüznü öyle güzel paylaşıyorlar ki o gün bugündür ne zaman canım sıkılsa sığınacağım liman oldular. İyi ki varsınız demiş.
2: Teşekkür
1: abi, ne
2: ederiz.
1: Güzel. Bir de böyle bir şey var. Şarkıların ezbere biliniyor olması. Bu arada Meral Hanım'mış. Az önce mesajını okudum.
3: İsmini bulamadığımız.
1: İsmini bulamadığım dinleyicimizin ismini öğrendik çok şükür. Şarkıların sevenleriniz tarafından söyleniyor olması ne güzel bir şey değil mi ya?
2: Müthiş.
3: Müthiş bir his abi. Evet. Bir de bu son okuduğum mesaja benzer çok fazla mesaj alıyoruz.
1: Hı. İnsanların hayatına dokunmak.
3: Evet, ayrıldım ve sizin şarkıyla şöyle döndüm hayata.
1: Güç buldum.
3: Güç buldum gibi, bu çok kıymetli ya tabii.
1: Benim var ya, sizin şarkılar dilime dolanıyor. Tam nakaratı dolanıyor ama.
3: Hı hı.
1: Ondan sonra abi şey yapıyorum, hemen açıyorum. Çünkü yoksa o benimle akşama kadar o bölüm gidiyor sadece.
3: He, sadece orayı söylüyorsun abi.
1: Tabii ya, orayı böyle döndürüp döndürüp duruyorum ya, bu böyle olacak gibi değil diyorum. Açıyorum, bir de sesi de açınca, bak arabada var ya, tavsiye ederim hanımlar beyler. İkilem arabada çok güzel gidiyor. Ya yani her yerde güzel gidiyor.
2: Bence
1: da.
2: De arabada bir enteresan
1: arabada
2: geçiyor.
1: Arabada çok var. Güzel.
2: Vallahi. Abi uzun yollarda bazen açıyorum ben de neler yaptık bir dinleyelim diye. Şöyle bir baştan açıyorum. Mesela yolda çok iyi gidiyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. Evet, kendiniz doğru. Haricinde kimleri dinliyorsunuz?
2: Abi ben yeni çıkan her şeyi dinliyorum bir kere. Ya yani haftalık bakıyorum. Serhat da kısmen benim kadar şey olmasa da. Birbirimizle de paylaşıyoruz. Şunu dinle, bunu dinle. Şu çıkmış, bu çıkmış diye. Yani ben mesela dün gecekileri bu sabah baktım mesela hemen kim ne yapmış vay, diye. En ya. Azından ikinci verse kadar kesin dinliyorum.
1: Çok iyi ya. Abi veda vaktimiz geldi. Şey. Vallahi.
2: Ne çabuk geçti ya vallahi yine.
1: Her zamanki sizinle sohbet muhabbet böyle oluyor.
2: O zaman klip de artık abi.
1: İnşallah harikasınız.
3: Bekleriz abi.
1: İyi ki varsınız. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Sizi de sizi çok seviyoruz. Sputnik sizi seviyor.
2: Biz de Sputnik'i seviyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz.
1: Canımızsınız. Herkese. Tekrar görüşmek üzere. İkilemle bu haftayı tamamlıyoruz hanımlar beyler. Hoşçakalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Bilim insanları Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yerel halkın Likveli olarak adlandırdığı ve bilimsel adı Colobus congoensis olan yeni bir maymun türü keşfetti. Siyah tüylü olan tür, ağız ve burun çevresindeki turuncu krem renklenme, beyaz kuyruk sokumu lekesi ve kendine özgü sesleriyle diğer Colobus maymunlardan ayrışıyor. İlk kez 2008 yılında görüntülenen hayvanın yeni bir tür olduğu, 2018-2022 yılları arasında yapılan kapsamlı araştırmaların ardından kesinleşti. Bilim insanları yalnızca Lomami ve Kongo nehirleri arasındaki sınırlı bölgede yaşayan türün yaşam alanının dar olması, kaçak avcılık ve ormansızlaşma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yağmur ormanlarında daha önce bilinmeyen yeni bir Afrika maymunu türü keşfedildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
2: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
3: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi bu haftada sizlerle beraber sosyal güvenlik ve ilgilendiren konularda hangi gelişmeler olduğunu bir konuşalım, bir tartışalım, neymiş ne değilmiş görelim istiyorum. Ama öncelikli olarak her hafta söylediğim gibi telefon numaramı paylaşacağım. İsterseniz WhatsApp üzerinden sorularınızı yollayabilirsiniz konularla alakalı ya da benzer, fark etmez. Ya da en kötü bir selam verebilirsiniz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 no'lu WhatsApp hattımızdan bizlere yazabiliyorsunuz. Şimdi nereden başlayacağım biliyor musunuz? Ama şu WhatsApp'ı yapatamadım ya. Bittirdim. Tamam. Gelirse artık buradan görürüm herhalde. Doğru bir sıralamadım bu, anlamadım ama WhatsApp'ta bir sorun var mı? Bir dakika dediler. O bana söyler. Sanki bir sorun var gibi burada geldi bana ama. Ha yok, çok aşağı kaymış da tamam. İbit. Tamam, ayar döndüm size. Bu WhatsApp bile halledemiyorum, düşünün halimi. Ben kağıt kalem insanıyım ya, dosya insanıyım. İşim de zaten bu ya. Evrak olsun, dosya olsun. Böyle şeyler kafamı karıştırıyor. Şimruk. En son bu aralar gündemdeki en çok konuşulan şey, tekrar daha önce ben aslında bundan size bahsetmiştim ama tekrar bahsedeceğim. Çünkü sebebini aslında söyleyeceğim. Gelir tamamlayıcı aylık sistemi. Yani buna vatandaşlık maaşı gibi bir şeydi diyorlar hatırlarsanız. Böyle bir şey çıkarılacak, işte gelir tamamlanacak vesaire diye. Şimdi bu konuya daha önceden değmiştim ama tekrar bir değineceğim. Çünkü bu nereye bağlanıyor? En önemli yanı, bu sistemle birlikte şunu kaldırmak istiyorlar. En düşük emekli aylığı artışlarını ortadan kaldırarak, yani işte hani kök aylığa bakmadan tamamlama sistemi vardı ya, herkesinkini tamamlıyorlardı işte. Kaça, en son işte 23 bin küsüre yükseldi diyelim, atıyorum. İşte 20 idi. Sizin normal maaşınız 15 olmalıydı. 5'i işte devlet karşılıyor. Ama normal maaşı 8 olanın geri kalan daha fazlasını devlet karşılıyordu. Seyyanen zam şeklinde ilerliyordu. Şimdi bunu ortadan kaldırmak istiyorlar. Yani maaşı kendi haline bırakmak. Artık en düşük emekli aylığını sürekli seyyanen tamamlamak değil. Eğer evin geliri uygun değilse ve ihtiyaç sahibi bireyler yaşıyorsa ve bu emekli maaşını alıyor ise, o belirlenen bütçenin altında kalanların sadece maaşlarını tamamlayacaklar. Anlatabildim mi? Yani herkese artış bir anda değil. Bu ama en düşük emekli aylığı için söylüyorum. Ha, enflasyon farkları için söylemiyorum. En düşük emekli aylıkları için, hani 8 bin lira hak eden de 20 bin lira alıyordu. 15 bin lira hak eden de 20 bin lira alıyordu gibi. Hani bu farkı ortadan kaldırabilmek için yapıyorlar. Tabii aslında bir yanı şöyle. Bak, maaş miktarlarından bahsetmiyorum. Altını çiziyorum. Yani maaş yüksektir, azdır, geçinemiyoruz, geçiniyoruz. Enflasyon farkı, bunları söylemiyorum. Genel bir çerçevede konuşuyorum. Böyle bir sistem neyi sağlar? Daha gerçek ihtiyaç sahiplerine ana kazançların aktarılmasını ve SGK bütçesini aslında bir açıdan da rahatlatır. Bu yandan baktığımız zaman, bakın tekrar söylüyorum, maaş miktarı, enflasyon, geçimi, buralardan, bu kısımdan bahsetmiyorum. Şimdi ben bunu tekrar bir anlatayım. GETAT diyorlar buna. Her şeyi kısaltmayı çok seviyoruz biliyorsunuz. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Halk diliyle de vatandaşlık maaşı. Bu şekilde genelde kamuoyunda var. Ama bunun ana şeyi GETAT, yani gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Şimdi dar gelirli ailelerin gelirini belirli bir seviyeye tamamlamak hedefleniyor burada. Sosyal destek modeli aslında bu. Bir maaş değil, bir sosyal destek ödemesi olarak düşünelim. Ancak şunu net belirleyin, daha henüz pilot uygulamalar bile başlamadı. Ama gene de şu ara çok konuşulduğu ve en düşük emekli aylığı mevzuda olduğu için bir detaylarını vermek istedim. Yani sistemin temel mantığı şu: devlet devletimiz ev halkı, yani hane halkının toplam aylık gelirine bakacak ve belirlenecek bir asgari gelir seviyesinin altında kalan ailelere aradaki fark kadar nakit sosyal destek verilecek. Tabii bu ne miktarlar, asgari ücrete göre mi, kişi başı geliri neye göre belirleneceğini zaman gelince göreceğiz. Genelde kişi başı olarak, hani asgarinin işte 1/3, 1/4 şeklindedir. Ama bunu hep birlikte göreceğiz. Böylece hanenin belirlenen, hani gelir eşiğin altında kaldığı süreçlerde bunu tamamlama sistemine döndürecek. Aslında bu çalışanlarda da yapılacak, emeklide de yapılacak. Ama dediğim gibi daha pilot bile başlamadığı için sadece örneklerle gidebiliriz. Mesela diyecek ki devlet, bir hanenin aylık işte 30.000 TL gelire sahip olması gerekiyor diyecek. İşte bir hanede kim vardır? Ana vardır, baba vardır, çocuk vardır. Ya da bazen anneanne, dede de olur. Hani sayı arttıkça tabii gelir dağılımı daha düşüyor. Bir o hanede işte örnek, tabii ki bu örnek, 30.000 lira girmeli diyor ama ailenin toplam 22.000 lira gelir var diyelim. Aradaki bu 8.000 lirayı sosyal destek olarak devlet tamamlayacak. Yani hedef bu. Bu sadece sistemin bir çalışma, hani mantığını örnek bir senaryo bu arada. Kesin bir tutar henüz açıklanmış bir şey yok. Planlanan sistemde değerlendirmeye alınması beklenen unsurlar, yani tekrar şunlar gene düşündüğümüz şekilde: hanedeki kişi sayısı, demin dediğim gibi çalışan kişi sayısı, toplam gelir, bölgenin yaşam maliyetleri, işte kira, enerji giderleri gibi diğer kalemlerin de dikkate alınacağını düşünüyoruz. Çünkü o şekilde konuşulmuştu. Çünkü özellikle bu bölgesel asgari ücretle birlikte gelen sistemler bunlar, konuşulan sistemler. Bu gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde zaten bir şeyi tamamlarken şöyle düşünün: İstanbul'da yaşayan bir kişinin daha küçük bir yerde, örneğin Yozgat'ta, Sivas'ta yaşadığı ve ödediği kira maliyetleri birbirini karşılamıyor tabii ister istemez. Buna da tabii bakın nasıl, bu destek modelinde önemli bir detay olacak olarak görünüyor. İhtiyaç sahipleri devlet tarafından tabii ki tespit edilecek, çalışabilecek durumda olup da, yani hani bu ev gençleri var ya örnek silah ama çalışmayan ya da iş bulamamış diyelim, çaka bir yana, bu bireylere de İşkur üzerinden iş imkanı sağlanması için yönlendirme yapılması da ayrıca planlanıyor. Bu listenin içinde var. İlk pilot uygulama istiyoruz, yani konuşulmuştu. Pilot uygulamanın işte bazı yerlerde örnek veriyorum, ne denir, işte daha hani kalkınmaya başlayan, daha az gelir sorun yaşayan yerlere, küçük illerden başlayarak daha sonra da Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Ama henüz tabii tarihi herhangi bir ayrıntı, yani benim anlattığım ayrıntılar dışında ekstra bir ayrıntı, artısı eksisi şu an yok. Ve mevcut sosyal yardımlardan farklı, hani bu bir erzak yardım gibi değil, sürekli devam edecek, ne denir ona, devam edecek bir sistem halinde olacak. Sanırım ben bunu anlatabildim diye düşünüyorum. Çünkü bu en çok, dedim ya, en düşük emekli aylığı alanları ilgilendirecek. Yani bu uygulama başladıktan sonra ve devamlılığı pilot illerde düzgün ilerleyebildiği anlaşıldığı andan itibaren sadece en düşük emekli aylıklarını artık normal standartta bırakıp kendi zam haline bırakacak. Yani genelde aynı oranda zaten yapıyorlar, son zamanlarda enflasyon farkı kadar yapılıyor ama işte kendi haline bırakacak kök, ama biliyorsunuz kök üzerinden yapıldığı için bir süre aynı maaş almaya devam edilecek gibi düşünün. Şimdi bunu tamamlamak istiyorlar. Burayı anlatabildim mi? Anlamışsınızdır ama tekrar söyleyeyim. Yani örnek veriyorum, sizin maaşınız şu an 23 bin lira. Bu ne? Tamamlayıcı maaş değil mi? Devletin sizin maaşınızı tamamladığı rakam. Ama sizin kökünüz 15 bin lira diyelim. gelecek enflasyon farkı o 15 bin liranın üzerine gelecek. 20'nin üzerinden hesaplanmayacağı için bir süre tabii aylık borçlukları ve daha az zam alma ya da almama durumları oluşacak bazı insanların. Çünkü en düşük aylık yükseltilmedikçe çoğu insan zam maalesef alamıyordu. İşte bu boşluğu tamamlamak, yani sistemleri birbirlerine entegre ediyorlar farkındaysanız. Yani emekli maaş sistemi, onun düzeltilmesi, en düşük emekli aylığını buradan tamamlarken hani çok fazla açıkta ve zorda kalacak olan, özellikle gelir durumu çok düşük olanlar için onları da bu şekilde ne diyeyim işte boşluğu doldurmak için aslında entegre giden sistemler bunlar. Şimdi bunları hep böyle tek tek konuşuruz ama tabii benim kafada kalıyor ister istemez. Bir tek zaten bunlar kalıyor. Başka hiçbir şey kalmıyor. Bunlar da sıra gelmiyor zaten. Oku 3000 sayfa genelde sonra yani su içmeye bile nereye gideceğini unutuyorsunuz emin olun. Bunların hepsi birbirine yavaş yavaş birleşiyor ve sanıyorum 2027'nin sonu ya da 2028 gibi böyle büyük bir top halinde önümüze düşmüş olacak ve herkes her şeyi net bir şekilde anlamış olacak. Bir bakayım WhatsApp'a. Merhaba, evet, neydi ya? Ben ismi unutuyorum ki, Levent Bey'di galiba. Bakayım. Ben unutuyorum ya. Tamam işte o selam vermiş. Kuzey Kıbrıs'tan Sabri Bey yazmış. Asgari ücreti söylemiş. Şey Kıbrıs'ta ne Türk Cumhuriyeti asgari ücret anlamadım ama Kıbrıs'ta galiba daha yüksek değil mi? Şey asgari ücret tabii yani kendi şeyle 70 gibi bir şey gördüm en son ama Türk kısmını bilemiyorum. Bakalım buna da bakacağım. Aa, Nursel Hanım merhaba, börek yapıyormuş, bizi dinliyormuş, gel beraber yiyelim, mutfağımı şenlendirin diyor. Çok teşekkür ederim, ellerinize kollarınıza sağlık. Ama değişmedi mi o? 52 bin değişmedi mi? Sanki ben geçen değişti gibi gördüm ama belki ben yanlış görmüşümdür. Ya yani 1 Ocak işte Temmuz'da onlar yaptı galiba zam. Bakarım işte bir arada bakarım, merak eden varsa diye söylerim. Ay bakayım, merhaba. Ahmet Bey İzmir merhaba demiş. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Severek dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Yoldasınız değil mi? Genelde zaten dikkatli gidin. Ben kafada karıştırıyorum ya, çok konuşup bazen. Genelde şey oluyor. Arabada dinleniyor ya hani radyolar açılıp vesaire. Herkes dikkatli. Ben bunu bastıkça bir şey oluyor bu WhatsApp'a. Bunu sürümünü falan güncelleyin arkadaşım ya. Önüme bir şey koyuyorlar, kayıp duruyor. Şimdi aranızda memur ya da memur emeklisi olan ya da memur emeklisi belki dulunu alıyordur, eğitimini alıyordur babasından, eşinden gibi. Şimdi onların tabii merak ettiği şey şu, daha tam net açıklama yapılmasa da bir 14 günlük maaş farkı zamları olacak. Bunu ne zaman alacaklar? Bu konuda bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Temmuz ayının yani ana başlığı gibi bir şey oldu bu. Çünkü 14 günlük maaş farkını netleştirmediler. Aslında her Temmuz, Ocak ayında bu yeniden gündeme geliyor. Bunun nedeni de memurların maaş ödeme sistemi. Yani memurlar maaşlarını ayın 15'inde alıyor. Ancak zamlar kanunen 1 Temmuz'dan itibaren geçerli oluyor. Yani 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki dönemde oluşan zam farkı normal maaşın içinde yer almıyor. Bu nedenle de ayrıca 14 günlük maaş farkı ödemesi almaları gerekiyor. Şimdi bu yıl memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı %13.52 olarak biliyorsunuz kesinleşti. Bu oranla birlikte işte polisinden öğretmenine, hemşiresinden doktoruna kadar tüm kamu görevlilerinin maaşları tabii doğal olarak arttı. Örneğin mesela uzman bir doktor maaşı yaklaşık 170 bin 764 liraya falan ulaştı. Polis memuru 92.651, öğretmen 83.000 civarı, işte 83.287. Elbette bunlar derece, kademe ve aile yardımları gibi tabii unsurlarla değişen şeyler, süreçlerle vesaire. Bunların genel ortalama bir rakam söylemiş olayım. Ama tabii burada önemli olan zamlı maaş değil. Çünkü çalışan memurlar şimdi haklı olarak diyor ki maaşımız zamlandı ama ayın 14'ünde farkı ne olacak? İşte bu beklenen ödeme tam da bu. Şunu söylemek gerekiyor. Yani zam oranı belli olmasına rağmen 14 günlük maaş farkı hesaplara Ne zaman yatacak? Resmi açıklamasını hala yapmadılar. Geçmiş dönemlere baktığımızda bu ödemeler genellikle Temmuz ayının sonuna doğru oluyor. Çünkü ayrı bir bordro ile hesaba yatırılıyor ve bordro içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptığı detayda bu kurumlar kendi bordrolarını oluşturup yolluyorlar ya. Onlar ne zaman yollarsa o zaman aslında daha hızlanacak gibi bir durum var. Yani burada maaşım eksik aldım, neden bana zam gelmedi diye bir durum yok. Emekler için de memurlar için de eksik kısım yatacak. Yani o normal memurlarınki yatarken memur emeklilerinin o eksik 14 günü de yatacak. Şimdi bakayım, mesaj var mı bakayım. 61 olmuş değil mi? Kekeledim. Kıbrıs'ta en düşük, ama neydi, asgari ücret, ha. Asgari ücret 61 bin lira arkadaşlar. Artık bizdekini söylemiyorum, utanıyorum çünkü. Var ya, yani gerçekten bir şey diyemiyorum. Tabii yani ya fiyat olarak da biliyorsunuz vergileri vesaire, hani Kıbrıs'a giden gelenlerin ne amaçla genelde yani deniz tabii ki, kum çok güzel, doğa bir kere, insanları çok tatlı, İngiliz kültürü çok yüklü hala. Zaten ilk giden her zaman yanlış taraftan binler. Onlar da biliyorsunuz trafik ters, aynı İngiltere gibi. O yüzden hep insani olarak tabii ne yapıyorsunuz? Sağ gidiyorsunuz ama aslında oturmak için yani sola gitmeniz gerekiyor. Kafa karışıklığı olabiliyor. Bir de tabii başka konularda kafanızı karıştırabiliyorlar da biliyorsunuz adım başı. Bir arkadaşların mekanı var dermiş. Neyse, kapatıyorum bu konuyu. Şimdi buradan nereye bağlıyorum? Turizm işletme belgesi olan konaklama tesislerine SGK prim desteği gelecek. Şimdi bu aslında çok beklenen bir şeydi, çok istenen bir şeydi. Çünkü çalışan sayısı otel ne kadar dolu olmasa da gene yüksek oluyor. Mesela hani tam turizmle ilgili şu anda hani bir ne diyeyim sıkıntı var zaten. İşte 50 kişilik otele 25 kişi gelse de gene o 25 kişinin işte temizliği, yemeği, ustası, aşçısı gene orada bulunduğu için prim ödemelerine teşvik istiyorlardı.

0: deniyor ister istemez. Ama işletmelerdeki en büyük masraf kalemi haline gelmeye başladı personel giderleri. Yani bu açık büfeler, devasa büfeler yanında personel daha şey kaldı yani. 80 çeşit et koyuyor adam, aynı maliyet çıkmıyor gibi bir duruma dönüşmeye başladı. Devlet burada ben yükün bir kısmını karşılayayım mı kabul ediyor aslında. Bu da diyor ki daha çok personel böylece çalıştırabilir. Amaç hem çalışan sayısı artar hem maliyet düşer, öyle düşün yani. Hani normalde iki eleman alması gereken işi bir elemanla yürütüyordu hani maliyet yüzünden. Şimdi teşvik gelirse ne olacak? İkinci elemanı da alacak. Hem aynı paraya gelmiş gibi olacak teşvik geldiği için. Hem de yeni birileri işe girmiş olacak. Yani bu hesaplama sistemi şu şekilde bildirmişler. Mesela prim günü şöyle diyeyim size, bir sigortalı için yani tam ay çalışan personel için yaklaşık 3500 liralık bir aylık destek verilmesi gibi bir durum söz konusu. Bu ama sadece bu desteği şeyde verecek, Mayıs Aralık ayın arasında. Yani o hani şey var ya, böyle artmaya başladığı dönemler, 8 aylık bir süreçte ve çalışan adına da toplam destek yaklaşık 28 bin milyon işte ona ulaşabilecek gibi bir rakam görmüştüm. Onu tam şey yapamamışım, toparlayamadım. Şimdi mesela şöyle düşünelim, bu konuyu tam oturtalım diye, çünkü itiraz da edilecek. Hani sadece turizme niye geliyor, teşvik işte bana da gelsin, şuna da gelsin, işte restorana da gelsin gibi gibi. Diyelim ki bir otelde şimdi 100 tane tam zamanlı çalışan var. Her restoranda böyle bir şey yok mesela. Bu durumda 8 aylık teorik destek yaklaşık 2 milyon 800 bin. Onu toparlayamadım. 2 milyon 800 bin liraya çıkıyor. Böyle rakamlar özellikle orta ve büyük ölçekli işletme açısından çok önemli bir rakam aslında. Böylece mevcut sistem ve çalışanların hakları da korunmuş oluyor. Ancak burada tabii dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı var. Bu para çalışanın cebine giren bir ödeme değil. Yani çalışanın maaşına ek bir ücret olarak yatırılmayacak. Onu söylemiş olayım. Sonradan işvereniniz ödediği SGK priminden işte düşürecek. Yani indirim gibi olacak ona. Yani bunu çünkü bazen bu teşvik, prim desteği gibi kelimelerde tam konuya hakim olmayanlar, aa bize devlet para verecek, bana vermedi işte, işveren ne diyor, diyor ki sen devletten para aldın, bana vermedin parayı, yarısını bana ver falan yapıyor. Bu öyle bir şey değil. Ödenen faturanın, yani SGK tahakkukunun ödenen kısmında otomatik o zaten teşvik indirimiyle birlikte gelecek. Adam normal ödemesi yapacak, yani ekstra bir kimse kimseye para vermeyecek. Şimdi en fazla kim yararlanacak? Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm işletmesi belgesi almış. Özel sektöre ait konaklama tesisleri olması gerekiyor mutlaka. İşletmenin gerçek faaliyette bulunması, SGK'ya zamanında bildirimlerini yapıyor olması, işte yani düzenli ödeme şartları olan, düzgün çalışan, resmi çalışan için denetim yapılarak yani bu teşvikler sağlanacak. Peki tabii bu seyahat acentaları, restoranlar, eğlence işletmeleri, belediye ruhsatıyla yani faaliyet gösteren ve turizm belgesi bulunmayan bu konaklama tesisleri de bundan yararlanamıyor tabii. Yani mutlaka bir şey olması gerekiyor. Bir başka önemli nokta, şu an tabii henüz biliyorsunuz yürürlüğe girmedi ama kanun teklifi kabul edildi. Rakamlar açısından biraz konuşuyorlar. Hani benim dediğim gibi yaklaşık işte 3500 lira falan indirim gibi olacak ama belki yükseltilebilir mi, yükseltilemez mi, sanıyorum o konuşuluyor. Yani bu bir metin teklif, yani teklif metini yani bu anlattım. Sonuç olarak devlet turizm sektöründe kayıtlı teşvik kayıtlı insan sistemini arttırmaya çalışıyor. Yani işsizliği azaltmaya aslında bir yandan da çalışıyor. Eğer bu teklif bu haliyle yasalaşırsa, özellikle yaz sezonunda yoğun personel çalıştırılan turizm işletmelerinde ciddi bir mali avantaj ortaya çıkacak yani. O yüzden de bu SGK desteği olduğu bilinmesi gerekiyor ki yani netleşmesi ve hızlı bir şekilde bence uygulanmaya başlanması gerekiyor. Şimdi size tabii ki bir musiki arası vereceğim. Ondan sonra şu bana çok bunu da soruyorlar ya. Cam çerçeve meselesi var ya, gözlük alırken. Onlarla ilgili su tebliği de yayınlandı 2026'da ama bir artış olmadı, bir onu falan konuşalım. Bir de yeni yargı paketinde ne var, bizi ilgilendiren ne var ne yok, bir de onları şarkıdan sonra konuşalım. Görüşürüz.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Evet, tekrar geldim. Şarkı çok tatlı değil miydi? Ben çok seviyorum. Tekrar numaramı veriyorum. Sormak istedikleriniz varsa ya da en kötü bir selam için 0505 171 66 56, 0505 171 66 56, ne olur telefonda, WhatsApp'ından ne yapıyorsunuz? Ya soru yazıyorsunuz ya da bana bir selam yolluyorsunuz. Allah'ım, ben gene bir şeylere bastım, bir şeyler oldu. Atsanız da okuyamayacakmışım gibi, öyle düşünün. Şimdi bu SGK'nın cam ve çerçeve ödemelerinin ne kadar düşük kaldığını gözlük kullananlar biliyordur diye düşünüyorum. Ki keza zaten çok fazla insan, yani en kötü bir astimat kullanıyorsunuz yani, bu özellikle işte cihazlar mihazlar hepimizi zaten böyle gözünü şebelebe şebe yaptı yani. İster istemez en kötü bir dinlendirici gözlük alıyorsunuz. Şimdi Aralık 2025'te zaten yapılan hani bir sut tebliği vardı. Burada çok özür dilerim. Belli rakamlar belirlendi. Şimdi burada yani o kadar aslında önemli bir konu ki bu, konuşulmayan. Ya bir düşünün şimdi, bir insanın göz sağlığıya ve milyonlarca vatandaşa aslında çok ilgilendiren bir konu bu yani. Şimdi gözlük deyince aklımıza ilk olarak göz doktorunu, reçeteyi, optik mağazasını getiriyoruz ama işin bir de sosyal güvenlik boyutu var. Yani sadece girdim hep böyle aldım da olmuyor. Çünkü gözlük sadece bir aksesuar değil yani, doğrudan sağlık ihtiyacı. İşte bu aslında hiç konuşulmuyor mesela, şimdi dikkat edin. Yani takip ediyorsunuz zaten bu konuları, özellikle de Melis Elmen'i, değil mi? Yani çok çok önemli bir konu. Hani ilaç mesela desteklerini işte konuşuyoruz, bazı hastalıkların işte karşılanıyor karşılanmıyor, bak bu da bir problem. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliği, yani bu SUT kapsamında gözlük camı ve çerçevesi için belirli bir katkı sağlıyor. Ancak optik sektörü temsilcileri son güncellemelerin enflasyon ve artan maliyetler karşısında tabii ki yetersiz kaldığını kendileri de görüyorlar ama yapabilecekleri bir şey olmadığını söylüyorlar. Aynı şekilde bundan yararlanan bizler de, yani bu artık sen ben işi de değil, hepimiz yararlanıyoruz bundan. Herkesin bir şekilde sağlık güvencesi devletle ilgili var. GSS ödeyen var, anasından babasından yararlanan var, kendi sağlığından yararlanan var. Herkes bunları kullanıyor. Şimdi bu 2005'te yayınlanan, yani son ayın sonunda, Aralık sonunda yayınlanan SUT tebliğinde gözlük camlarının SUT bedelini 35.60 TL'den 44 TL'ye çıkardılar. Allah razı olsun. Yerli üretim gözlük çerçevesi bedeli ise 118 TL'den 121 TL'ye yükseldi. Yani nominal artış içeren bu rakamların orantısal olarak değerlendirildiğinde sınırının altında kalıyor. Yani camda 8 TL, çerçevede 2 TL gibi bir artış yani. Ve bazı yerlerde şey de dönüyor. 2026'da işte 150 liraya çıktı, 300 liraya çıktı, 500 liraya çıktı gibi. Hayır, o şey tebliğde yok. Böyle bir rakamı çıkmıştır diye yok. Ve hani herhangi bir zam görmüyoruz şu anda bununla ilgili. 2026'da da çünkü çıktı tebliğ. Yani baktığın zaman burada toplamda cam türüne göre değişmekle birlikte diyelim, en fazla SGK 120 TL, 150 TL bandında garip bir rakam oluyor. Ama en basit çerçeve 1000 TL'den başlıyor şu anda. Plastik olanlar bile hani düzgün bir yerden aldığınızda hani 500-600 liradan 1000 TL'den aşağı ben görmedim yani. Düşünün. Ya bunu bir de şununla kıyaslayın. Son birkaç yılda kira arttı, elektrik arttı, işçilik maliyetleri yükseldi. Döviz kuruna bağlı olarak ithal ürünlerin fiyatları arttı. Ve bu göz hani gözüme koyacağım bir şey, anlatabiliyor muyum? Bu şey değil ki boncukçudan gidip çeşit çeşit 5 renk boncuk alayım ama çok da malzemesi önemli değil, bir kere takacağım zaten falan değil ki bu. Yani gerçekten vücudum olan ve gözüm çok etkileyecek, hayatımı etkileyecek, kalitesini, hayat kalitemi bile etkileyecek bir durum. Yani gözlük üretiminde kullanılan birçok malzeme de bu artışlardan tabii doğal olarak etkilendi. Buna rağmen SGK'nın katkı tutarındaki artış oranı oldukça sınırlı kaldı yani. Bu hani herkes diyor bunu, cam ve çerçevede yapılan artışlar vatandaşın yani hiçbir şeyini karşılamıyor. O yüzden burada önemli bir ayrıntıyı hatırlatmak gerekiyor. Yani SGK'nın ödediği rakam gözlüğün satış fiyatı değil yani. Sadece belirli bir katkı payı. Yani vatandaş optik mağazasına gidiyor ve durumu yok. Bak yok. Gözlüğün büyük bir bölümünün çoğunu kendi karşılaması gerektiğini öğreniyor. Özellikle camlar atıyorum 9 numara gözü olan birinin ince bir cam, yani cam çeşidini incelttirmesi gerekiyor. O bile ekstra bir maliyet. Kaliteye göre de değişiyor. Adamın cebinde yok 20 lira. SGK anca o kadarını karşılıyor. Yani yarısını bir şey, çeyreğini mi verin bana diyecek. Camın çeyreğini mi verin? Ondan böyle şey küçük şeyden mi bakayım? Dürbünden mi bakayım diyecek. Yani asıl tartışma işte zaten burada çıkıyor ve çıkmalı da bence. Tüm dört gözlerle şah tövbeti. Ben de takıyorum. Yani, ya en kötü dinlendirici alıyorsunuz yani dediğim gibi. Çünkü gözlük bir tercih değil. Yani birçok kişinin günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası. Yani özellikle gözü çok ileri olanlar. Ameliyat mesela lazer ameliyat olamayan ya da olmak istemeyenler gibi biliyorsunuz çoğu şey olmaz. Yani hep bir hayatımızın bir yerinde duruyor. Ne gibi yani mesela bir işitme cihazı ya da bir tekerlekli sandalye nasıl bir ihtiyaçsa, zorunluluk ise, tabii Allah kimse düşmanın başına vermesin. Ama hani bir gereklilik olduğu için diyorum, görme bozukluğu yaşayan biri de gözlük aynı derecede temel bir sağlık gideri yani baktığınız zaman. Şimdi bu sağlık sektörü temsilcileri SGK katkılarını, piyasa fiyatlarını, ekonomi bilmiyorlar mı yani? Bence bu... gerçekten bu konuda bir değişikliğe, ciddi bir değişikliğe gidilmeli. En azından %50'si karşılanmalı. Yani bu %10'u bile olmuyor yani baktığınız zaman. Öte yandan şimdi SGK'nın belirli bir bütçe disiplini için hareket ettiğini tabii unutmamak gerekiyor. Bunu da tabii bir yandan da biliyorsunuz ben iki taraflı bakarım. Hani kurumun milyonlarca kişiye hizmet ettiği için ancak bu kalemde bu kadar verebiliyorum diyor. Dolayısıyla burada iki farklı tabii denge var. Bir tarafta vatandaşın cebinden çıkan farkın azalması bekleniyor. Beklenti bu zaten. Bir tarafta sosyal güvenlik sisteminin, sağlık sisteminin yürütülebilmesi. Yani sonuç olarak gözlük desteği konusu bence önümüzdeki günlerde de daha çok tartışılmalı ve bu konularda... bir değişikliğe yani bir ufak da olsa bir artışa bence gitmeli. Çünkü mesele yalnızca birkaç liralık katkı artışı değil. Yani asıl soru sağlık amacıyla kullanılan temel bir ürünün maliyetinin ne kadarını sosyal güvenlik sistemi karşılamalı? İşte bu sorunun cevabı hem vatandaşın bütçesini hem de sağlık politikalarını çok ilgilendiriyor. Yani optik sektörünün beklentisi SUT kapsamındaki katkı paylarının piyasa koşullarına yaklaştırılması ve güncellenmesi aslında. Bir de şu var, şunu da söylüyorlar mesela. Bu şeyli camlar var ya, hani ileri bakıyorsun uzağa, aşağı bakıyorsun yakını gösteriyor, ikili ne deniyor, perspektif mi, püspüspük mi, bir şey cam deniyor mesela, onu karşılamıyor hiçbir şekilde, zaten çok pahalı bir cam. Ama iki gözlük hani tak çıkar tak çıkar yapmamak için insanlar onu tercih edebiliyorlar, ama parası bütçesi şey yetmiyorsa bir tane kafada bir tane boyunda gözlük hani gezilir ya öyle, hani uzak gözlüğü kafada, yakın gözlüğü boyundadır o, çünkü kafadan uzağa indir bak. Ama şimdi birini boynuna asacaksın. Çünkü aşağı bakarken o boyundan böyle yukarı böyle alınacak. Mesela yukarı bakarken de kafadan inecek. Onun bir taktiği var, bunu bilmiyor musun arkadaşım? Öyle bakarsın işte. Tamam, ama askın yok. Askın olacak. Böyle sallanacak o. Yani şaka bir yana, bunun ne kadar ciddi bir sağlık olayı olduğunun sanırım farkındayız diye düşünüyorum. Aynen, Levent Bey de demiş ki yakın zamanda aldım yakın gözlüğü, normal bir şey demiş, normal bir şey değil. Yani hani normal bir şeyden kastı, çok iyi anladım onu, yani öyle hani incikli cincikli özel bir marka falan değil, yerel bir şey aldım anladığım kadarıyla. SGK işte toplamda 350'sini karşılamış. Normalde diyor, fiyat normalde 1500-1600 lira civarıydı diyor. İşte dediğim gibi yani bazı cam tiplerinde artış oluyor ama minimal bir şey bu şekilde geliyor.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Bakayım şu yargıyı anlatmadan neymiş bakayım. Halit İz gibi yazmış. Neymiş? Ha. Kim olduğunu hatta anladım. Baksana. Melis Hanım, konuyla alakasız ama 9875 gün prim SSK Bağkur ödeyip maaş olarak EYT'lerin altında kaldım ve haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hukuki yollar kapatıldı diye biliyorum ama ne olacak halimiz? Halit Bey yazmış. Yani şimdi şöyle, dediğim gibi maaş hesaplama sistemi sebebiyle bir kere Bağkur olduğu için, artık gün sayısının yüksekliği sebebiyle bu yani sıkıntı hukuki yolları kapalıdan ziyade ben aslında buna da değinecektim. AYM'ye götürüldüğü zaman da AYM biliyorsunuz yani herhangi bir hukuksuzluk yoktur, yargıya uygundur diye cevap veriyor. Orası da artık en üst oluyor. O yüzden şu anda bir değişiklik söz konusu değil maaşlarda. Evet, şimdi şu yargı paketi, benim bakayım ha, yargı paketini söyleyip şu SGK'ya bağlayacağım. Şimdi yargı paketi geçti biliyorsunuz, TBMM'de kabul edildi. Asıl beklenen tabii bazı konulardaki işte süresiz nafaka mesela en çok tartışılan, çocuk suçlular. Ve o diğer konuyu da çıkardılar. Onu şey yapmayacağım, tartışma çıkmasın konuda. Bunları düzenlemeden çıkartıp ayrı bir hani gündemde onu değerlendireceklerini söylediler. Yani aslında beklediğimiz şeyin yerine başka şeyler çıktı. Ne oldu? Şimdi bu yargılamaların daha hızlı ve daha verimli yürütülebilmesini amaçlayan birçok düzenleme aslında var burada. Özellikle yani idari kısmına yüklenmişler ilk bu yargı paketinde. Sanıyorum cezai kısmına da ikinci bir paket olarak yayınlayacaklar. Yani vatandaşın çünkü günlük hayatını büyük bir ölçüde rahatlatacak bir düzenleme bu. Mesela en dikkat çekenlerden biri şunu şey yapayım. Hukuk davalarında iki duruşma arasındaki sürenin en fazla 3 ay olacak olması. Şimdi bunu duyunca 3 ay yine uzun diyenler olabilir, haklılar, ancak hiç dava edilmediniz galiba. Yani bazı duruşma tarihleri arasında 1,5 sene 2 sene falan geçiyor. Yani çünkü çok yoğunluk var, tarih yok. Haklılar, ancak bunu bu artık bazı davalarda taraflar 6-8 ay, yani daha fazla bekliyor diyorum ya. Bu durum mağduriyet yarattığı için bu düzenleme geldi. Ama tabii en fazla 3 ay olacak diyor. Okey, bunu kesinleşti, yasaya bağladı. 3 aydan fazla verilirse süre şikayet edebileceksiniz. Ama sorun şurada. Şey yok ki, dolu, salon dolu. Yani bu toplu sünnet düğünü gibi bir şey değil ki. Herkes bir anda aynı davaya girsin. Hadi bakalım şimdi SGK davaları, iş davaları. Hepiniz geliyorsunuz. Ali, Hasan, Ayşe gelin, hep birlikte yargılayacağım. Böyle bir şey olmadığına göre. Yani hakim hani gıcıklığına yapmıyordur bunu neticede. Önündeki süreçte duruşma tarihini belirleyebileceği bir aralık yoktur. Takvim var ellerinde yani neticede. Ne zaman hangi duruşması var, adam 24 saatte orada duruşma yapamayacağına göre. Belki hani ek bir yargılama şeyi, yani saati, dilimi çıkarılabilir. Ama bence 3 ay tamam, kesin yasada kesinleşti, zorunlu tutuldu, okey. Ama nasıl uygulanacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir diğer önemli başlık dijitalleşmeyle alakalı. Çünkü artık biliyorsunuz hayatımızın tamamı bu şekilde. Artık ön inceleme duruşmaları zaten yapılıyordu ama sisteme dahi, yani yazıya dökülmüş. Uygun durumlarda e-duruşma, yani bunların SEGBİS sistemi diye bir şey var, buradan yapılacak. Yani bunu zaten yapıyorlar aslında da ama hani kanuna gelmiş olması. Yani bu ne anlama geliyor şimdi, ön duruşma, e-duruşma nedir? Hani bilmeyenler de olabiliyor tabii ki. Özellikle mesela farklı bir şehirde yaşıyorsunuz. Avukatlar başka bir şehirde oluyor bazen. Kamu kurumu başka bir yerde oluyor mesela. Kamu kurumuyla dava diyelim. Karman çorman bir şey oluyor. Herkes bir yere toplanmaya çalışıyor. Çok özür dilerim ya. Herkes bir yere toplanmaya çalışıyor. İşte otobüse binen var, arabasıyla gelen var. Bu da bir maliyet. Zaman kaybı oluyor. Trafikte saatler geçiriliyor. Bu yüzden de teknolojiden bu şekilde yararlanılıyor. Yani bizim bu görüntülü konuşma gibi düşünün. Avukatın zaten girdiği özel bir sistem, şifresi var. Açıyor bilgisayarı karşısına. Anında yanında şey, yan ekranda müvekkili, öbür tarafta davalı, işte karşıda hakim. Böyle toplu bir şey, konuşma oluyor. Tabii önden kedi de geçebilir. Olur ya öyle şey, canlı şeylerde, yayınlarda bir kedi geçer gibi. Şimdi paketin diğer bir yönü, idareden alacağı bulunan vatandaşlarla ilgili aslında. Bundan sonra icra takibine geçmeden önce ilgili kuruma yazılı başvuru yapılacak ve idarenin bir ay içinde ödeme yapması beklenecek. Yani bu şeyden alacaklarınız, hani yok mahkemeye git, icra gereksiz dosya yükü çıkar, oral söyle, işte o incelesin dosyayı, evet ödemesine şey versin falan, bunları kaldırmak için direkt hani şeyle alacaklı verecekli, yani kurum babında söyleyelim, vatandaşın karşılıklı bırakıyor. Kurum da zaten bu süreçte genelde zaten, yani sizin kurumda bir yerden bir alacağınız varsa zaten şeydir yani, yazıl deftere yazıldı resmen, yaz deftere diye bir sistem vardır ya onlarda. Oradan daha hızlı bir ödeme sistemine dönecek. Sonra en çok konuşulan IBAN dolandırıcılığı da var bu pakette. Özellikle internet üzerinden yapılan para transferleriyle arttı tabii, biliyorsunuz. Ceza düzenlemeleri getirilip hatta arttırılıyor süreleri. Çünkü teknoloji hayatı kolaylaştırırken kötü niyetli, biliyorsunuz, kişilerin de elinde yani harap olabiliyor. Özellikle sistemden ve teknolojiden çok fazla anlamayanlar için çok sorun olabiliyordu. Ayrıca miras hukuku ile ilgili de bir düzenleme var. Miras kalınız var ise taşınmazların satışında, yani mesela 3-4 ortaklı var diyelim ve anlaşamıyorsunuz ve bu taşınmazın satışına gidiliyor. Burada önceliği şeye verdiler, mirasçıya. Yani o mirasçıya önce teklif edilecek, aile içindeki bu hak kayıpları yaşanmasın, uyuşmazlık olmasın diye. Yani diyecek ki işte tamam malınız satılıyor ama aranızdan almak isteyen var mı? Eğer o kişi almak istemiyor ise başka birine satılabilecek. Yani illa şeyin hakkından vazgeçmesi gerekiyor bir tarafın, ya da hepsinin işte. Yani şimdi ayrıca yargı mensuplarını da ilgilendiren şeyler var bu paketin içinde. Gereksiz yere bilirkişi görevlendirilenler hakkında disiplin yaptırımı uygulanabilecek artık. Çünkü bilirkişi gerçekten ihtiyaç duyulan dosyalarda önemlidir. Ama gereksiz görevlendirmeler davayı uzatıyor, iş yükü çıkıyor, maliyet çıkıyor. Çünkü bazen hani daha çok hani yoğun süreç oluyor. Bilirkişi atıyor dosyayı. Bilirkişiye gitti. Bilirkişiye gitti. Sürekli bir bilirkişi dönüyor ortada. Aslında hiç gerek olmayan, yani yazıyor zaten dilekçede. Alacak belli, verecek belli. Ne zaman alınıp verildiği belli. Ama bilirkişiye atılıyor mesela. Atılmaması gerekirken. Bunun içinde işte dediğim gibi şikayet unsuru olacağı için de disiplin cezası verilecek. İdari yargıda ise tek hakim tarafından, bunu nasıl anlatayım size? Şimdi tek hakim artık kararı bağlayabileceği kapsamlar genişletiyor. Yani buradaki amaç basit nitelikli uyuşmazlıkları daha sürede, hani kısa sürede sonuçlandırmak. Ama işte dediğim gibi şeyi de çıkarmışlar, çocuk suçluları. Bence en önce görüşülmesi gereken konu bu süresiz nafaka tartışması. İşte bunları çıkarmışlar. Ancak burada çok önemli bir hatırlatma tabii yapmak gerekiyor. Genel kurulunda kabul edildi bu tabii. Biraz önce söylediklerim ama daha yürürlüğe girmedi. Niye? Biliyorsunuz ki resmi gazete. Önce resmi gazetede yayınlanacak, ondan sonra. Zaten yani artık resmi gazeteyi takip etmek çok zor değil. Yani zaten yazıyorsunuz, internete çıkıyor. Bir de üstüne üstlük ne aradığınızı da yazıyorsunuz, o da çıkıyor yani. O yüzden ona bakabilirsiniz. Yani buradaki temel hedef aslında şu: davaların kısa sürede sonuçlanması, teknolojinin daha etkin kullanılması. Çünkü hukukta en önemli konu nedir sizce? Tabii ki teknolojinin faydalarından yararlanarak günlük hayatı ve yargılama sistemini hızlı bir şekilde yönlendirmek, yani aslına bakarsanız. Bir de ben esas buna tabii gelmek istiyordum. Daha var değil mi benim? Kaç dakikam var? Oynuyorlar orada. Ne kadar mutlusunuz siz öyle. Şimdi ben sizi mutlandıracağım bir dakika. Şimdi bu yargı paketinden bahsetmiş, yani lafı gelmişken aslında biraz hukukla biraz da sosyal güvenlikle ilgili şu önemli tartışmayı bir açıklamak istiyorum. Özellikle son günlerde sosyal medyada Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş yıllarda önüne gelen bazı sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerle ilgili kararlarını özetleyen paylaşımlar oluyor. Ve bu paylaşımlarda ortak vurgu AYM'nin işte reddettiği. Hayır, aslında öyle değil. Yani AYM'nin olayı şu: birçok düzenlemeyi anayasaya aykırı bulunup bulunmadığını, yürürlükte kalmasının herhangi bir engel olup olmadığını yargılar diyeyim. Yani öyle söyleyeyim. Hani AYM size bu davayı reddettim git demez. Yani usule uygun mu değil mi, buna bakar. Peki bu ne anlamı gelir? Şimdi şöyle söyleyelim. Çünkü genelde en ufak bir şeyde şey yapılır ya bizde. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim. Ya Anayasa Mahkemesi'ne gitti arkadaşım. Eğer şimdi bu maaşlar için de bu aslında biraz önce beyefendinin sorduğu gibi de Anayasa Mahkemesi o maaşın düzgün ödenip ödenmediği ve mevzuattaki yasaya uygun hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol eder. Uygundur usul eder, bırakır. Yani Anayasa Mahkemesi bir karar ve değiştirme merci değil zaten. O yüzden yani anayasaya aykırı mı değil mi? Buradaki tek soru Anayasa Mahkemesi budur. Yani AYM'den döndü. Burada önemli olan anayasaya aykırı mı değil mi? Dolayısıyla bu düzenleme toplumda tartışmalı olmaya başladı. Yani eleştirilebilir tabii ki ama anayasaya aykırı değil ise adam da diyecek ki değil. Yani bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Şimdi bu paylaşılan örnekler arasında ki işte detayları söyleyeceğim. Bugüne kadar AYM'ye gitmiş ve yasaya uygun olduğu söylenmiş. Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan aylık bağlama oranlarının zaman içinde düşürülmesi var. Tabii biliyorsunuz bu birçok emeklinin neden eski emekliler biraz önceki soru gibi daha yüksek maaş alıyor diye sorduğu tartışmanın temelinde bu sistem değişikliği bulunuyor. Aylık bağlama oranı düştükçe aynı prim gününe sahip kişi diğerinden daha az maaş alıyor. Ama tabii ne oluyor? Gidiyor diyor ki usul uygun hesaplanmıştır. Çünkü de, yani kanundan işte bağlama oranı düşmüştür. Bitti gitti diyor AYM. Bir başka dikkat çeken başlık emekli olup yeniden çalışanlarla ilgili düzenleme. Bunun için gidilmiş. Örneğin serbest çalışan bazı doktorlardan vesaire bir kesinti oluyordu. Bu da AYM aykırı olmadığını anayasaya söylemiş. Sağlık alanında var. Özel hastanelerin ve vakıf üniversitelerinin SGK hastalığından alabileceği ilave ücreti %100'den %200'e çıkarması için gidilmiş. Ama bu da herhangi bir şey almamış. Eğitim tarafında ise aday öğretmenlerin performans mülakat süreçleri, emekli öğretmenlerin belli şartlarda aylıkların kesilmesi gibi düzenlemelerin için itiraz. Sosyal güvenlikli SGK'nın kendi yaptığı fazla ödemeleri vatandaşın kusuru olmasa bile geri isteyebilmesine ilişkin nedir bu yersiz zenginleşme diyorlar bir de buna. Yani kendi hatalı bağlamış, kendi fazla ödemiş, diyor ki sen yersiz zenginleştin, usulsüz zenginleştin, ver bana faiziyle, hata onlamam. Sigortasız çalışan işçilerin hizmet tespit davaları için öngörülen süre sınırı ve ücretsiz çalışan eşlerin sigortalık durumu gibi yıllarda hep tartışılır. Yani mesela hizmet tespit davasında süreç vardır, işte ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde açmanız gerekiyor, geriye dönük açamıyorsunuz. Yani bununla ilgili de ayrıca dakika bakayım dul ve yetim aylıklarıyla ilgili dul ve yetim aylıkları işte boşanmalarına rağmen aynı evde yaşayan oranları çok düşük olduğu. Yani burada altını çizmemiz gereken en önemli nokta, şimdi sosyal medyadaki bu konular evet hepimizin konuştuğu tartıştığı ama AYM bunları onaylamıyor ki, AYM sadece usule uygun mu değil mi diye yorumluyor. Sonuç olarak bu örnekler ay sosyal güvenlik sistemimizde ki bazı şeyleri de tabii göz önüne vurmuş olabilir. Mustafa Kemal Bey çok teşekkür ederim. İyi yayınlar bilgilendirmek için demiş ve bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın.
0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melih Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
3: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Yelkenleri suya indirmek. İnsanoğlunun en zorlandığı şeylerden biri kendi hatasını kabul etmek. Ama bazen öyle anlar gelir ki kişi geri adım atar. Biraz alçalır, kabullenir, sakinleşir. İşte böyle zamanlarda bir deyim girer devreye. Yelkenleri suya indirmek. Peki bu söz denizle ilgilidir de gerçek hikayesi nedir? Eskiden gemiler rüzgarla yol alırdı. Yani motor yok, güç yelkende. Ve denizcilikte bir gelenek vardı. Bir gemi başka bir ülkenin sınırlarına girerken saygı göstergesi olarak yelkenlerini indirirdi. Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nda gezerken o sırada bir Ceneviz gemisi Hisar'a yaklaşır. Ama olması gerekenin aksine yelkenlerini indirmez. Kaptana yelkenlerini indirmesi hatırlatılmasına rağmen geminin yelkenleri indirilmeyince Fatih'in emriyle gemi topa tutularak batırılır ve böylece bu deyim dilimize geçer. İşte o gün geri adım atmayan bu gemi yüzünden yelkenleri suya indirmek deyimi doğar. Kibirden vazgeçip sessizleşene bu söz söylenir. Bugün hala bir kişi geri adım attığında yelkenleri suya indirdi deriz. Bir zamanlar rüzgarla şişen o yelken şimdi suda ağır ağır süzülmektedir. Yelkenleri suya indirmek deyiminin hikayesini dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İncirlik Üssü'nün yapımında Amerikalıların çok ciddi bir şekilde zamanında etkisi vardır. Ama orası artık Türkiye'nin bir üssüdür. Yani orası 10. Tanker Üs Komutanlığı. Amerikalılarla yapılan anlaşmalar kapsamında kullanım izni vardır Amerikalı'nın. Tabii ki ikili anlaşmalar, gizli anlaşmalar hep konuşulur. O üs kullanım izninin niteliği iptal edilebilir mi, edilemez mi? Onlar apayrı bir durum. Ama hani bunu şundan dolayı söyledim. İncirlik kapatılsın demek değil de İncirlik'te Amerikan askerine hayır demek bizim arkadaşlarımıza, solcu arkadaşlar. Bu işi protesto eden arkadaşlarımıza daha fazla tavsiyemizdir. Yani İncirlik kapatılsın derseniz orada Türk askerinin de varlığını noktalandırma talebini söylemiş olursunuz. Tabii ki dediğimiz gibi anlaşmalar kapsamında o anlaşmaların iptalini savunmak, Amerikan askerinin gitmesini savunmak bambaşka.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Hiroşima'ya atılan atom bombasında 64 kilogram uranyum kullanıldı. Atomların fisyonla parçalanması sırasında sadece 0,6 gram kütle enerjiye dönüştü. Sonuçta yaklaşık 15 bin ton TNT'nin patlatılmasıyla elde edilebilecek büyüklükte enerji açığa çıktı. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Doğanın gizemli canlılarından ve gizemini korumaya devam eden canlılardan biri köpek balıkları. En ufak fırsatta saldırıya geçmeye hazırlanan köpek balıklarının aslında insanlardan çok daha farklı olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar köpek balıklarının sosyal yaşam ya da hayattan zevk alma bakımlarından insanlardan çok da farklı bulunmadığını kanıtladı. Bilim dünyası köpek balıklarının aslında sandığımızdan çok daha cool, zeki ve hatta biraz da caz sevdalısı olduğunu gösterdi. Araştırmalar köpek balıklarının geometrik şekilleri ayırt edebildiğini ve hafızalarının bir yıla yakın süre bu bilgileri saklayabildiğini kanıtladı. Üstelik temel matematik yetenekleri var. 3 ila 5 ya da 4 ila 7 arasındaki miktar farkını anlayabildikleri ortaya çıktı. Sydney'deki McGill Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, Port Jackson köpek balıklarının caz müziğine tepki verdiğini ortaya koydu. Havuzda caz müziği çalındığında beslenme noktasına yönelen canlılar, klasik müzik çalındığında ise ne yapacaklarına şaşırıp yanlış yerlere gitti. Yani başka bir deyişle, müzik tarzları bile var. Her köpek balığı yumurtlamaz. Boğa ve çekiç başlı köpek balıkları tıpkı insanlar gibi yavrularını rahimde taşır ve onlara bir göbek kordonuyla besler. Doğumdan sonraki ilk birkaç hafta bu kordonun bıraktığı iz iyileşene kadar tıpkı bizim gibi göbek deliğine sahip olurlar. Kum kaplanı köpek balıklarında hayatta kalma mücadelesi daha doğmadan başlıyor. Dişi köpek balığının rahmindeki embriyolar içeride sadece bir tane güçlü yavru kalana kadar kendi kardeşlerini yemeye başlar. Kardeşinin yemek olarak bilinen bu vahşi strateji sayesinde doğan yavru dış dünyaya inanılmaz derecede güçlü adımlarla merhaba der. Köpek balıkları yalnız değiller. Gri resif köpek balıkları yıllarca aynı arkadaş grubuyla takılırken genç limon köpek balıkları sürü halinde yaşayıp birbirinden avlanma tüyoları öğreniyor. Hatta Simon ve Jack Yal adında iki büyük beyaz köpek balığının okyanusta 6000 kilometre boyunca birbirini hiç bırakmadan yan yana yüzdüğü kaydedildi. Köpek balıklarının derisinde pul yoktur. Bunun yerine dentikül adı verilen mikro dişçikler bulunur. Bu yapı sudaki sürtünmeyi sıfırlayarak jet gibi hızlanmalarını sağlar. Ters yöne doğru dokunursanız zımpara kağıdı hissi verir. Hatta 18. yüzyılda İtalyan zanaatkarlar efsanevi Stradivarius kemanlarını pürüzsüzleştirmek için köpek balığı derisi kullanıyordu. Köpek balıklarının tam 8 duyusu vardır. Kafalarında bulunan ve Lorenzini ampulleri adı verilen özel gözenekler sayesinde zifiri karanlıkta bile kumun altına saklanmış bir avın kalp atışlarını algılayabilirler. Bu dahili pusula onların dünyanın manyetik alanını kullanarak okyanusları aşmasına da yardım eder. Gelelim en çarpıcı rekora. Fosiller köpek balıklarının atalarının 450 milyon yıldır bu gezegende olduğunu gösteriyor. Bu ne anlama mı geliyor? Köpek balıkları dünyadaki ilk ağaçlardan 60 milyon yıl, Satürn'ün o meşhur halkalarından 350 milyon yıl ve gökyüzüne yön veren kutup yıldızından tam 380 milyon yıl daha eski. Köpek balıkları ile ilgili yapılan yeni araştırmalar bu gizemli canlıların yalnızca güçlü avcılar olmadığını, şaşırtıcı derecede gelişmiş sosyal ve bilişsel özelliklere sahip olduklarını ortaya koydu. Geometrik şekilleri ayırt edebilen, temel matematik işlemlerini kavrayabilen, uzun süre hafızasında bilgi tutabilen köpek balıklarının özellikle caz müziğine ilgi gösterdiği belirlendi. Bilim insanları, köpek balıklarının sosyal ilişkilerinden öğrenme becerilerine kadar birçok özelliğinin insanlarla beklenenden çok daha fazla benzerlik taşıdığına dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit, sıcak hava ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının beyinle diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yiğit, 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı ve buna bağlı sağlık sorunları da arttı. Doktor Rengin Yiğit, aşırı sıcaklarda vücudun yalnızca terleme yoluyla ısı dengesini korumakta yetersiz kalabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiğini belirten Doktor Yiğit, normal koşullarda terleme yoluyla vücut ısısının dengelenmeye çalışıldığını ifade etti. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmanın tek başına yeterli olmayabileceğini kaydeden Yiğit, yaşlılar ve bebekler için kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Ortamdaki nem oranı yüksekse terleme yoluyla vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir dedi. Obezite, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalıkları ve ruhsal ve nörolojik hastalıklarla alkol ve uyuşturucu kullanımının sıcak havalarda terleme mekanizmasını etkileyebileceğini belirten Yiğit, bazı ilaçların da riski artırabileceğine dikkat çekti. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçların sıcak havalarda vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini ifade eden Yiğit, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayan Doktor Yiğit, şu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. 65 yaş ve üzerindekiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar. Şeker hastalığı, kalp damar ve beyin damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını belirten Yiğit, özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan yaşlıların yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı sıcaklardan korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Yiğit, açık havada çalışanların güneş altında korunmasız kalmaması ve aşırı hareketlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi ve güneşlenilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, diğer saatlerde ise güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süre kesintisiz güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yiğit, spor ve yoğun fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesini önerdi. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Yiğit, araç içi sıcaklığın klima bulunsa bile çok kısa süre

0: ileride tehlikeli düzeylere çıkabileceğini belirtti. Araçtan ayrılırken herkesin dışarı çıktığından emin olunması gerektiğini ifade eden Yiğit, kapalı alanların iyi havalandırılmasını ve güneş gören pencerelerin perde ya da güneşliklerle gölgelenmesini önerdi. Vücut ısısının yükselmesini önlemek için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Yiğit, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayakların, ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla ısıtılabileceğini söyledi. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlıların günde en az 2 kez sıcak hava veya güneş çarpması belirtileri açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, bebeklerin ise daha sık izlenmesi gerektiğini ifade etti. Susuzluk hissi oluşmasa bile günlük en az 2-2,5 litre, yani yaklaşık 12-14 bardak sıvı tüketilmesini öneren Yiğit, terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının yerine konulması gerektiğini belirtti. Sıvı tüketiminde suyun esas olması gerektiğini ifade eden Yiğit, kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içeceklerin vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açabileceğini kaydeden Yiğit, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mide kramplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Sıvı tüketimi doktor tarafından kısıtlanan veya idrar sökücü ilaç kullanan kişilerin ise hekime danışması gerektiğini belirtti. Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Rengin Yiğit, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini önerdi. Yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Doktor Yiğit, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasını tavsiye etti. Vücut direncini artırmak ve yeterli vitaminle mineral alımını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, et, yumurta, süt ve balık gibi çabuk bozulabilecek besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemini vurgulayan Yiğit, sıcak havalarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Doktor Rengin Yiğit 10-16 saatleri arasında güneşten uzak durulmasını, bol sıvı tüketilmesini ve aşırı sıcakların beyinle hayati organlarda ciddi hasara yol açabileceğinin unutulmamasını istedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi son yıllarda yalnızca bir seyahat izni olmaktan çıktı. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve tartışmalı uygulamalar Schengen sürecini hem ekonomik hem de hukuki açıdan tartışmaların odağına taşıdı. Pasaporttan vize harcına, seyahat sağlık sigortasından aracı kurum ücretlerine kadar uzanan masraflar nedeniyle ilk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden çıkan tutar 20 bin lirayı aşarken yapılan tüm ödemeler vizenin alınacağını da garanti etmiyor. Schengen başvurusu yapacakların ilk olarak geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. 2026 yılı tarifesine göre 10 yıllık bordo pasaportu için 14.761 lira 40 kuruş ödeniyor. Buna Avrupa Birliği'nin kısa sürede Schengen vizeleri için uyguladığı 90 euroluk vize harcı ekleniyor. Vize başvuruları büyük ölçüde yetkili aracı kuruluşlar üzerinden yapıldığı için hizmet bedeli de ayrıca tahsil ediliyor. Bu ücret başvurulan ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 30 ila 45 euro arasında değişiyor. Başvurunun zorunlu kalemleri bununla da sınırlı değil. En az 30 bin euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekiyor. Poliçenin kapsamına göre bunun maliyeti ortalama 800 ila 2000 lira arasında değişiyor. Biyometrik fotoğraf, banka hesap dökümleri, belge çıktıları, kargo ve ulaşım giderleri de eklendiğinde ilk Schengen başvurusunun maliyeti euro kuruna bağlı olarak 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı 2025 Schengen vize istatistikleri verilerine göre Türkiye'den yapılan Schengen başvuruları 1 milyon 268 bin 376'ya yükseldi. Böylece Türkiye, Çin'in ardından Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke oldu. Komisyon verilerine göre Türk vatandaşlarına yaklaşık 1 milyon 72 bin Schengen vizesi verilirken başvuruların %14,6'sı reddedildi. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Avrupa Komisyonu verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre ise Türk vatandaşlarının 2010-2025 yılları arasında yalnızca Schengen vizesi başvurusu ücretleri için ödediği toplam tutar yaklaşık 890 milyon euroya ulaştı. Ancak son dönemde vatandaşların karşı karşıya kaldığı tek sorun yüksek maliyet değil. Schengen vizesine randevu krizi de büyümeye devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda birçok Avrupa ülkesinin konsolosluklarında randevular dakikalar içerisinde tükenirken aylar sonrasına tarih verilmesi seyahat planlarını da zorlaştırıyor. Randevu krizine ilişkin en dikkat çeken durumsa bot yazılımlarla randevu toplandığı iddiaları oldu. Ticaret Bakanlığı, Schengen randevularının otomatik yazılımlarla alınarak daha sonra yüksek ücretlerle satıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, aralarında yetkili aracı kuruluşlarla çalışan firmaların da bulunduğu 7 şirket hakkında denetim yürütüldüğünü açıkladı. İddialara göre bazı kişi ve şirketler ücretsiz alınabilen randevuları yüzlerce euro karşılığında yeniden satıyor. Öte yandan Avrupa Birliği 2025 yılında Türkiye'den Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için Cascade kuralı yani kademeli vize uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre daha önce Schengen vizelerini kurallara uygun kullanan başvuru sahipleri belirli şartları sağlamaları halinde sırasıyla 1, 3 ve 5 yıla kadar geçerli çok girişli vize alabiliyor. Ancak uygulama otomatik bir hak tanımıyor. Uzun süreli vize verilip verilmeyeceğini ilgili konsolosluk karar veriyor. Schengen uygulamalarına yönelik eleştiriler spor organizasyonlarına da yansımış durumda. Bu yıl 20.si düzenlenen ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun simgesi olarak görülen Kaş-Meis yüzme maratonunda da vize uygulamaları gündeme oturdu. Yarışın 3,5 kilometrelik parkurunda mücadele eden ve 45-54 yaş kategorisinde 4. olan Padı dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu, startı meylediği Meis adasına geçebilmek için sporculardan Schengen vizesi istenmesine tepki gösterdi. Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz'la yazıyorum programında konuşan Kahvecioğlu, 20 yıldır düzenlenen ve iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen organizasyonda Türk sporcuların Avrupa'ya kaçacak potansiyel göçmen gibi değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kahvecioğlu, bu organizasyon 20 yıldır yapılıyor. Tek amacı yarışın startını almak olan sporculardan Schengen vizesi isteniyor. Aynı Avrupa Birliği kuralları Türk vatandaşlarının günlük vizeyle Yunan adalarına alışveriş için gitmesine engel olmuyor. Dostluğu simgeleyen bir organizasyonda sporcuların bu şekilde değerlendirilmesi organizasyonun ruhuyla bağdaşmıyor diyerek uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Schengen vizesiyle ilgili tartışmalar Avrupa Birliği kurumlarının da gündemine geldi. Türk vatandaşlarının yaşadığı randevu, red ve uzun bekleme süreleriyle AB-Türkiye Gümrük Birliği uygulamalarındaki dengesizlik iddiaları Avrupa Ombudsmanı'na taşındı. Avrupa Birliği hukuk alanında çalışan avukat Doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu ile eski devlet bakanı Bülent Akarcalı'nın yaptığı başvuruda Avrupa Komisyonu'nun 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve ek protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesi talep edildi. Başvuruda Schengen vizesi sorununun yalnızca siyasi değil, Avrupa Birliği'nin kendi hukukunu uygulayıp uygulamadığı açısından da değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bugün gelinen noktada Schengen vizesi Türk vatandaşları açısından yalnızca Avrupa'ya seyahat edebilmenin ön koşulu olmaktan çıkmış durumda. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve uygulamalara yönelik hukuki tartışmalar vize sürecini giderek daha da karmaşık hale getiriyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye, Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke konumuna korurken, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın hesaplamasına göre Türk vatandaşlarının son 15 yılda yalnızca vize başvuru ücretleri için ödediği tutar 890 milyon euroya ulaştı. Pasaport, seyahat sağlık sigortası, aracı kurum hizmet bedelleri ve diğer zorunlu masraflarda eklendiğinde gerçek maliyet bunun çok daha üzerine çıkıyor. İlk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden 20 bin liranın üzerinde para çıkmasına karşın yapılan tüm ödemeler vize alınacağını garanti etmiyor. Schengen sürecine ilişkin tartışmalar hem vatandaşların yaşadığı mağduriyetler hem de Avrupa Birliği'nin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği sorusuyla birlikte önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Suda çözünen B12 vitamini, vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini, karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
1: Bunu biliyor muydunuz?
0: Bunu biliyor muydunuz?
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yargıtay, hasta eşinin bakımını üstlenmeyen ve onunla ilgilenmek yerine dönem dönem camide kalan kocayı ağır kusurlu buldu. Yaşlı çiftin boşanma davasında erkek evden kovulduğunu ve ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını savunurken kadınsa hastalığı süresince yalnız bırakıldığını anlattı. Yargıtay'dan dikkat çekici bir karar çıktı ve hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı. Yargıtay, hasta eşinin bakımını üstlenmeyen, onunla ilgilenmek yerine dönem dönem camide kalan kocayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet kapsamında ağır kusurlu buldu. Karar, yaşlı bir çift arasında görülen boşanma davası üzerine verildi. Aile mahkemesine başvuran erkek, eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını, hakaret ettiğini ve evden kovduğunu ileri sürdü. Emekli maaşı kartının kendisine verilmediğini, bu nedenle ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını savunan davacı erkek, evden ayrıldıktan sonra uzun süre sokakta kaldığını, soğuktan korunmak içinse geceleri camiye sığındığını iddia etti. Davacı erkek boşanmanın yanı sıra tedbir ve yoksulluk nafakasıyla maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Davalı kadınsa eşinin iddialarını kabul etmedi. Kocasının evlilik birliğinden doğan sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten kadın, sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakamayacağını söyleyerek evden ayrılıp kızının yanına gitmesini istediğini aktardı. Şeker hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetmeye başladığı dönemde eşinden destek görmediğini ifade eden kadın, hastane ve tedavi süreçlerinde erkek kardeşi, kızı ve damadının kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Kadın ayrıca eşinin hastalığını bir kusur gibi gördüğünü, kendisini küçümsediğini ve aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu savundu. Kocasının zaman zaman camide işlettiği çay ocağında kalmasının da hastalığından ve bakım sorumluluğundan kaçma isteğinden kaynaklandığını ileri sürdü. Davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilmesini istedi. Yerel mahkeme tarafların ayrı yaşamasının tek başına kadına kusur olarak yüklenemeyeceğini hükmetti. Tanık beyanlarını değerlendiren mahkeme, erkeğin hasta eşiyle ilgilenmediği ve sağlık sorunları sırasında ona destek olmadığı sonucuna vardı. Kadına yöneltilen kusur iddialarının da kanıtlanamadığını belirterek boşanma davasını reddetti. Kadın lehine bağlanan tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devam etmesine, kesinleşmenin ardındansa kaldırılmasına karar verildi. Karara yapılan istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hasta eşle ilgilenmemenin boşanma hukuku bakımından kusurlu davranış oluşturduğuna hükmederek aile mahkemesinin kararını onadı. Yargıtay, hasta eşinin bakımını üstlenmeyen ve sağlık süresince ona destek olmayan eşin ağır kusurlu sayılacağını hükmederek emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Kimi zaman biriyle işiniz biter ama laf uzatmadan da uğurlamak gerekir. Peki bunu açıkça söylemeden nasıl yaparsınız? Cevap halk deyiminde gizlidir. Ayakkabısını düzeltmek. Eskiden eve gelen misafirlerin ayakkabıları kapı önüne bırakılırdı. Ev sahibi misafiri uğurlamak istiyorsa ayakkabıların yönünü dışarı çevirirdi. Bu sessiz mesajı alan misafir de kalkıp giderdi. Kars yöresinden derlenen bir örnekte ev sahibi rahatsız olduğu misafir için eşine şöyle demiş. Dayının ayakkabısını düzelt. Bu ince ayar vedayı haber verirmiş. Bugün halen kibarca gönderme anlamında kullanılan bir deyimdir. Gelenekler inceliklerle yaşar, deyimlerle anlatılır. Bugün ayakkabısını düzeltmek deyiminin kapısını araladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye, Akdeniz'den Karadeniz'e, Marmara'dan Ege'ye kadar çok sayıda plaj ve koya ev sahipliği yapıyor. Bu plajlardan bazıları halka açıkken bazıları da ücret talep ediyor.
2: Radyo Sputnik dinleyicileri için mavi bayraklı plajlardan tarihe karışan plajlara, halk plajlarından ücretli plajlara uzanan ve bölge bölge plajlarımızı tanıtan bir haber hazırladık. İşte Türkiye'nin plaj haritası.
1: Plajlar söz konusu olduğu zaman sık sık karşımıza çıkan bir kavram var. Mavi bayrak. Mavi bayrak, suyun kalitesi, plaj temizliği, can güvenliği, çevre yönetimi gibi birçok farklı faktörün varlığına işaret eden bir kavram.
2: Tatlı su ve deniz alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen Mavi Bayrak programı, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara ulaşmak için yerel yönetim ve plaj işletmelerini zorluyor.
1: Belirli kriterleri karşılayan plaj, marina ve yatlara verilen Mavi Bayrak ödülünü almak için plajların 33, marinaların ise 38 kriteri karşılaması gerekiyor. Peki bu kriterler neler?
2: Mavi Bayrak kriterlerini belirleyen ana başlıklar çevre eğitimi ve bilgilendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre eğitim, çevre yönetimiyle can güvenliği ve hizmetler olarak belirlenmiştir. Bu kriterleri sağlayan plajlara bir yıl süreyle Mavi Bayrak verilerek ödüllendirilmektedir.
1: Uluslararası alanda 50'den fazla ülkede uygulanan ve en çok kabul gören eko etiket olan Mavi Bayrak programına her geçen yıl daha fazla plajla giren Türkiye, 2023 yılında 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat ve 14 turizm teknesiyle girmeye hak kazandı. Bu yıl Türkiye 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatla yine dünyanın en çok mavi bayrağı sahip 3. ülkesi oldu. Bu sadece bir sıralama değil, çevre bilinci, sürdürülebilir turizm ve yaşam kalitesi anlamında büyük bir başarı.
2: Çevre Eğitim Vakfı tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, plaj sayısıyla dünya üçüncüsü olmaya hak kazandı. Sıralamanın başında İspanya, ikinci sırasında Yunanistan yer alırken, üçüncü sırada yer alan Türkiye'yi İtalya ve Fransa takip etti.
1: Bu yıl Mavi Bayrak ödülleri kapsamında Antalya 232 mavi bayraklı plajıyla ipi göğüsledi. İkinci sırada 113 mavi bayraklı plajla Muğla yer alırken İzmir'in plajlarından 64'ünün mavi bayraklı olduğu bilgisi paylaşıldı. Balıkesir 49 mavi bayraklı plajıyla listenin 4. sırasında yer aldı. Aydın ise 38 plajında mavi bayrak dalgalanıyor.
2: Samsun 19, Çanakkale 15, Mersin 12, Kocaeli 9 ve Tekirdağ 10 plaj ve mavi bayrağa sahip.
1: 20 ilden mavi bayraklı plajın yer aldığı listeye göre ise İstanbul, Sakarya, Düzce, Bartın ve Ordu'nun ayrı ayrı 3'er, Yalova ve Zonguldak'ın 2'şer, Kırklareli, Van, Adana ve Sinop'un ise ayrı ayrı birer mavi bayraklı plajı bulundu.
2: Mavi bayrak dışında plajlarda kullanılan farklı birçok renkli bayrak daha bulunuyor. Denizin tehlikeleri, suya girilen yerin yüzmeye uygun olup olmadığı, yüzme suyu kalitesi, plaj temizliği ve plajda can kurtaranın varlığı asılan bayrakların renklerinden anlaşılıyor.
1: Sarı bayrak denize girmenin risk taşıdığını, mor bayrak zararlı deniz canlıları bulunabileceğini, yeşil bayrak üzerinde köpek balığı yoksa denizin güvenli olduğunu anlatıyor. Sahil kenarında görülen sarı kırmızı bayraksa plajda can kurtaranın görevinin başında olduğunu ve güvenli bir şekilde denize girilebileceğini gösteriyor.
2: Kırmızı bayrak denize girmenin kesinlikle yasak, çift kırmızı bayrak çok tehlikeli olduğunu, dörde bölünmüş kırmızı beyaz bayraksa denizin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini anlatıyor. Siyah beyaz bayraksa su sporları için ayrılmış alanlar için konuluyor. Bölge bölge halk plajlarını sıralamadan önce bir müzik arası verelim.

0: Evet, müzik arasından sonra Türkiye'nin halk plajlarını bölge bölge sıralamaya başlıyoruz. Akdeniz bölgesi deniz turizmi ve plaj deyince ilk akla gelen yerlerden biri. Akdeniz'in ücretsiz girilebilecek en güzel plajları ise şöyle.
1: Kleopatra plajı Antalya ilinin Alanya ilinde bulunan plaj. Mavi bayraklı plaj statüsünde. Antalya'nın en büyük plajlarından biri olan Konyaaltı Halk Plajı da Akdeniz'in en meşhur plajları arasında bulunuyor. Lara plajı ise Antalya'nın Konyaaltı plajı ile birlikte en ünlü iki plajından bir diğeri.
0: Boğsak Koyu, Mersin'in caretta carettalarının uğradığı mavi bayraklı koylarından biri. Boğsak Koyu dışında Mersin'de bulunan Susanoğlu Halk Plajı, Akkum Halk Plajı, Yeşilovacık Tisan Plajı, Taşucu İncekum Plajı, Kapızlı Plajı, Kum Mahallesi Plajı, Akçakıl Plajı da ücretsiz plaj olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinde de plaja giriş ücretsiz.
1: Türkiye'nin Maldivleri diyebileceğimiz Ege'de tatilin keyfini çıkarmak isteyenler için birçok alternatif plaj mevcut. İşte Ege'nin en güzel plajları.
0: İzmir'in Dikili ilçesinin Bademli köyünde yer alan Pisa koyuna herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. İzmir'de tatil yapmak isteyenler içinse seçenek bol. Piyade koyu, Altınkum Halk Plajı, Pırlanta Halk Plajı, Sepetçik Koyu, Tekke Plajı, Ali Bostan Halk Plajı, Dalyan Kocakarı Plajı, Aya Yorgi Plajı, Boyalık Halk Plajı, Ilıca Halk Plajı, Paşa Limanı Halk Plajı ve Burcu Sitesi Önü Halk Plajı'na ücretsiz olarak giriş yapılabiliyor. Bunlardan en popüleri ise hiç şüphesiz Ilıca Plajı. Çeşme'nin en popüler plajı olan Ilıca Plajı'nda havlunu al gel sistemi mevcut.
1: İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Yeni Foça Halk Plajı da Foça'nın belediyece yeniden düzenlenen ve işletilen mavi bayraklı plajı. Halk plajı olma özelliği taşıyan Pamucak Plajı'nda da herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. İncirliköy mevkiindeki Karaburun Akvaryum Plajı ise mavi bayrak almaya değer görülen yerlerden.
0: Deniz, kum, güneş deyince Muğla'ya uğramadan olmaz. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan İçmeler Halk Plajı, Mavi Bayrak ödülüne sahip plajlardan birisi olarak hizmet veriyor. Ege ve Akdeniz'in buluştuğu Datça'da yer alan Palamutbükü, Türkiye'nin en güzel koylarından biri olma özelliğini taşıyor. Datça'nın saklı cennetlerinden biri olan Palamutbükü Plajı, berrak denizi ve huzurlu atmosferiyle tatilcilere eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Türkiye'nin en meşhur plajlarından biri olan Ölüdeniz'de herhangi bir ücret ödemeden girebileceğiniz bir plaj. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene açılan Türkbükü Halk Plajı da en gözde ücretsiz plajlar arasına girdi.
1: Aydın Didim'de yer alan Mavi Bayraklı Altınkum Plajı da bölgedeki ücretsiz plajlardan biri. Kuşadası'nın Davutlar mevkiinde yer alan Davutlar Plajı da ücretsiz bir plaj. Davutlar Plajı'nın denizi kum yapısına sahip.
0: Marmara bölgesinde deniz kıyısında tatil yapılabilecek, kumsalında güneşlenip denizinde yüzülebilecek pek çok plaj var. Bu plajlardan bazıları Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Yüzme Genel Müdürlüğü tarafından yüzmeye uygun olup olmadığına göre derecelendirilmiş.
1: Yapılan deniz suyu analizine göre İstanbul Kadıköy'de bulunan Caddebostan Plajı 2 ve Suadiye Plajı'nın yüzme için uygun olduğuna karar verilmiş. Bu iki plaja ücret vermeden girmek mümkün.
0: Günübirlikçilerin gözdesi Ava, İstanbul'a yakınlığı sebebiyle hafta sonu doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği plajlardan birisi. Balıkesir'in Avşa Adası'nda bulunan tüm plajlarında halk plajı olduğunu belirtelim. Adada en çok tercih edilen plajlarsa Altınkum Plajı ve Karadut Plajı.
1: Erdek bölgesinin en çok bilinen ve tercih edilen plajlarından birisi olan Erdek Halk Plajı, genel olarak günübirlik tatil için gelenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bursa Mudanya'daki en popüler plajlardan birisi olan Burgaz Altınkum Halk Plajı da ücretsiz bir plaj.
0: Düzce'de yeşilliklerin içinde yer alan Ceneviz Kalesi Plajı, mavi bayraklı bir halk plajı olma özelliğine sahip. Edirne'ye gittiğimiz zamansa bizi Saros Körfezi'nde bulunan Erikli plajı

0: sezonunda plaj turizmi için uygun konfor düzeyine sahip olabileceğini söylüyor.
1: Samsun, uzun ve temiz sahilleriyle birlikte 19 mavi bayraklı plajıyla Karadeniz'in en mavi bayraklı şehri. İncesu plajı da Samsun'un mavi bayraklı plajlarından bir tanesi. Girişlerin ücretsiz olduğu bu plaj sadece Samsun il sakinleri için değil, aynı zamanda çevre illerden gelen turistler için de cazip bir tatil noktası. Bartın'da bulunan İnkumu plajı da Karadeniz'de en çok değerlendirilen plajlar arasında yer alıyor. Beygir Kumu plajı ise Giresun'un Tirebolu ilçesinde ücretsiz bir şekilde hizmet veren halk plajlarından biri. Gürcistan-Batum sınırına yakın Kemalpaşa beldesindeki 2 kilometrelik Kemalpaşa plajı da bölgede ilk akla gelen yerlerden biri. Türkiye'nin en güzel sahil kasabalarından biri olan Amasra'da bulunan Çakras plajını da bu listede vermeden geçmemek gerek.
0: Türkiye'de halk plajlarının yanı sıra girişte ücret talep eden plajlar da mevcut. Bu plajlardan bazıları cüzi bir miktar talep ederken bazılarının ücretleri ise bir hayli cep yakıyor. Örneğin İstanbul Kadıköy'de bulunan Caddebostan 1 plajı İstanbul Büyükşehir Belediye İştiraki Beltur tarafından işletiliyor. Yetişkinler için 300 TL olan plajda öğrenciler için 200 lira talep ediliyor.
1: İstanbul'da denize girmek için en çok tercih edilen yer olan adalarda ise geçen yıla oranla ücretler ortalama 2 kat artış gösteriyor. Büyükada'da giriş ücretleri hafta içi 1200 ile 2500 lira arasında değişirken hafta sonu ise 3000 TL'yi aşan fiyatlara kadar yükseliyor. Sedef Adası'nda bulunan bir tesiste kişi başı 1500 liralık giriş ücretiyle dikkat çekiyor.
0: Sarıyer'deki işletmelerde ise kişi başı giriş ücretleri 500 lira ile 1500 lira arasında değişirken Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 750 lira ile 1000 lira arasında değiştiğini, Florya'da ise 500 lira civarında olduğu görülüyor.
1: Muğla'daki en güzel plajlardan birisi olan İnlice plajı kıyı kanunu aykırı olmasına rağmen yaya giriş ücreti olarak 150 lira talep ediyor. Ölüdeniz'deki Kumburnu plajına yaya olarak giriş yapmak isteyenlerin de 150 lira ödeme yapması gerekiyor.
0: Bunlara ek olarak Antalya, Bodrum, Marmaris ve Çeşme'deki çoğu beach cep yakan ücretler talep ediyor. 2026 ücretlerine göre Bodrum'da denize girmek için kişi başı binlerce lirayı aşan ücret isteyen de var, giriş için mülakat yapanlar da. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte beach club'larda uygulanan giriş kuralları yeniden tartışma konusu oldu. Sosyal medyada son günlerde öne çıkan beach mülakatı ifadesi özellikle popüler tatil bölgelerindeki bazı mekanların kapıda ya da rezervasyon aşamasında kullandığı seçici kabul sistemi için kullanılıyor.
1: Bir sosyal medya tabirine dönüşen ifade klasik anlamda bir iş görüşmesini değil, mekana girmek isteyen kişilerin kapıda ya da rezervasyon sürecinde değerlendirilmesini anlatıyor. İddialara göre bazı beach club'larda misafirlerin rezervasyonu, kıyafeti, grup yapısı, mekan konseptine uygunluğu ve yoğunluk durumu dikkate alınarak içeri alınıp alınmayacağına karar veriliyor.
0: Peki kıyılar halkın mı, özel işletmelerin mi? Anayasaya göre denizi kullanma hakkı kimde? Bu soruların yanıtını almadan önce dilerseniz kısa bir müzik arası verelim.

0: Şimdi de müzik arasından önceki sorularımızı tekrar hatırlayalım. Peki kıyılar halkın mı, özel işletmelerin mi? Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte hemen her sene tartışma konusu olan kıyıların kullanım hakkı konusu yeniden gündeme geldi.
1: Anayasanın kıyılardan yararlanma başlıklı 43. maddesinde şu ifadeler yer alıyor. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
0: Anayasada kıyıların halk tarafından kullanılmasının engellenemeyeceği belirtiliyor olsa da kıyılar özel işletmeler tarafından kapatılmış durumda. Bu özel işletmelerin önündeki kıyıya ya ulaşmak mümkün olmuyor ya da giriş için ücret ödemek gerekiyor.
1: Radyo Sputnik'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş kıyıların tümüyle halka ait olduğunu belirtti.
2: Şimdi anayasanın tüm ilgili maddelerin kıyıların halka açık olduğu açıkça belirtilmiş. Ancak bugün Danıştay anayasayı tanımıyorken bazı kararlarda vatandaşlar, özellikle çıkar çevreleri, kapitalist yapılar maalesef nereden ne kazanırım peşinde kendilerine ait olmayan kıyıları işgal edip plaj haline çevirip oraya az bir sermaye koyarak çok büyük paralara halka kapatıyorlar burayı. Bugün İstanbul 658 kilometre sahil şeridine sahip. Ancak halka açık sahil 200 kilometre. Bu 200 kilometrelik sahilde doğru düzgün bir halka açık plaj yok. Yani plajlar işgal altında.
0: Plajların hiçbirinde günlük sağlık kontrollerinin yapılmadığını belirten Çetintaş, bu konuda yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.
2: Bu yetmiyormuş gibi bu plajların hiçbirisinin sağlık raporları, günlük sağlık raporları, su numuneleri ne yazık ki ortada yok. Büyük paralar kazanıyorlar ama halkın sağlığıyla oynuyorlar. Çünkü her plaj belediyenin ya da şahsın işlettiği bu plajların tümünün her gün su numunesi alarak sabahın erken saatlerinde burada denize girilip girilmeyeceği ilan edilmeli. Şimdi bu durumda belediyeler buna yaptırım uygulaması gerekiyor. Tabii ki kendilerini de denetlemesi gerekiyor. Ve büyük cezaları var. 1387 su ürünleri kanunundan başlayıp çevre kanununa kadar denizleri koruyan 6 çeşit kanun var. Bir de kabahatler kanunu var. Bütün bu kanunları işletmek gerekiyor. Ancak ne belediye ne belediye zabıtaları, herhangi bir siyasi yapıyı kastetmiyorum ama bütün belediyeler bir vurgun duymazlık içerisinde. Çünkü açık açık söylüyorum. Gidiyor belediyenin bazı elemanları zabıta ya da zabıta kıyafeti giydirilmiş taşeronlar tarafından çalıştırılan insanlar tarafından sözde denetlemeye, ancak orada bir takım çıkar ilişkileri söz konusu olunca göz yumuyorlar bütün bunlara.
1: Denizlerdeki müsilaj tehlikesine de dikkat çeken Çetintaş şöyle devam etti.
2: Üstelik de belediyeler, hoparlör var biliyorsunuz bütün belediyelerde. Hoparlör sistemiyle ya da camilerin hoparlör sistemiyle o kıyılarda denize girilip girilmediğini en geç saat 8'de açıklamalılar. Çünkü şu anda ciddi anlamda kirlilik var. Havaların ani ısınmasıyla, suların da ani ısınmasıyla ölü olan müsilaj, ölü değil ama çoğalmayı bekleyen müsilaj için yeni bir ortam doğdu. Ve müsilaj hızla denizlerin üstünde gözükmeye başladı. Dolayısıyla halkın sağlığını oynadıkları kesin. Yani işte halk ne yapsın, bu pisliğe mi girsin? Ama bakın hastane raporlarına, geçen yazın, önceki yazın hastane raporlarına bakın. Daha çok çocuklar zapt edemediği için anneleri, babaları, bu çocuklar ne oluyor? Denize giriyor, ishal ve kusma vakalarıyla hastaneye kaldırılıyor. Bütün hastane raporlarında, özellikle Marmara kıyılarında ve Türkiye'nin bütün kıyılarında bu tür vakalar var ve yansıyor. Yani bilimsel olarak da ele aldığınızda çok acilen bunun önleminin alınması gerekiyor.
0: Sadece kıyıları kapatmakla kalmıyorlar, halkın sağlığıyla da oynuyorlar diyen Çetintaş şunları söyledi.
2: Bu plajların hiçbirisinde doğru bir kurtarma, bir sağlık ekibi gibi bulunması gereken personel asla bulunmuyor. Sadece şezlong ve şemsiye satarak orada döner, tost, o, bu yaptırarak büyük paralar kazanıyorlar ve Allah'ın denizini büyük paralara, insanlara sunuyorlar. Şimdi bu İSKİ'nin 5 yılda suya %800 yam yapması gibi bir olaydır. Bu şimdi bütün belediyeleri kastediyorum. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 16 milyon İstanbul'u düşünüyor. Çok da sevindirici, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu. İşte belediyelerin asli görevi vatandaşın sağlığını korumaktır. Bu belediyeler Sayın İmamoğlu vesilesiyle bütün Türkiye'deki belediyeler, onu seçen bütün belediyeler onun yaptırımlarına tabi olmalıdır. Marmara, Boğazlar belediyeleri de aynı durumda. Ancak gelin görün ki denetim yok, bir başı boşluk alınmış gidiyor. Sonra deniz kıyılarında o mantarları sürekli geçiyor insanlar ve rip akıntılarıyla boğulma vakaları oldukça fazla. Yani bu yüzden özellikle zodyak botlarla, ince surat tekneleriyle bu botlarla mutlaka denetimlerin hızlı şekilde yapılması lazım. Ve ani sağlık müdürlüğünün, çevre müdürlüğünün, belediye sağlık işlerinin, belediye zabıtasının ve belediye çevre daire başkanlıklarının ani denetimler yapması gerekiyor bu plajlara. Hem fiyat açısından hem sağlık açısından. Yani sadece kıyılara kapatmakla kalmıyorlar, bir de halkın sağlığını oynuyorlar. Yani anayasanın ilgili maddelerinde kıyılar halktır, halka kapatılamaz ama gelin görün ki kapatılıyor.
1: Türkiye'de mavi bayraklı plajların çoğunun bunu hak etmediğini vurgulayan Çetin Taş sözlerine şöyle devam etti.
2: Bir de şu var, Türkiye'de bir kurumun elinde mavi bayrak yetkisi var. Bir vakıf parayı bastırana mavi bayrak veriyor. Yani 10 bin dolar mı 20 bin dolar mı ne bedeli giderek artıyor. Parayı verene efendim mavi bayrak, ya mavi bayrak almak o kadar kolay mı? Sadece tesis yapmayı yeterli görüyorlar. Oysa denizin tertemiz olması lazım mavi bayrak için. Avrupa standartlarında bu var. Ama onlar sadece tesisteki rahatlığı, keyfi pazarlıyor. Numunesi alındığına asla asla tanık olmadım.
0: Kıyıların halka açılması gerektiğini belirten Çetin Taş, gerekirse vatandaşların da denetlenmesinin mümkün olduğunu ekledi.
2: Vatandaş şezlongunu alır, vatandaş sandalyesini alır, gider deniz kenarına, denizine girer. Ha, o vatandaşı da denetlemek lazım. Nedenine gelince özellikle Marmara kıyılarındaki vatandaşlarımızı ben canlı şahidiyim. Defalı ellerinde şişeleri ya da çekirdekleriyle kıyılarda hunharca o içtikleri şişelerini denize atarak ve o çekirdekleri kıyı kumsala bırakarak ya da izmaritlerini bırakarak o keyfi yapıp çıkıyorlar bedava olay. Mutlaka sabah ve akşam olmak üzere vardiyalı olarak zabıta orada olmalı. Belediyeler de bunu anonsla duyurmalı. Plajlarda, kumsalda çekirdek yemeyin. Alkol alırsanız da çöp kutusuna atın vesaire vesaire. Yani o kadar çok şey var ki. Ama diyorum ya size, hiç kimse işini yapmıyor. Herkes maaşını alıp yan yatmak peşinde. Yani sayısız kanun var, sayısız ceza mekanizması var. Bütün bunlar uygulanabilir. Vatandaş yere çekirdek attığında biliyorsunuz kabahatler kanununa göre sakız bile atsanız cezası var. Ama kimse bunu uygulayamıyor. Şimdi öbür taraftan devlet vergi, al sana vergi. Avrupa'da herhangi bir yerde, bir ülkede yere attığınız an polis kafanızda bitiyor, ceza kesiyor. Cezayı da adresinize kesiyor. Yani hemen elden ceza mahpus falan yok. Kimliğinizi alıyor, tespit ediyor, sizi bitiriyor işi. Şimdi yani bu tür çok başı bozuk, çok disiplinsiz bir hale geldi bu ülke. Dolayısıyla her isteyen bir kaba kuvvet kullanarak kıyıları işgal edip tamamıyla kaba kuvvete dayandırıyorlar. Bunun örneği Üsküdar kıyılarıydı biliyorsunuz. İmamoğlu göreve geldikten sonra Üsküdar'ı temizledi. O halde demek ki yapılabiliyormuş. Bu bir örnek. Orayı halk görüyor. O zaman deniz kıyılarını da görmeleri lazım ve bunları oralarda da uygulamaları lazım.
1: Evet, Türkiye'nin plajlarını anlatmaya devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim ve sonrasında da İstanbul'un unutulan plajlarıyla devam edelim.
0: Müzik arasına gitmeden önce dediğimiz gibi Türkiye'nin bölge bölge tüm plajlarının haritasını çekerken biraz da yaz gelince artık tercih edilmeyen İstanbul'u ve İstanbul'un unutulan plajlarını sıralayalım.

0: Bundan yıllar önce İstanbulluların yaz aylarını değerlendirmek için daha fazla alternatifi olduğunu da biliyoruz. Peki 50 hatta 100 yıl öncesinde İstanbul'da yazlar nasıl ve nerelerde geçiyordu?
1: İstanbul sahillerinde rahatlıkla denize girildiği günler bize çok uzak bir tarih gibi görünse de İstanbul kısa bir süre önceye kadar plajlar kenti olarak anılıyordu. Bunda en büyük katkısı olan da hiç şüphesiz hepimizin ismini bildiği Süreyya Plajı'ydı. 1946'da kullanıma açılan ve uzun yıllar şehir hayatında önemli bir yer tutan bu plaj, 1980'lerin sonunda başlayan yol ve deniz dolgusu projelerine kurban gider, en sonunda 1992'de tamamen yok olur.
0: Moda iskelesinin sol tarafındaki koyda yer alan plaja 1920'lerde Moda Deniz Hamamı adı verilen ve kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı denize girdiği bir plaj inşa edilmiş. Moda plajı, Moda koyunun ve sahilin doldurulmasıyla tarihe karışmış.
1: Florya'daki Solarium plajı ve High Life plajı İstanbul'da ilk açılan plajlardan. 2 kilometre uzunluğundaki eski Florya plajı, çok uzun yıllar Cumhuriyet dönemi İstanbul'un en gözde plajı olmuş. Şimdi ise yine Florya'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beltur'un işlettiği Güneş Plajı, kanalizasyon hattından gelen pis su sebebiyle 2022'den beri hizmete kapalı.
0: Ataköy Plajı'nın açılış haberi 16 Ağustos 1957 tarihli Hayat Mecmuası'nda müjdeli bir haber olarak duyurulmuş. Zamanla şehirleşmeyle birlikte denize girme koşulları ortadan kalkmış, önce bir havuz yapılmış, ardındansa tesis tamamen kapatılmış.
1: Üsküdar'ın içindeki tek plaj Salacak Plajı, Kız Kulesi'nin tam karşısında bulunuyordu. Her yıl Haziran ayında açılan, Eylül ayının sonuna doğru kapanan plaj, Üsküdar'lı ailelerin sıklıkla tercih ettiği bir yerdi.
0: Aziz Nesin'in Mahallenin Kısmeti isimli kitabından bir alıntıyla devam edelim. Ardındansa sizi bu sefer de Türkiye'deki göllerin plajlarına götüreceğiz. İstanbul'un üç bir yanı deniz. Bu kadar da değil. İstanbul'un denizi İstanbul karasının koynuna kol kola sokulmuş. Yine de böyleyken İstanbul'da denize girmek öbür dünyada cennete girmekten daha zor. İstanbul'un bir başından bir başına deniz kıyılarını bir takım insanlar satın almışlar. Kavaklardan Çekmece'ye, Şile'den Pendik'e kadar şu güzel İstanbul kıyılarında bedava girilecek bir karışlık boş deniz kalmadığına bakarım da denizin nasıl satın alındığına şaşarım.
1: Türkiye'de denizlere kıyısı olan kentlerin dışında Anadolu'nun ortasında bulunan şehirlerdeki göl ve akarsuların çevresinde yer alan plajlar da güzellikleriyle ilgi görüyor. Burdur, Isparta, Kırşehir, Konya ve Van gibi denize olmayan kentlerin plajları deniz kenarındakileri aratmıyor.
0: Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü'nde 1800 metre uzunluğundaki Beyaz Adalar, 1072 metrelik Tabiat Parkı, 1385 metrelik Doğan Baba plajlarının yanı sıra 1046 metrelik Yeşilova Belediyesi Halk Plajı yer alıyor. Salda Gölü yılda ortalama 700-800 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.
1: Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Van Gölü kıyısında yer alan Edremit plajı da 2018'de halkın hizmetine sunuldu. Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Halk Plajı ise Türkiye'de ilk kez denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tesis özelliğini kazandı.
0: Isparta'nın Eğirdir Gölü'nün çevresinde bulunan Altın Kum ve Bedre plajları da yılda ortalama 15-20 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.
1: Kırşehir'in Kamanı ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan ve Bozkır'ın plajı olarak bilinen Savcılı plajı da ilgi görüyor.
0: Kapladığı alan bakımından Türkiye'nin üçüncü en büyük tatlı su gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde de 5 kilometrelik Karabulun plajı denizi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor.
1: Yaz sezonuna giriş yaptığımız şu günlerde vatandaşların aklındaki soru, nerede, nasıl, en az maliyetle nasıl tatil yapabilirim? Türkiye'de hangi plajlar var ve bunlardan hangileri mavi bayraklı?
0: Tüm bu sorulara yanıt arayarak Türkiye'nin hem unutulan hem en fazla ziyaret edilen hem de ücretli ücretsiz plajlarını sıraladık. Türkiye'nin plaj haritasının fotoğrafını çektik.
1: Kıyılar halkın mı yoksa işletmelerin mi sorusuna hukukçu ve çevreci uzmanlarla yanıt verdik.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.

Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Niğde'nin Bor ilçesindeki Tiyanati kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Sekizgen planlı kilisede şimdiye kadar 42 mezar tespit edilirken bunların 18'i gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceği Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda araştırmacılar Tiana'nın tarihini ışık tutacak yeni verilere ulaşıyor. Kazı heyeti özellikle sekizgen planlı kilisenin ana bölümünde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. İncelemeleri yürüten antropologlar mezarların tek döneme ait olmadığını belirledi. Araştırmalara göre kilise çevresi yaklaşık 4 farklı evrede mezarlık olarak kullanıldı. İlk gömülerin halka ait olduğu, alt tabakalarda bulunan daha nitelikli mezarların ise yüksek statülü kişilere ait olabileceği değerlendiriliyor. Geçen yıl başlayan çalışmalar kapsamında önce 25 mezar belirlenmişti. Kazılar ilerledikçe bu sayı 42'ye yükseldi. Şimdiye kadar 18 mezar açılırken 2 mezarın daha bu sezon incelenmesi planlanıyor. Kalan 22 mezar ise gelecek yıl yapılacak kazılar için korunuyor. Uzmanlar elde edilen bulguların yalnızca Tiyanati kentinin değil, Anadolu'nun geç Roma ve erken Hristiyanlık dönemine ilişkin gömü gelenekleriyle toplumsal yapısının anlaşılmasına da önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Niğde'deki Tiyanati kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait 42 mezar tespit edildi. Uzmanlar bulguların bölgenin gömü gelenekleri ve sosyal yaşamına ışık tuttuğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en derin noktası Büyük Okyanus'ta yer alan Mariana Çukuru'dur. Guam Adası'nın güneybatısında, Japonya ile Endonezya arasında ve iki ülkeye de aşağı yukarı eşit uzaklıkta yer alır. Çukurun derinliği yaklaşık 11 kilometredir. Karşılaştırmak gerekirse dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı ters çevrilip bu çukura yerleştirilebilecek olsa yüzeye ulaşmak için yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe kalırdı. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de kahve artık en çok evlerde tüketiliyor. Yeni bir araştırmaya göre ülkedeki kahve tüketiminin yaklaşık %70'i evlerde gerçekleşiyor. Üstelik Türk kahvesi geleneği sürerken latte, filtre kahve ve soğuk kahve gibi yeni nesil içecekler de mutfaklarda giderek daha fazla yer buluyor. Araştırmaya göre Türk tüketicisi kahveyi yalnızca bir içecek olarak değil, günün saatine, ruh haline ve sosyal ortama göre değişen bir deneyim olarak görüyor. Kahve seçiminde ise en önemli kriter tat ve aroma oluyor. Araştırma, Türkiye'nin kahveyi günün farklı saatlerine yayılan ve sosyal anlamlar taşıyan güçlü bir kahve kültürüne sahip olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların %72'si kahveyi birer duygu ve çağrışımlarla ilişkilendirirken her 10 kişiden 8'i iyi kahve ikram etmenin misafiri özel hissettirdiğini söylüyor. %55'i ise kahveyi günün yorgunluğunu atmanın bir parçası olarak görüyor. Evlerde ise tek bir kahve türü tercih edilmiyor. Araştırmaya göre evlerin %53'ünde Türk kahvesi hazırlanırken %40'ında latte, %33'ünde filtre kahve, %31'inde ise soğuk kahve yapılıyor. Bu tablo, geleneksel kahve kültürünün yeni nesil kahve alışkanlıklarıyla birlikte yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %61'i evde hazırladığı kahvenin kafe kalitesinde olmasını bekliyor. Katılımcıların %69'u lezzete öncelikli görürken %55'i ise kahvenin hızlı hazırlanmasını istiyor. Ayrıca her iki kişiden biri kahve tercihini o anki ruh haline göre değiştirdiğini belirtiyor. Türkiye'de kahve tüketimi hızla evlere taşındı. Yeni araştırmaya göre kahve tüketiminin %70'i evlerde gerçekleşirken Türk kahvesi geleneği latte, filtre ve soğuk kahve gibi yeni nesil tercihlerle birlikte varlığını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yerel halkın Likveli olarak adlandırdığı ve bilimsel adı Colobus congoensis olan yeni bir maymun türü keşfetti. Siyah tüylü olan tür, ağız ve burun çevresindeki turuncu krem renklenme, beyaz kuyruk sokumu lekesi ve kendine özgü sesleriyle diğer Colobus maymunlardan ayrışıyor. İlk kez 2008 yılında görüntülenen hayvanın yeni bir tür olduğu, 2018-2022 yılları arasında yapılan kapsamlı araştırmaların ardından kesinleşti. Bilim insanları yalnızca Lomami ve Kongo nehirleri arasındaki sınırlı bölgede yaşayan türün yaşam alanının dar olması, kaçak avcılık ve ormansızlaşma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yağmur ormanlarında daha önce bilinmeyen yeni bir Afrika maymunu türü keşfedildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku apnesi tedavisine robotik cerrahi dönemi başladı. Özellikle maske tedavisini kullanamayan ağır uyku apnesi hastaları için boyunda kesi yapılmadan ağız içinden gerçekleştirilen robotik ameliyatlar yeni bir alternatif sunuyor. Horlama, uykuda nefes durması, sabah yorgun uyanma ve gün içinde aşırı uyku hali. Uyku apnesinin en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mehmet Aktağ'a göre tedavi süreci öncesinde hastalara endoskopik muayene ve gerekli durumlarda uyku testi uygulanıyor. Özellikle sırt üstü yatıldığında şikayetleri artan ve dil kökü seviyesinde hava yolu tıkanıklığı bulunan hastalarda robotik cerrahi seçeneği değerlendiriliyor. Ağır uyku apnesinde ilk tercih pozitif hava yolu basıncı sağlayan maske tedavisi. Ancak bu tedaviyi düzenli kullanamayan hastalar için robotik cerrahi önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Da Vinci robotik cerrahi sistemini yapılan operasyonlarda boyunda herhangi bir kesi açılmadan tamamen ağız içinden müdahale gerçekleştiriliyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve mikro cerrahi aletleri sayesinde ulaşılması zor bölgelere hassas şekilde müdahale edilebiliyor. Sistem, cerrahın komutlarıyla çalışıyor ve el titremesini hastaya yansıtmayacak şekilde hareketleri filtreliyor. Böylece çevre dokular korunurken operasyonun güvenliği artırılıyor. Uzmanlara göre robotik cerrahi daha az kanama, daha az ödem ve daha kısa iyileşme süresi sağlıyor. Bu sayede hem hasta konforu artıyor hem de cerrahi işlemler daha kontrollü şekilde gerçekleştirilebiliyor. Robotik cerrahi yalnızca uyku apnesinde değil, ağız içi ve gırtlak tümörlerinin tedavisinde de giderek daha yaygın kullanılmaya başlanıyor. Maske tedavisini kullanamayan ağır uyku apnesi hastaları için robotik cerrahi yeni bir alternatif sunuyor. Boyunda kesi yapılmadan ağız içinden gerçekleştirilen operasyonlar daha az kanama, daha kısa iyileşme süresi ve yüksek hasta konforu sağlıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya ile Çin arasında işbirliği anlaşmasının imzalanmasının 25. yılı nedeniyle bir konferans düzenledi. Konferansta konuşan Rusya ve Çin'in Ankara Büyükelçileri, üç ülkenin işbirliğinin önemine dikkat çekti. Seminere iki ülkenin büyükelçilerinin yanı sıra Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Doğan Bekin ve Doğan Aydal, CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç gibi isimler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, Avrasya coğrafyasının önemine dikkat çekerek ülkelerin işbirliğine şu sözlerle vurgu yaptı. Avrasya'da eşit, bölünmez bir güvenlik ve işbirliği alanı yaratmak için pek çok çalışma yapılmaktadır. Rusya ve Çin, kıta boyunca son derece geniş bir coğrafyaya yayıldığından Avrasya için böyle bir güvenlik mimarisi inşa etmenin önemi ne kadar vurgulansa azdır. Hepimizin karşılıklı saygıya ve uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlılığa dayanan güvenli ve barışçıl bir arada yaşamaya dair güçlü güvencelere ihtiyacı vardır. Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'da yaşananlar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Vershin'in Gazze şeridinde uzayıp giden insani trajediyi ve Lübnan'daki kaygı verici gelişmeleri hatırlatarak Türkiye ile ilişkilere de değindi. Türkiye ve diğer bölgesel ortaklarla bu tür yapıcı bir angajmanı sürdürmeye ve geliştirmeye hazır ve kararlı olduğumuzu teyit etmek isterim. Toplantının açılışında konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Shuaibin de Türkiye, Çin ve Rusya'nın ortak hedeflerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Türkiye yükselen bir güçtür ve uluslararası ilişkilerde her geçen gün daha büyük bir rol oynamaktadır. Dünya barışı ve istikrarıyla insan medeniyetinin ilerlemesini ilgilendiren birçok konuda üç ülkemiz ortak özlemleri paylaşmaktadır. Hepimiz ulusal kalkınmaya, canlanmaya ve halklarımıza daha iyi bir yaşam sunmaya kararlıyız. Hepimiz eşit ve düzenli, çok kutuplu bir dünyayı destekliyoruz ve hepimiz ayrımcılığa, zorbalığa karşıyız. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Rusya ile Çin arasındaki işbirliği anlaşmasının 25. yılı nedeniyle düzenlenen seminere katılan Rus, Çin ve Türk temsilciler Avrasya'da güvenlik ve çok kutuplu bir dünya için üç ülkenin ortak hedeflerine ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de kahve artık en çok evlerde tüketiliyor. Yeni bir araştırmaya göre ülkedeki kahve tüketiminin yaklaşık %70'i evlerde gerçekleşiyor. Üstelik Türk kahvesi geleneği sürerken latte, filtre kahve ve soğuk kahve gibi yeni nesil içecekler de mutfaklarda giderek daha fazla yer buluyor. Araştırmaya göre Türk tüketicisi kahveyi yalnızca bir içecek olarak değil, günün saatine, ruh haline ve sosyal ortama göre değişen bir deneyim olarak görüyor. Kahve seçiminde ise en önemli kriter tat ve aroma oluyor. Araştırma, Türkiye'nin kahveyi günün farklı saatlerinde yayılan ve sosyal anlamlar taşıyan güçlü bir kahve kültürüne sahip olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların %72'si kahveyi belirli duygu ve çağrışımlarla ilişkilendirirken her 10 kişiden 8'i iyi kahve ikram etmenin misafiri özel hissettirdiğini söylüyor. %55'i ise kahveyi günün yorgunluğunu atmanın bir parçası olarak görüyor. Evlerde ise tek bir kahve türü tercih edilmiyor. Araştırmaya göre evlerin %53'ünde Türk kahvesi hazırlanırken %40'ında latte, %33'ünde filtre kahve, %31'inde ise soğuk kahve yapılıyor. Bu tablo, geleneksel kahve kültürünün yeni nesil kahve alışkanlıklarıyla birlikte yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %61'i evde hazırladığı kahvenin kafe kalitesinde olmasını bekliyor. Katılımcıların %69'u lezzeti öncelikli görürken %55'i ise kahvenin hızlı hazırlanmasını istiyor. Ayrıca her iki kişiden biri kahve tercihini o anki ruh haline göre değiştirdiğini belirtiyor. Türkiye'de kahve tüketimi hızla evlere taşındı. Yeni araştırmaya göre kahve tüketiminin %70'i evlerde gerçekleşirken Türk kahvesi geleneği latte, filtre ve soğuk kahve gibi yeni nesil tercihlerle birlikte varlığını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma düzenli olarak sinema, müze ve tiyatroya giden yaşlı yetişkinlerin biyolojik yaşlarının daha düşük olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu ilişki gelir, sağlık durumu ve yaşam tarzı gibi etkenler hesaba katıldıktan sonra da devam ediyor. Tokyo Bilim Enstitüsü'nden Dr. Yusuke Matsuyama liderliğinde yürütülen araştırma Community Heat dergisinde yayımlandı. Araştırmada kültürel etkinliklere sık katılanların ortalama fizyolojik yaşının 66,9 olduğu, nadir katılanlarda ise bu değerin 69,9'a çıktığı belirlendi. Yani iki grup arasında yaklaşık 3 yıllık biyolojik yaş farkı tespit edildi. Araştırmacılar kültürel etkinliklerin sosyal bağları güçlendirdiğini, zihinsel sağlığı desteklediğini ve kronik stresi azaltarak yaşlanma sürecini olumlu etkileyebileceğini belirtti. Önceki çalışmalarda bu etkinin düzenli egzersize benzer düzeyde olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte uzmanlar daha sağlıklı kişilerin zaten kültürel etkinliklere katılmaya daha istekli olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca araştırmanın yalnızca sinema, müze ve sahne sanatları gibi etkinlikleri kapsadığı, sonuçların her toplum için birebir geçerli olmayabileceği vurgulandı. Araştırmacılar özellikle yaşlar ve dezavantajlı gruplar için kültürel etkinliklere erişimin kolaylaştırılmasını ve uygun fiyatlı programların artırılmasını öneriyor. Araştırmalara göre düzenli kültürel etkinliklere katılım yaşlanma sürecini yavaşlatmaya katkı sağlayabilir. Uzmanlar ilerleyen dönemde kültür reçetesi uygulamalarının sağlık politikalarının bir parçası haline gelebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? En ilginç rakamlardan birinin 9 olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Öyle ki herhangi bir sayı 9 ile çarpıldığında elde edilen sayının rakamları toplamı 9'a eşittir. Arada 9'un katlarından olan 99 ve 189 sayılarında olduğu gibi istisnalar vardır. Ancak bu sayıların basamaklarındaki rakamların toplamı 18'dir ve bunun da basamaklarının toplamı yine 9'dur. Bunu biliyor muydunuz?

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir boşanma davasına tarafların karşılıklı hakaretlerini ve evlilik birliği içindeki davranışlarını değerlendirerek yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift aile mahkemesine başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı erkek, ortak çocuğun doğumunun ardından eşinin kendisine kötü davrandığını, sürekli hakaret ettiğini, moruk, pislik ve bunak gibi ifadeler kullandığını öne sürdü. Ayrıca eşinin buzdolabına kilit taktığını, bu nedenle ikinci bir buzdolabı almak zorunda kaldığını ve asılsız şikayetlerle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını iddia ederek boşanma, velayet ve tazminat talebinde bulundu. Davalı kadınsa iddiaları reddederek eşinin önceki evliliğinden olan kızlarına kötü davrandığını, düğünlerine katılmadığını ve kendisini sürekli aşağılayarak hakaret ettiğini savundu. Kadın boşanma, velayet, nafaka ve tazminat talep etti. Mahkeme, erkeğin eşine yemeklerin berbat, yemeklerin zehirli, sen cahilsin, sen ne anlarsın, tipe bak, hırsız, utanmaz sözlerini söylediğini, ayrıca yemekleri beğenmemesine rağmen evin mutfak alışverişini de yapmadığını belirledi. Bu değerlendirmeler doğrultusunda mahkeme erkeği ağır kusurlu, kadını ise az kusurlu kabul etti. Mahkeme, tarafların boşanmasına, ortak çocuğun velayetinin babasına verilmesine, anne ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına, kadın lehine aylık 750 lira nafakayla 20 bin lira maddi ve 15 bin lira manevi tazminata hükmetti. Yerel mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvuran erkek tarafın itirazı Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Dosyanın temiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin değerlendirilmesini hukuka uygun bularak kararı onadı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir kararı imza attı. Kocasına "defol, sen pissin, bunak, moruk" diyen kadın az kusurlu, eşine "yaptığın yemekleri beğenmiyorum, sen ne anlarsın, tipe bak, senin yemeklerin zehirli" ifadesini kullanan erkek ise ağır kusurlu bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla bu yıl 27.si düzenlenen Atatürk'ün izinde ve gölgesinde Damal şenliklerinde silüet izlenemedi. Akşam saatlerinde silüetin oluştuğu seyir terasına çıkan ziyaretçiler havanın kapalı ve yağışlı olması nedeniyle Atatürk silüetini göremedi. İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Nurhayat Görmez, silüeti görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek "Biz Atatürk'ümüzü çok seviyoruz" dedi. Silüetin hava koşullarının uygun olduğu günlerde Temmuz ayının sonuna kadar görülebileceği belirtildi. Atatürk silüeti 1954 yılında Yukarı Güneş Köyü'nde çobanlık yapan adı güzel Kırmızı Gül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu. Karadağlar eteğinde özellikle Haziran'da başlayarak Temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu 1995'ten itibaren her yıl Haziran veya Temmuz'da düzenlenen Atatürk'ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleriyle kutlanıyor. Ardahan'da 27 yıldır gerçekleştirilen Atatürk'ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleri kapsamında izlenen Atatürk silüeti bu yıl hava şartları nedeniyle görülemedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere ve Galler'de Haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgasının yaklaşık 440 kişinin erken ölümüne yol açmış olabileceği belirtildi. Imperial College London öncülüğünde yapılan araştırmaya göre Mayıs ve Haziran 2026'da yaşanan iki sıcak hava dalgası nedeniyle toplam yaklaşık 2700 kişinin normalden erken yaşamını yitirdiği tahmin edildi.

0: Haziran ayındaki sıcak hava dalgasında meydana gelen ölümlerin yaklaşık %38'i, Mayıs ayındaki ölümlerin ise yaklaşık %60'ı insan faaliyetleri kaynaklı küresel ısınmanın sıcaklıkları artırmasının sonucu olarak değerlendirildi. Araştırmanın başyazarı Dr. Claire Barnes, aşırı sıcakların artık göz ardı edilemeyecek düzeyde can kaybına yol açtığını söyledi. Araştırma ekibinde yer alan İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden Dr. Mark McCarthy ise 2026 yılının Mayıs ve Haziran aylarında görülen erken dönem sıcak hava dalgalarının sıcaklık rekorlarını kırdığını söyledi. Araştırmada Haziran ayındaki sıcak hava dalgasının Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en geniş ve en yoğun sıcak hava dalgalarından biri olduğu belirtildi. Bilim insanları geçtiğimiz Mayıs ve Haziran ayında etkili olan hava sıcaklıklarında İngiltere ve Galler'de yaklaşık 2700 kişinin aşırı sıcaklıktan ölmüş olabileceğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Nobel Kimya Ödülünü kazanan Omar Meyyaki, Berkeley Üniversitesi'nden ayrılarak Çin'e transfer oldu. Yagi, Çin'de Yapay Zeka Enstitüsü'nü yönetecek. Kariyer değişikliği, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bilim araştırmalarına yönelik bütçe kesintileri ve göç politikalarının tartışıldığı bir dönemde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle Tsinghua Üniversitesi'ndeki yeni görevine başlayan Yagi'nin ayrılışı Amerikan basınında geniş yer buldu. Yagi, yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı bir araştırma enstitüsünü yönetecek. Üniversite tarafından yapılan açıklamada yapay zeka sayesinde yeni malzemelerin keşif sürecinin önemli ölçüde hızlandırılmasının amaçlandığı belirtildi. Yagi yeni göreviyle ilgili olarak yavaşlamak ya da daha önce yapılanları tekrar etmek için değil, bilimi her zamankinden daha fazla enerji, yoğunluk ve hırsla yapmak için buradayım dedi. Yagi'nin en dikkat çeken çalışmalarından biri de çöl havasından su elde edilmesini sağlayan cihaz oldu. 2018 yılında Kaliforniya'da Mojave Çölü'nde test edilen sistem, elektrik gerektirmeden havadaki nemi toplayarak günde yaklaşık 3 bardak içilebilir su üretebildi. Söz konusu teknolojinin ticarileşme aşamasına yaklaştığı belirtiliyor. Yagi daha önce verdiği röportajlarda bu fikrin çocukluğunda ailesinin su sıkıntısı yaşamasından ilham aldığını söylemişti. Geçen yıl Nobel Kimya Ödülünü kazanan Omar Meyyagi, ABD'de bilim fonlarına yönelik kesintiler ve göç politikalarına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde Berkeley Üniversitesi'nden ayrılarak Çin'e transfer oldu. Yagi, Pekin'de yapay zeka ile yeni malzemeler geliştirecek araştırma enstitüsünü yönetecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Niğde'nin Boru ilçesindeki Tiyanati kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Sekizgen planlı kilisede şimdiye kadar 42 mezar tespit edilirken bunların 18'i gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceği Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda araştırmacılar Tiana'nın tarihini ışık tutacak yeni verilere ulaşıyor. Kazı heyeti özellikle sekizgen planlı kilisenin ana bölümünde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. İncelemeleri yürüten antropologlar mezarların tek döneme ait olmadığını belirledi. Araştırmalara göre kilise çevresi yaklaşık 4 farklı evrede mezarlık olarak kullanıldı. İlk gömülerin halka ait olduğu, alt tabakalarda bulunan daha nitelikli mezarların ise yüksek statülü kişilere ait olabileceği değerlendiriliyor. Geçen yıl başlayan çalışmalar kapsamında önce 25 mezar belirlenmişti. Kazılar ilerledikçe bu sayı 42'ye yükseldi. Şimdiye kadar 18 mezar açılırken 2 mezarın da bu sezon incelenmesi planlanıyor. Kalan 22 mezar ise gelecek yıl yapılacak kazılar için korunuyor. Uzmanlar elde edilen bulguların yalnızca Tiana Antik kentinin değil, Anadolu'nun geç Roma ve erken Hristiyanlık dönemine ilişkin gömü gelenekleriyle toplumsal yapısının anlaşılmasına da önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Niğde'deki Tiana Antik kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait 42 mezar tespit edildi. Uzmanlar bulguların bölgenin gömü gelenekleri ve sosyal yaşamına ışık tuttuğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Türk tenis tarihinde bir ilke imza attı. Kadınlar dünya sıralamasında 48.liğe yükselen Zeynep, ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu. Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen dünya sıralamasında 3 basamak yükselen milli sporcu kariyerinin en iyi derecesine ulaştı. Böylece Zeynep Sönmez daha önce kendisine ait olan en başarılı Türk tenisçi unvanını da geliştirmiş oldu. Zeynep Sönmez bu ay düzenlenen Wimbledon'da tek kadınlarda ikinci tura kadar yükselmişti. Çift kadınlarda ise İspanyol partneriyle birlikte ilk turda Japon ve Tayvanlı rakiplerine 2-1 elenerek turnuvaya veda etmişti. Dünya sıralamasında ilk 50'ye girerek tarihi bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez, Türk tenisinin en yüksek derecesinin de yeni sahibi oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 48.liğe yükselerek kariyer rekorunu kırdı. Zeynep bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD İran'a yeni saldırı dalgası başlattı. CHP'ye mutlak butan kararı 56 gün sonra Yargıtay'da. Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Rusya, Ukrayna limanlarındaki askeri hedefleri vurdu. Akaryakıt ve madeni yağların boşaltıldığı Odessa limanındaki altyapı tesisleriyle depolama tankları imha edildi. ABD ile İran arasında çatışmalar tırmandı. Amerikan ordusu İran'da köprüleri ve askeri havaalanlarını hedef aldı. Tahran yönetimi de ABD'nin körfezdeki üslerini ve bağlantı köprülerini vurdu. ABD ordusu saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. İran'a 7 gecedir düzenlenen saldırıların son dalgasında çok sayıda askeri hedefin vurulduğu açıklandı. İranlı General Razai'den sert uyarı geldi. ABD saldırılarının önümüzdeki 2-3 gün içinde devam etmesi halinde tam kapsamlı bir saldırı aşamasına geçeceklerini açıkladı. Yurda dönelim. CHP'de mutlak butan kararına yapılan itiraz yaklaşık 2 ay sonra Yargıtay'a ulaştı. Pazartesi bir sürpriz olmazsa inceleme Eylül'e kalacak. Özgür Özel ise gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da olacak dedi. 20 Temmuz'daki adli tatil nedeniyle CHP kurultay davasındaki tedbir kararı Eylül ayına kalabilir. Özgür Özel'in ise yeni parti kararı öncesi bir toplantı serisi başlatması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu kurultay sürecine ilişkin konuştu. Sürecin Eylül'de başlayacağını belirten Kuşoğlu, kurultayın en genç Mart ayında yapılmasının planlandığını kaydetti. Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan 3 dosya Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'le tutuklu Alper Çelik'e ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmaları dosyaya eklendi. Taraflar arasında bahis kuponlarına ilişkin görüşmeler yapıldığı öne sürüldü. Ahbap soruşturmasında tutuklu Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner de gözaltına alındı. Paris Bank'a 400 bin euro transfer edip yurt dışına kaçmak için bilet alan Güner'in hesaplarına MASAK bloke koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 cinayetin günümüzün imkanlarıyla aydınlatıldığını açıkladı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Kazanın ardından enkazın tespit edildiği ancak kasten başka bölgelere ekiplerin yönlendirildiği, Yazıcıoğlu'nun ölüme terk edildiği ortaya çıktı. Bisiklet sürerken tayt giymesiyle meclis gündemine gelen Ardahan Valisi Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Yerine Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 6.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadığını kaydetti. Profesör Doktor Naci Görürse depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Sarsıntının kırılmamış ve daha önce etkilenmemiş bir bölgede meydana geldiğini belirtti. Venezuela'da ise 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen iki büyük depremde can kaybı artıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 5069'a yükseldi. İtalya ise 3 afetle birden boğuşuyor. Güneyde sıcaklık 45 dereceye çıkarken kuzeyde fırtına ve sağanak etkili. Sardinya, Sicilya ve Umbria'da ise orman yangınları devam ediyor.
0: Kupa'nın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası finali için geri sayım başladı artık. Euro 2024 şampiyonu İspanya ile 2024 Copa America şampiyonu Arjantin... ...dünyanın en büyüğü olmak için yarın saat 22'de konserini paylaşacak. Sloven hakem Vincic'in yöneteceği Dünya Kupası finali ise New Jersey Stadyumunda oynanacak. 2026 Dünya Kupası 3. maçında ise Fransa ile İngiltere gece yarısı Türkiye saatiyle 00:00'da Miami'de karşılaşacak. Hard Rock Stadyumunda oynanacak mücadele ise Venezuela'lı hakem Valenzuela yönetecek.
2: Melis Eğmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
3: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Eğmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Eğmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Eğmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
4: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Eğmen. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle beraber sosyal güvenlik ve ilgilendiren konularda hangi gelişmeler olduğunu bir konuşalım, bir tartışalım, neymiş ne değilmiş görelim istiyorum. Ama öncelikli olarak her hafta söylediğim gibi telefon numaramı paylaşacağım. İsterseniz WhatsApp üzerinden sorularınızı yollayabilirsiniz konularla alakalı ya da benzer, fark etmez. Ya da en kötü bir selam verebilirsiniz. 0-505-171-66-56 0-505-171-66-56 no'lu WhatsApp hattımızdan bizlere yazabiliyorsunuz. Şimdi nereden başlayacağım biliyor musunuz? Ama şu WhatsApp'ı yapatamadım ya. Bittirdim. Tamam. Gelirse artık buradan görürüm herhalde. Doğru bir sıralamadım mı anlamadım ama WhatsApp'ta bir sorun var mı? Bir dakika dediler. O bana söyler. Sanki bir sorun var gibi burada geldi bana ama. Yok çok aşağı kaymış da tamam. İvit. Tamam, ayar döndüm size. Bu WhatsApp bile halledemiyorum, düşünün halimi. Ben kağıt kalem insanıyım ya, dosya insanıyım. İşim de zaten bu ya. Evrak olsun, dosya olsun. Böyle şeyler kafamı karıştırıyor. Şimdi en son bu aralar gündemdeki en çok konuşulan şey, tekrar daha önce ben aslında bundan size bahsetmiştim ama tekrar bahsedeceğim. Çünkü sebebini aslında söyleyeceğim. Gelir tamamlayıcı aylık sistemi. Yani buna vatandaşlık maaşı gibi bir şey de diyorlar hatırlarsanız. Böyle bir şey çıkarılacak, işte gelir tamamlanacak vesaire diye. Şimdi bu konuya daha önceden değmiştim ama tekrar bir değineceğim. Çünkü bu nereye bağlanıyor? En önemli yanı bu sistemle birlikte şunu kaldırmak istiyorlar. En düşük emekli aylığı artışlarını ortadan kaldırarak, yani işte hani kök aylığa bakmadan tamamlama sistemi vardı ya, herkesinkini tamamlıyorlardı işte. Kaça en son işte 23 bin küsüre yükseldi diyelim, atıyorum. İşte 20 idi. Sizin normal maaşınız 15 olmalıydı. 5'i işte devlet karşılıyor. Ama normal maaşı 8 olanın geri kalan daha fazlasını devlet karşılıyordu. Seyyanen zam şeklinde ilerliyordu. Şimdi bunu ortadan kaldırmak istiyorlar. Yani maaşı kendi haline bırakmak. Artık en düşük emekli aylığını sürekli seyyanen tamamlamak değil. Eğer evin geliri uygun değilse ve ihtiyaç sahibi bireyler yaşıyorsa ve bu emekli maaşını alıyor ise, o belirlenen bütçenin altında kalanların sadece maaşlarını tamamlayacaklar. Anlatabildim mi? Yani herkese artış bir anda değil. Bu ama en düşük emekli aylığı için söylüyorum. Ha, enflasyon farkları için söylemiyorum. En düşük emekli aylıkları için, hani 8 bin lira hak eden de 20 bin lira alıyordu. 15 bin lira hak eden de 20 bin lira alıyordu gibi. Hani bu farkı ortadan kaldırabilmek için yapıyorlar. Tabii aslında bir yanı şöyle. Bak, maaş miktarlarından bahsetmiyorum. Altını çiziyorum. Yani maaş yüksektir, azdır, geçinemiyoruz, geçiniyoruz. Enflasyon farkı, bunları söylemiyorum. Genel bir çerçevede konuşuyorum. Böyle bir sistem neyi sağlar? Daha gerçek ihtiyaç sahiplerine ana kazançların aktarılmasını ve SGK bütçesini aslında bir açıdan da rahatlatır. Bu yandan baktığımız zaman, bakın tekrar söylüyorum, maaş miktarı, enflasyon, geçimi, buralardan, bu kısımdan bahsetmiyorum. Şimdi ben bunu tekrar bir anlatayım. GETAT diyorlar buna. Her şeyi kısaltmayı çok seviyoruz biliyorsunuz. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Halk diliyle de vatandaşlık maaşı. Bu şekilde genelde kamuoyunda var. Ama bunun ana şeyi GETAT, yani gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Şimdi dar gelirli ailelerin gelirini belirli bir seviyeye tamamlamak hedefleniyor burada. Sosyal destek modeli aslında bu. Bir maaş değil, bir sosyal destek ödemesi olarak düşünelim. Ancak şunu net belirin, daha henüz pilot uygulamalar bile başlamadı. Ama gene de şu ara çok konuşulduğu ve en düşük emekli aylığı mevzuda olduğu için bir detaylarını vermek istedim. Yani sistemin temel mantığı şu: devlet hanenin, devletimiz ev halkı, yani hane halkının toplam aylık gelirine bakacak. Ve belirlenecek bir asgari gelir seviyesinin altında kalan ailelere aradaki fark kadar nakit sosyal destek verilecek. Tabii bu ne miktarlar, asgari ücrete göre mi, kişi başı geliri neye göre belirleneceğini zaman gelince göreceğiz. Genelde kişi başı olarak, hani asgarinin işte 1/3, 1/4 şeklindedir. Ama bunu hep birlikte göreceğiz. Böylece hanenin belirlenen, hani gelir eşiğin altında kaldığı süreçlerde bunu tamamlama sistemine döndürecek. Aslında bu çalışanlarda da yapılacak, emeklide de yapılacak. Ama dediğim gibi daha pilot bile başlamadığı için sadece örneklerle gidebiliriz. Mesela diyecek ki devlet, bir hanenin aylık işte 30.000 TL gelire sahip olması gerekiyor diyecek. İşte bir hanede kim vardır? Ana vardır, baba vardır, çocuk vardır. Ya da bazen anneanne, dede de olur. Hani sayı arttıkça tabii gelir dağılımı daha düşüyor. Bir o hanede işte örnek, tabii ki bu örnek, 30.000 lira girmeli diyor ama ailenin toplam 22.000 lira gelir var diyelim. Aradaki bu 8.000 lirayı sosyal destek olarak devlet tamamlayacak. Yani hedef bu. Bu sadece sistemin bir çalışma, hani mantığını örnek bir senaryo bu arada. Kesin bir tutar henüz açıklanmış bir şey yok. Planlanan sistemde değerlendirmeye alınması beklenen unsurlar, yani tekrar şunlar gene düşündüğümüz şekilde: hanedeki kişi sayısı, demin dediğim gibi çalışan kişi sayısı, toplam gelir, bölgenin yaşam maliyetleri, işte kira, enerji giderleri gibi diğer kalemlerin de dikkate alınacağını düşünüyoruz. Çünkü o şekilde konuşulmuştu. Çünkü özellikle bu bölgesel asgari ücretle birlikte gelen sistemler bunlar, konuşulan sistemler. Bu gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde zaten bir şeyi tamamlarken şöyle düşünün: İstanbul'da yaşayan bir kişinin daha küçük bir yerde, örneğin Yozgat'ta, Sivas'ta yaşadığı ve ödediği kira maliyetleri birbirini karşılamıyor tabii ister istemez. Buna da tabii bakın nasıl, bu destek modelinde önemli bir detay olacak olarak görünüyor. İhtiyaç sahipleri devlet tarafından tabii ki tespit edilecek, çalışabilecek durumda olup da, yani hani bu ev gençleri var ya örnek silah ama çalışmayan ya da iş bulamamış diyelim, çaka bir yana, bu bireylere de İşkur üzerinden iş imkanı sağlanması için yönlendirme yapılması da ayrıca planlanıyor. Bu listenin içinde var. İlk pilot uygulama istiyoruz, yani konuşulmuştu. Pilot uygulamanın işte bazı yerlerde örnek veriyorum, ne denir, işte daha hani kalkınmaya başlayan, daha az gelir sorun yaşayan yerlere, küçük illerden başlayarak daha sonra da Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Ama henüz tabii tarih, herhangi bir ayrıntı, yani benim anlattığım ayrıntılar dışında ekstra bir ayrıntı, artısı eksisi şu an yok. Ve mevcut sosyal yardımlardan farklı, hani bu bir erzak yardım gibi değil, sürekli devam edecek, ne denir ona, devam edecek bir sistem halinde olacak. Sanırım ben bunu anlatabildim diye düşünüyorum. Çünkü bu en çok, dedim ya, en düşük emekli aile alanları ilgilendirecek. Yani bu uygulama başladıktan sonra ve devamlılığı pilot illerde düzgün ilerleyebildiği anlaşıldığı andan itibaren sadece en düşük emekli aylıklarını artık normal standartta bırakıp kendi zam haline bırakacak. Yani genelde aynı oranda zaten yapıyorlar, son zamanlarda enflasyon farkı kadar yapılıyor ama işte kendi haline bırakacak kök, ama biliyorsunuz kök üzerinden yapıldığı için bir süre aynı maaş almaya devam edilecek gibi düşünün. Şimdi bunu tamamlamak istiyorlar. Burayı anlatabildim mi? Anlamışsınızdır ama tekrar söyleyeyim. Yani örnek veriyorum. Sizin maaşınız şu an 23 bin lira. Bu ne? Tamamlayıcı maaş değil mi? Devletin sizin maaşınızı tamamladığı rakam. Ama sizin kökünüz 15 bin lira diyelim. Gelecek enflasyon farkı o 15 bin liranın üzerine gelecek. 20'nin üzerinden hesaplanmayacağı için bir süre tabii aylık borçlukları ve daha az zam alma ya da almama durumları oluşacak bazı insanların. Çünkü bu en düşük aylık yükseltilmedikçe çoğu insan zam maalesef alamıyordu. İşte bu boşluğu tamamlamak, yani sistemleri birbirlerine entegre ediyorlar farkındaysanız. Yani emekli maaş sistemi, onun düzeltilmesi, en düşük emekli aylığını buradan tamamlarken hani çok fazla açıkta ve zorda kalacak olan, özellikle gelir durumu çok düşük olanlar için onları da bu şekilde ne diyeyim işte boşluğu doldurmak için aslında entegre giden sistemler bunlar. Şimdi bunları hep böyle tek tek konuşuruz ama tabii benim kafada kalıyor ister istemez. Bir tek zaten bunlar kalıyor. Başka hiçbir şey kalmıyor. Bunlara sıra gelmiyor zaten. Oturup oku 3000 sayfa genelge sonra yani su içmeye bile nereye gideceğini unutuyorsunuz emin olun. Bunların hepsi birbirine yavaş yavaş birleşiyor ve sanıyorum 2027'nin sonu ya da 2028 gibi böyle büyük bir top halinde önümüze düşmüş olacak ve herkes her şeyi net bir şekilde anlamış olacak. Bir bakayım WhatsApp'a. Merhaba, evet, neydi ya? Ben ismi unutuyorum ki, Levent Bey'di galiba. Bakayım. Ben unutuyorum ya. Tamam işte, o selam vermiş. Kuzey Kıbrıs'tan Sabri Bey yazmış. Asgari ücreti söylemiş. Şey Kıbrıs'ta ne Türk Cumhuriyeti asgari ücret anlamadım ama Kıbrıs'ta galiba daha yüksek değil mi? Şey asgari ücret tabii yani kendi şeyle 70 gibi bir şey gördüm en son ama Türk kısmını bilemiyorum. Bakalım buna da bakacağım. Aa, Nursel Hanım merhaba. Börek yapıyormuş. Bizi dinliyormuş. Gel beraber yiyelim. Mutfağımı şenlendirin diyor. Çok teşekkür ederim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Ama değişmedi mi o? 52 bin değişmedi mi? Sanki ben geçen değişti gibi gördüm ama belki ben yanlış görmüşümdür. Ya 1 Ocak işte Temmuz'da onlar yaptı galiba zam. Bakarım işte bir arada bakarım. Merak eden varsa diye söylerim. Ay bakayım. Merhaba. Ahmet Bey İzmir merhaba demiş. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Severek dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Yoldasınız değil mi? Genelde zaten dikkatli gidin. Ben kafada karıştırıyorum ya çok konuşup bazen. Genelde şey oluyor. Arabada dinleniyor ya hani radyolar açılıp vesaire. Herkes dikkatli. Ben bunu bastıkça bir şey oluyor bu WhatsApp'a. Bunu sürümünü falan güncelleyin arkadaşım ya. Aa, önüme bir şey koyuyorlar kayıp duruyor. Şimdi aranızda memur ya da memur emeklisi olan ya da memur emeklisi belki dulunu alıyordur, eğitimini alıyordur babasından, eşinden gibi. Şimdi onların tabii merak ettiği şey şu, daha tam net açıklama yapılmasa da bir 14 günlük maaş farkı zamları olacak. Bunu ne zaman alacaklar? Bu konuda bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Temmuz ayının yani ana başlığı gibi bir şey oldu bu. Çünkü 14 günlük maaş farkını netleştirmediler. Aslında her Temmuz, Ocak ayında bu yeniden gündeme geliyor. Bunun nedeni de memurların maaş ödeme sistemi. Yani memurlar maaşlarını ayın 15'inde alıyor. Ancak zamlar kanunen 1 Temmuz'dan itibaren geçerli oluyor. Yani 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki dönemde oluşan zam farkı normal maaşın içinde yer almıyor. Bu nedenle de ayrıca 14 günlük maaş farkı ödemesi almaları gerekiyor. Şimdi bu yıl memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı %13.52 olarak biliyorsunuz kesinleşti. Bu oranla birlikte işte polisinden öğretmenine, hemşiresinden doktoruna kadar tüm kamu görevlilerinin maaşları tabii doğal olarak arttı. Örneğin mesela uzman bir doktor maaşı yaklaşık 170 bin 764 liraya falan ulaştı. Polis memuru 92.651, öğretmen 83.000 civarı, işte 83.287. Elbette bunlar derece, kademe ve aile yardımları gibi tabii unsurlarla değişen şeyler, süreçlerle vesaire. Bunların genel ortalama bir rakam söylemiş olayım. Ama tabii burada önemli olan zamlı maaş değil. Çünkü çalışan memurlar şimdi haklı olarak diyor ki maaşımız zamlandı ama ayın 14'ünde farkı ne olacak? İşte bu beklenen ödeme tam da bu. Şunu söylemek gerekiyor. Yani zam oranı belli olmasına rağmen 14 günlük maaş farkı hesaplara ne zaman yatacak? Resmi açıklamasını hala yapmadılar. Geçmiş dönemlere baktığımızda bu ödemeler genellikle Temmuz ayının sonuna doğru oluyor. Çünkü ayrı bir bordro ile hesaba yatırılıyor ve bordro içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptığı detayda bu kurumlar kendi bordrolarını oluşturup yolluyorlar ya, onlar ne zaman yollarsa o zaman aslında daha hızlanacak gibi bir durum var. Yani burada maaşım eksik aldım, neden bana zam gelmedi diye bir durum yok. Emekler için de memurlar için de eksik kısım yatacak. Yani o normal memurlarınki yatarken memur emeklilerinin o eksik 14 günü de yatacak. Şimdi bakayım, mesaj var mı bakayım. 61 olmuş değil mi? Kekeledim. Kıbrıs'ta en düşük, ama neydi, asgari ücret, ha? Asgari ücret 61 bin lira arkadaşlar. Artık bizdekini söylemiyorum, utanıyorum çünkü. Var ya, yani gerçekten bir şey diyemiyorum. Tabii yani ya, fiyat olarak da biliyorsunuz vergileri vesaire, hani Kıbrıs'a giden gelenlerin ne amaçla genelde yani deniz tabii ki, kum çok güzel, doğa bir kere, insanları çok tatlı, İngiliz kültürü çok yüklü hala. Zaten ilk giden her zaman yanlış taraftan biner. Onlar da biliyorsunuz trafik ters. Aynı İngiltere gibi. O yüzden hep insani olarak tabii ne yapıyorsunuz? Sağ gidiyorsunuz ama aslında oturmak için yani sola gitmeniz gerekiyor. Kafa karışıklığı olabiliyor. Bir de tabii başka konularda kafanızı karıştırabiliyor. Oralarda biliyorsunuz adım başı. Bir arkadaşların mekanı var dermişim.

Sayın Turizm Bakanımız da biliyorsunuz. Yani o da yönlendirdi sağ olsun. Şimdi bugün turizm sektörünün, yani bu önemli bir konusu aslında, şakayı bir yana bırakıyorum. Bu bir teklif olarak verildi ve yasalaşmasını bekliyoruz. TBMM'de çünkü kabul edildi yasalaşması aslında. Turizm işletme belgesine sahip özel konaklama tesislerine SGK prim desteği yani olacak. Yani devlet otellerin ve benzeri konaklama işletmelerinin çalışanları için ödedikleri sigorta primlerinin bir kısmını üstlenecek. Yani bir kolaylık olması için. Hani tabii süre ne kadar olur ne olur hep birlikte göreceğiz. Şimdi peki neden böyle bir destek gündeme geldi sizce? Çünkü turizm sektörü özellikle yaz aylarında ciddi bir, dediğim gibi yani işçi yükleniyor ister istemez. Ama işletmelerdeki en büyük masraf kalemi haline gelmeye başladı personel giderleri. Yani bu açık büfeler, devasa büfeler, yanında personel daha şey kaldı yani. 80 çeşit et koyuyor adam, aynı maliyet çıkmıyor gibi bir duruma dönüşmeye başladı. Devlet burada ben yükün bir kısmını karşılayayım mı kabul ediyor aslında. Bu da diyor ki daha çok personel böylece çalıştırabilir. Amaç hem çalışan sayısı artar hem maliyet düşer, öyle düşün yani. Hani normalde iki eleman alması gereken işi bir elemanla yürütüyordu hani maliyet yüzünden. Şimdi teşvik gelirse ne olacak? İkinci elemanı da alacak. Hem aynı paraya gelmiş gibi olacak teşvik geldiği için, hem de yeni birileri işe girmiş olacak. Yani bu hesaplama sistemi şu şekilde bildirmişler. Mesela prim günü şöyle diyeyim size, bir sigortalı için yani tam ay çalışan personel için yaklaşık 3500 liralık bir aylık destek verilmesi gibi bir durum söz konusu. Bu ama sadece bu desteği şeyde verecek, Mayıs Aralık ayın arasında. Yani o hani şey var ya, böyle artmaya başladığı dönemler, 8 aylık bir süreçte ve çalışan adına da toplam destek yaklaşık 28 bin milyon işte, ona ulaşabilecek gibi bir rakam görmüştüm. Onu tam şey yapamamışım, toparlayamadım. Şimdi mesela şöyle düşünelim, bu konuyu tam oturtalım diye, çünkü itiraz da edilecek. Hani sadece turizme niye geliyor, teşvik işte bana da gelsin, şuna da gelsin, işte restorana da gelsin gibi gibi. Diyelim ki bir otelde şimdi 100 tane tam zamanlı çalışan var. Her restoranda böyle bir şey yok mesela. Bu durumda 8 aylık teorik destek yaklaşık 2 milyon 800 bin. Onu toparlayamadım. 2 milyon 800 bin liraya çıkıyor. Böyle rakamlar özellikle orta ve büyük ölçekli işletme açısından çok önemli bir rakam aslında. Böylece mevcut sistem ve çalışanların hakları da korunmuş oluyor. Ancak burada tabii dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı var. Bu para çalışanın cebine giren bir ödeme değil. Yani çalışanın maaşına ek bir ücret olarak yatırılmayacak. Onu söylemiş olayım. Oradan işveriniz ödediği SGK priminden işte düşürecek, yani indirim gibi olacak ona. Yani bunu, çünkü bazen bu teşvik, prim desteği gibi kelimelerde tam konuya hakim olmayanlar, aa bize bu devlet para verecek, bana vermedi. İşte işveren ne diyor, diyor ki sen devletten para aldın, bana vermedin parayı, yarısını bana ver falan yapıyor. Bu öyle bir şey değil. Ödenen faturanın, yani SGK tahakkukunun ödenen kısmında otomatik o zaten teşvik indirimiyle birlikte gelecek. Adam normal ödemesini yapacak, yani ekstra bir kimse kimseye para vermeyecek. Şimdi en fazla kim yararlanacak? Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm işletmesi belgesi almış. Özel sektöre ait konaklama tesisleri olması gerekiyor mutlaka. İşletmenin gerçek faaliyette bulunması, SGK'ya zamanında bildirimlerini yapıyor olması, işte yani düzenli ödeme şartları olan, düzgün çalışan, resmi çalışan için denetim yapılarak yani bu teşvikler sağlanacak. Peki tabii bu seyahat acentaları, restoranlar, eğlence işletmeleri, belediye ruhsatıyla yani faaliyet gösteren ve turizm belgesi bulunmayan bu konaklama tesisleri de bundan yararlanamıyor tabii. Yani mutlaka bir şey olması gerekiyor. Bir başka önemli nokta, şu an tabii henüz biliyorsunuz yürürlüğe girmedi ama kanun teklifi kabul edildi. Rakamlar açısından biraz konuşuyorlar. Hani benim dediğim gibi yaklaşık işte 3.500 lira falan indirim gibi olacak ama belki yükseltilebilir mi, yükseltilemez mi, sanıyorum o konuşuluyor. Yani bu bir metin teklif, yani teklif metini yani bu anlattım. Sonuç olarak devlet turizm sektöründe kayıtlı kayıtlı insan sistemini arttırmaya çalışıyor. Yani işsizliği azaltmaya aslında bir yandan da çalışıyor. Eğer bu teklif bu haliyle yasalaşırsa, özellikle yaz sezonunda yoğun personel çalıştırılan turizm, ay
işletmelerinde ciddi

0: bir mali avantaj ortaya çıkacak yani. O yüzden de bu SGK desteği olduğu bilinmesi gerekiyor ki yani netleşmesi ve hızlı bir şekilde bence uygulanmaya başlanması gerekiyor. Şimdi size tabii ki bir musiki arası vereceğim. Ondan sonra şu bana çok bunu da soruyorlar ya. Cam çerçeve meselesi var ya gözlük alırken. Onlarla ilgili su tebliği de yayınlandı 2026'da ama bir artış olmadı, bir onu falan konuşalım. Bir de yeni yargı paketinde ne var, bizi ilgilendiren ne var ne yok, bir de onları şarkıdan sonra konuşalım. Görüşürüz.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Evet, tekrar geldim. Şarkı çok tatlı değil miydi? Ben çok seviyorum. Tekrar numaramı veriyorum. Sormak istedikleriniz varsa ya da en kötü bir selam için 0505 171 66 56, 0505 171 66 56, ne olur telefonda, WhatsApp'ından ne yapıyorsunuz? Ya soru yazıyorsunuz ya da bana bir selam yolluyorsunuz. Allah'ım, ben gene bir şeylere bastım, bir şeyler oldu. Atsanız da okuyamayacakmışım gibi, öyle düşünün. Şimdi bu SGK'nın cam ve çerçeve ödemelerinin ne kadar düşük kaldığını gözlük kullananlar biliyordur diye düşünüyorum. Ki keza zaten çok fazla insan, yani en kötü bir astimat kullanıyorsunuz yani, bu özellikle işte cihazlar mihazlar hepimizi zaten böyle gözünü şebelebe şebe yaptı yani. İster istemez en kötü bir dinlendirici gözlük alıyorsunuz. Şimdi Aralık 2025'te zaten yapılan hani bir sut tebliği vardı. Burada çok özür dilerim. Belli rakamlar belirlendi. Şimdi burada yani o kadar aslında önemli bir konu ki bu, konuşulmayan. Ya bir düşünün şimdi, bir insanın göz sağlığı ve milyonlarca vatandaşı aslında çok ilgilendiren bir konu bu yani. Şimdi gözlük deyince aklımıza ilk olarak göz doktorunu, reçeteyi, optik mağazasını getiriyoruz ama işin bir de sosyal güvenlik boyutu var. Yani sadece girdim hep böyle aldım da olmuyor. Çünkü gözlük sadece bir aksesuar değil yani, doğrudan sağlık ihtiyacı. İşte bu aslında hiç konuşulmuyor mesela. Şimdi dikkat edin. Yani takip ediyorsunuz zaten bu konuları, özellikle de Melis Elmen'i değil mi? Yani çok çok önemli bir konu. Hani ilaç mesela desteklerini işte konuşuyoruz, bazı hastalıkların işte karşılanıyor karşılanmıyor, bak bu da bir problem. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliği, yani bu SUT kapsamında gözlük camı ve çerçevesi için belirli bir katkı sağlıyor. Ancak optik sektörü temsilcileri son güncellemelerin enflasyon ve artan maliyetler karşısında tabii ki yetersiz kaldığını kendileri de görüyorlar ama yapabilecekleri bir şey olmadığını söylüyorlar. Aynı şekilde bundan yararlanan bizler de, yani bu artık sen ben işi de değil, hepimiz yararlanıyoruz bundan. Herkesin bir şekilde sağlık güvencesi devletle ilgili var. GSS ödeyen var, anasından babasından yararlanan var, kendi sağlığından yararlanan var. Herkes bunları kullanıyor. Şimdi bu 2005'te yayınlanan, yani son ayın sonunda, Aralık sonunda yayınlanan SUT tebliğinde gözlük camlarının SUT bedelini 35.60 TL'den 44 TL'ye çıkardılar. Allah razı olsun. Yerli üretim gözlük çerçevesi bedeli ise 118 TL'den 121 TL'ye yükseldi. Yani nominal artış içeren bu rakamların orantısal olarak değerlendirildiğinde sınırının altında kalıyor. Yani camda 8 TL, çerçevede 2 TL gibi bir artış yani. Ve bazı yerlerde şey de dönüyor. 2026'da işte 150 liraya çıktı, 300 liraya çıktı, 500 liraya çıktı gibi. Hayır, o şey tebliğde yok. Böyle bir rakamın çıkmıştır diye yok. Ve hani herhangi bir zam görmüyoruz şu anda bununla ilgili. 2026'da da çünkü çıktı tebliğ. Yani baktığın zaman burada toplamda cam türüne göre değişmekle birlikte diyelim, en fazla SGK 120 TL 150 TL bandında garip bir rakam oluyor. Ama en basit çerçeve 1000 TL'den başlıyor şu anda. Plastik olanlar bile hani düzgün bir yerden gidip aldığınızda hani 500-600 liradan 1000 TL'den aşağı ben görmedim yani. Düşünün. Ya bunu bir de şununla kıyaslayın. Son birkaç yılda kira arttı, elektrik arttı, işçilik maliyetleri yükseldi. Döviz kuruna bağlı olarak ithal ürünlerin fiyatları arttı. Ve bu göz hani gözüme koyacağım bir şey, anlatabiliyor muyum? Bu şey değil ki boncukçudan gidip çeşit çeşit 5 renk boncuk alayım ama çok da malzemesi önemli değil, bir kere takacağım zaten falan değil ki bu. Yani gerçekten vücudum olan ve gözüm çok etkileyecek, hayatımı etkileyecek, kalitesini, hayat kalitemi bile etkileyecek bir durum. Yani gözlük üretiminde kullanılan birçok malzeme de bu artışlardan tabii doğal olarak etkilendi. Buna rağmen SGK'nın katkı tutarındaki artış oranı oldukça sınırlı kaldı yani. Bu hani herkes diyor bunu, cam ve çerçevede yapılan artışlar vatandaşın yani hiçbir şeyini karşılamıyor. O yüzden burada önemli bir ayrıntıyı hatırlatmak gerekiyor. Yani SGK'nın ödediği rakam gözlüğün satış fiyatı değil yani. Sadece belirli bir katkı payı. Yani vatandaş optik mağazasına gidiyor ve durumu yok. Bak yok. Gözlüğün büyük bir bölümünün çoğunu kendi karşılaması gerektiğini öğreniyor. Özellikle camlar atıyorum 9 numara gözü olan birinin ince bir cam, yani cam çeşidini incelttirmesi gerekiyor. O bile ekstra bir maliyet. Kaliteye göre de değişiyor. Adamın cebinde yok 20 lira. SGK ancak o kadarını karşılıyor. Yani yarısını mı, şey çeyreğini mi verin bana diyecek. Camın çeyreğini mi verin? Ondan böyle şey küçük şeyden mi bakayım? Dürbünden mi bakayım diyecek. Yani asıl tartışma işte zaten burada çıkıyor ve çıkmalı da bence. Tüm dört gözlerle inşaat tövbeti. Ben de takıyorum. Yani, ya en kötü dinlendirici alıyorsunuz yani dediğim gibi. Çünkü gözlük bir tercih değil. Yani birçok kişinin günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası. Yani özellikle gözü çok ileri olanlar. Ameliyat mesela lazer ameliyat olamayan ya da olmak istemeyenler ki biliyorsunuz çoğu şey olmaz. Yani hep bir hayatımızın bir yerinde duruyor. Ne gibi yani mesela bir işitme cihazı ya da bir tekerlekli sandalye nasıl bir ihtiyaçsa, zorunluluk ise tabii Allah kimse düşmanın başına vermesin. Ama hani bir gereklilik olduğu için diyorum, görme bozukluğu yaşayan biri de gözlük aynı derecede temel bir sağlık gideri yani baktığınız zaman. Şimdi bu sağlık sektörü temsilcileri SGK katkılarını, piyasa fiyatlarını, ekonomi bilmiyorlar mı yani? Bence bu... gerçekten bu konuda bir değişikliğe, ciddi bir değişikliğe gidilmeli. En azından %50'si karşılanmalı. Yani bu %10'u bile olmuyor yani baktığınız zaman. Öte yandan şimdi SGK'nın belirli bir bütçe disiplini için hareket ettiğini tabii unutmamak gerekiyor. Bunu da tabii bir yandan da biliyorsunuz ben iki taraflı bakarım. Hani kurumun milyonlarca kişiye hizmet ettiği için ancak bu kalemde bu kadar verebiliyorum diyor. Dolayısıyla burada iki farklı tabii denge var. Bir tarafta vatandaşın cebinden çıkan farkın azalması bekleniyor. Beklenti bu zaten. Bir tarafta sosyal güvenlik sisteminin, sağlık sisteminin yürütülebilmesi. Yani sonuç olarak gözlük desteği konusu bence önümüzdeki günlerde de daha çok tartışılmalı ve bu konularda bir değişikliğe, yani bir ufak da olsa bir artışa bence gitmeli. Çünkü mesele yalnızca birkaç liralık katkı artışı değil. Yani asıl soru sağlık amacıyla kullanılan temel bir ürünün maliyetinin ne kadarını sosyal güvenlik sistemi karşılamalı? İşte bu sorunun cevabı hem vatandaşın bütçesini hem de sağlık politikalarını çok ilgilendiriyor. Yani optik sektörünün beklentisi SUT kapsamındaki katkı paylarının piyasa koşullarına yaklaştırılması ve güncellenmesi aslında. Bir de şu var, şunu da söylüyorlar mesela. Bu şeyli camlar var ya, hani ileri bakıyorsun uzağa, aşağı bakıyorsun yakını gösteriyor, ikili ne deniyor, perspektif mi, püspüspük mi, bir şey cam deniyor mesela, onu karşılamıyor hiçbir şekilde, zaten çok pahalı bir cam. Ama iki gözlük hani tak çıkar tak çıkar yapmamak için insanlar onu tercih edebiliyorlar, ama parası bütçesi şey yetmiyorsa bir tane kafada bir tane boyunda gözlük hani gezilir ya öyle, hani uzak gözlüğü kafada, yakın gözlüğü boyundadır o, çünkü kafadan uzağa indir bak. Ama şimdi birini boynuna asacaksın. Çünkü aşağı bakarken o boyundan böyle yukarı böyle alınacak. Sen yukarı bakarken de kafadan inecek. Onun bir taktiği var, bunu bilmiyor musun arkadaşım? Öyle bakarsın işte. Tamam, ama askın yok. Askın olacak. Böyle sallanacak o. Yani şaka bir yana, bunun ne kadar ciddi bir sağlık olayı olduğunun sanırım farkındayız diye düşünüyorum. Aynen, Levent Bey de demiş ki yakın zamanda aldım yakın gözlüğü, normal bir şey demiş, normal bir şey değil. Yani hani normal bir şeyden kastı, çok iyi anladım onu, yani öyle hani incikli cincikli özel bir marka falan değil, yerel bir şey aldım anladığım kadarıyla. SGK işte toplamda 350'sini karşılamış. Normalde diyor fiyat normalde 1500-1600 lira civarıydı diyor. İşte dediğim gibi yani bazı cam tiplerinde artış oluyor ama minimal bir şey bu şekilde geliyor.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Bakayım şu yargıyı anlatmadan neymiş bakayım. Halit İz gibi yazmış. Neymiş? Ha. Kim olduğunu hatta anladım. Baksana. Melis'in konuyla alakasız ama 9875 gün prim SSK Bağkur ödeyip maaş olarak EYT'lerin altında kaldım ve haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hukuki yollar kapatıldı diye biliyorum ama ne olacak halimiz? Halit Bey yazmış. Yani şimdi şöyle dediğim gibi maaş hesaplama sistemi sebebiyle bir kere Bağkur olduğu için artı gün sayısının yüksekliği sebebiyle bu yani sıkıntı hukuki yolları kapalıdan ziyade ben aslında buna da değinecektim. AYM'ye götürüldüğü zaman da AYM biliyorsunuz yani herhangi bir hukuksuzluk yoktur, yargıya uygundur diye cevap veriyor. Orası da artık en üst oluyor. O yüzden şu anda bir değişiklik söz konusu değil maaşlarda. Evet, şimdi şu yargı paketi bakayım. Yargı paketini söyleyip şu SGK'ya bağlayacağım. Şimdi yargı paketi geçti biliyorsunuz. TBMM'de kabul edildi. Asıl beklenen tabii bazı konulardaki işte süresiz nafaka mesela en çok tartışılan, çocuk suçlular ve o diğer konuyu da çıkardılar. Onu şey yapmayacağım, tartışma çıkmasın konuda. Bunları düzenlemeden çıkartıp ayrı bir hani gündemde onu değerlendireceklerini söylediler. Başka yani aslında beklediğimiz şeyin yerine başka şeyler çıktı. Ne oldu? Şimdi bu yargılamaların daha hızlı ve daha verimli yürütülebilmesini amaçlayan birçok düzenleme aslında var burada. Özellikle yani idari kısmına yüklenmişler ilk bu yargı paketinde. Sanıyorum cezai kısmına da ikinci bir paket olarak yayınlayacaklar. Yani vatandaşın çünkü günlük hayatını büyük bir ölçüde rahatlatacak bir düzenleme bu. Mesela en dikkat çekenlerden biri şunu şey yapayım. Hukuk davalarında iki duruşma arasındaki sürenin en fazla 3 ay olacak olması. Şimdi bunu duyunca 3 ay yine uzun diyenler olabilir, haklılar, ancak hiç dava edilmediniz galiba. Yani bazı duruşma tarihleri arasında 1,5 sene 2 sene falan geçiyor. Yani çünkü çok yoğunluk var, tarih yok. Haklılar, ancak bunun bu artık bazı davalarda taraflar 6-8 ay, yani daha fazla bekliyor diyorum ya. Bu durum mağduriyet yarattığı için bu düzenleme geldi. Ama tabii en fazla 3 ay olacak diyor. Okey, bunu kesinleşti, yasaya bağladı. 3 aydan fazla verilirse süre şikayet edebileceksiniz. Ama sorun şurada. Şey yok ki, dolu, salon dolu. Yani bu toplu sünnet düğünü gibi bir şey değil ki. Herkes bir anda aynı davaya girsin. Hadi bakalım şimdi SGK davaları, iş davaları. Hepiniz geliyorsunuz. Ali, Hasan, Ayşe gelin hep birlikte yargılayacağım. Böyle bir şey olmadığına göre. Yani hakim hani gıcıklığına yapmıyordur bunu neticede. Önündeki süreçte duruşma tarihini belirleyebileceği bir aralık yoktur. Takvim var ellerinde yani neticede. Ne zaman hangi duruşması var, adam 24 saatte orada duruşma yapamayacağına göre. Belki hani ek bir yargılama şeyi yani saati dilimi çıkarılabilir. Ama bence 3 ay tamam, kesin yasada kesinleşti, zorunlu tutuldu, okey. Ama nasıl uygulanacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir diğer önemli başlık dijitalleşmeyle alakalı. Çünkü artık biliyorsunuz hayatımızın tamamı bu şekilde. Artık ön inceleme duruşmaları zaten yapılıyordu ama sisteme dahi yani yazıya dökülmüş. Uygun durumlarda e-duruşma, yani bunların SEGBİS sistemi diye bir şey var, burada yapılacak. Yani bunu zaten yapıyorlar aslında da ama hani kanuna gelmiş olması. Yani bu ne anlama geliyor şimdi, ön duruşma, e-duruşma nedir? Hani bilmeyenler de olabiliyor tabii ki. Özellikle mesela farklı bir şehirde yaşıyorsunuz. Avukatlar başka bir şehirde oluyor bazen. Kamu kurumu başka bir yerde oluyor mesela. Kamu kurumuyla dava diyelim. Karman çorman bir şey oluyor. Herkes bir yere toplanmaya çalışıyor. Çok özür dilerim ya. Herkes bir yere toplanmaya çalışıyor. İşte otobüse binen var, arabasıyla gelen var. Bu da bir maliyet. Zaman kaybı oluyor. Trafikte saatler geçiriliyor. Bu yüzden de teknolojiden bu şekilde yararlanılıyor. Yani bizim bu görüntülü konuşma gibi düşünün. Avukatın zaten girdiği özel bir sistem, şifresi var. Açıyor bilgisayarı karşısına. Anında yanında şey, yan ekranda müvekkili, öbür tarafta davalı, işte karşıda hakim. Böyle toplu bir şey konuşma oluyor. Tabii önden kedi de geçebilir. Olur ya öyle şey, canlı şeylerde, yayınlarda bir kedi geçer gibi. Şimdi paketin diğer bir yönü idareden alacağı bulunan vatandaşlarla ilgili aslında. Bundan sonra icra takibine geçmeden önce ilgili kuruma yazılı başvuru yapılacak ve idarenin bir ay içinde ödeme yapması beklenecek. Yani bu şeyden alacaklarınız, hani yok mahkemeye git, icra gereksiz dosya yükü çıkar, onu söyle, işte o incelesin dosyayı, evet ödemesine şey versin falan, bunları kaldırmak için direkt hani şeyle alacaklı verecekli, yani kurum babında söyleyelim, vatandaşın karşılıklı bırakıyor. Kurum da zaten bu süreçte genelde zaten, yani sizin kurumda bir yerden bir alacağınız varsa zaten şeydir yani, yazıl deftere yazıldır, resmen yaz deftere diye bir sistem vardır ya onlarda. Oradan daha hızlı bir ödeme sistemine dönecek. Sonra en çok konuşulan IBAN dolandırıcılığı da var bu pakette. Özellikle internet üzerinden yapılan para transferleriyle arttı tabii bu, biliyorsunuz. Ceza düzenlemeleri getirilip hatta arttırılıyor süreleri. Çünkü teknoloji hayatı kolaylaştırırken kötü niyetli, biliyorsunuz, kişilerin de elinde yani harap olabiliyor. Özellikle sistemden ve teknolojiden çok fazla anlamayanlar için çok sorun olabiliyordu. Ayrıca miras hukuku ile ilgili de bir düzenleme var. Miras kalınız var ise taşınmazların satışında, yani mesela 3-4 ortaklı var diyelim ve anlaşamıyorsunuz ve bu taşınmazın satışına gidiliyor. Burada önceliği şey verdiler, mirasçıya, yani o mirasçıya önce teklif edilecek, aile içindeki bu hak kayıpları yaşanmasın, uyuşmazlık olmasın diye. Yani diyecek ki işte tamam malınız satılıyor ama aranızdan almak isteyen var mı? Eğer o kişi almak istemiyor ise başka birine satılabilecek. Yani illa şeyin hakkından vazgeçmesi gerekiyor bir tarafın, ya da hepsinin işte yani. Şimdi ayrıca yargı mensuplarını da ilgilendiren şeyler var bu paketin içinde. Gereksiz yere bilirkişi görevlendirilenler hakkında disiplin yaptırımı uygulanabilecek artık. Çünkü bilirkişi gerçekten ihtiyaç duyulan dosyalarda önemlidir. Ama gereksiz görevlendirmeler davayı uzatıyor, iş yükü çıkıyor, maliyet çıkıyor. Çünkü bazen hani daha çok hani yoğun süreç oluyor. Bilirkişi atıyor dosyayı. Bilirkişiye gitti. Bilirkişiye gitti. Sürekli bir bilirkişi dönüyor ortada. Aslında hiç gerek olmayan, yani yazıyor zaten dilekçede. Alacak belli, verecek belli, ne zaman alınıp verildiği belli. Ama bilirkişiye atılıyor mesela. Atılmaması gerekirken. Bunun içinde işte dediğim gibi şikayet unsuru olacağı için de disiplin cezası verilecek. İdari yargıda ise tek hakim tarafından, nasıl anlatayım size, şimdi tek hakim artık kararı bağlayabileceği kapsamlar genişletiyor. Yani buradaki amaç basit nitelikli uyuşmazlıkları daha sürede, hani kısa sürede sonuçlandırmak. Ama işte dediğim gibi şeyi de çıkarmışlar, çocuk suçluları bence en önce görüşülmesi gereken konu, süresiz nafaka tartışması, işte bunları çıkarmışlar. Ancak burada çok önemli bir hatırlatma tabii yapmak gerekiyor. Genel kurulunda kabul edildi bu tabii, biraz önce söylediklerim, ama daha yürürlüğe girmedi. Niye? Biliyorsunuz ki resmi gazete. Önce resmi gazetede yayınlanacak, ondan sonra. Zaten yani artık resmi gazeteyi takip etmek çok zor değil. Yani zaten yazıyorsunuz, internette çıkıyor. Bir de üstüne üstlük ne aradığınızı da yazıyorsunuz, o da çıkıyor yani. O yüzden ona bakabilirsiniz. Yani buradaki temel hedef aslında şu: davaların kısa sürede sonuçlanması, teknolojinin daha etkin kullanılması. Çünkü hukukta en önemli konu nedir sizce? Tabii ki teknolojinin faydalarından yararlanarak günlük hayatı ve yargılama sistemini hızlı bir şekilde yönlendirmek, yani aslına bakarsanız. Bir de yani esas buna tabii gelmek istiyordum. Daha var değil mi benim? Kaç dakikam var? Oynuyorlar orada. Ne kadar mutlusunuz siz öyle. Şimdi ben sizi mutlandıracağım bir dakika. Şimdi bu yargı paketinden bahsetmiş, yani lafı gelmişken aslında biraz hukukla biraz da sosyal güvenlikle ilgili şu önemli tartışmayı bir açıklamak istiyorum. Özellikle son günlerde sosyal medyada Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş yıllarda önüne gelen bazı sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerle ilgili kararlarını özetleyen paylaşımlar oluyor. Ve bu paylaşımlarda ortak vurgu AYM'nin işte reddettiği. Hayır, aslında öyle değil. Yani AYM'nin olayı şu: birçok düzenlemeyi anayasaya aykırı bulunup bulunmadığını, yürürlükte kalmasının herhangi bir engel olup olmadığını yargılar diyeyim. Yani öyle söyleyeyim. Hani AYM size bu davayı reddettim git demez. Yani usule uygun mu değil mi, buna bakar. Peki bu ne anlamı geliyor? Şimdi şöyle söyleyelim. Çünkü genelde en ufak bir şeyde şey yapılır ya bizde. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim. Ya Anayasa Mahkemesi'ne gitti arkadaşım. Eğer şimdi bu maaşlar için de bu aslında. Biraz önce beyefendinin sorduğu gibi de. Anayasa Mahkemesi o maaşın düzgün ödenip ödenmediği ve mevzuattaki yasaya uygun hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol eder. Uygundur usul eder, bırakır. Yani Anayasa Mahkemesi bir karar ve değiştirme merci değil zaten. O yüzden yani anayasaya aykırı mı değil mi? Buradaki tek soru Anayasa Mahkemesi budur. Yani AYM'den döndü. Burada önemli olan anayasaya aykırı mı değil mi? Dolayısıyla bu düzenleme toplumda tartışmalı olmaya başladı. Yani eleştirilebilir tabii ki ama anayasaya aykırı değil ise adam da diyecek ki değil. Yani bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Şimdi bu paylaşılan örnekler arasında ki detayları söyleyeceğim. Bugüne kadar AYM'ye gitmiş ve yasaya uygun olduğu söylenmiş. Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan aylık bağlama oranlarının zaman içinde düşürülmesi var. Tabii biliyorsunuz bu birçok emeklinin, neden eski emekliler biraz önceki soru gibi daha yüksek maaş alıyor diye sorduğu tartışmanın temelinde bu sistem değişikliği bulunuyor. Aylık bağlama oranı düştükçe aynı prim gününe sahip kişi diğerinden daha az maaş alıyor. Ama tabii ne oluyor? Gidiyor diyor ki usul uygun hesaplanmıştır. Çünkü yani kanundan işte bağlama oranı düşmüştür. Bitti gitti diyor AYM. Bir başka dikkat çeken başlık emekli olup yeniden çalışanlarla ilgili düzenleme. Bunun için gidilmiş. Örneğin serbest çalışan bazı doktorlardan vesaire bir kesinti oluyordu. Bu da AYM aykırı olmadığını anayasaya söylemiş. Sağlık alanında var. Özel hastanelerin ve vakıf üniversitelerinin SGK hastalığından alabileceği ilave ücreti %100'den %200'e çıkarması için gidilmiş. Ama bu da herhangi bir şey almamış. Eğitim tarafında ise aday öğretmenlerin performans mülakat süreçleri, emekli öğretmenlerin belli şartlarda aylıkların kesilmesi gibi düzenlemelerin için itiraz. Sosyal güvenlikli SGK'nın kendi yaptığı fazla ödemeleri vatandaşın kusuru olmasa bile geri isteyebilmesine ilişkin nedir bu? Yersiz zenginleşme diyorlar bir de buna. Yani kendi hatalı bağlamış, kendi fazla ödemiş, diyor ki sen yersiz zenginleştin, usulsüz zenginleştin, ver bana faiziyle, hata onlamam. Sigortasız çalışan işçilerin hizmet tespit davaları için öngörülen süre sınırı ve ücretsiz çalışan eşlerin sigortalık durumu gibi yıllarda hep tartışılır. Yani mesela hizmet tespit davasında süreç vardır, işte ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde açmanız gerekiyor, geriye dönük açamıyorsunuz. Yani bununla ilgili de ayrıca dakika bakayım. Dul ve yetim aylıklarıyla ilgili dul ve yetim aylıkları, işte boşanmalarına rağmen aynı evde yaşayan, oranları çok düşük olduğu. Yani burada altını çizmemiz gereken en önemli nokta, şimdi sosyal medyadaki bu konular evet hepimizin konuştuğu, tartıştığı ama AYM bunları onaylamıyor ki. AYM sadece usule uygun mu değil mi diye yorumluyor. Sonuç olarak bu örnekler sosyal güvenlik sistemimizde ki bazı şeyleri de tabii göz önüne vurmuş olabilir. Mustafa Kemal Bey, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, bilgilendiğiniz için demiş ve bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın.
0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melih Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. 30 ilde IŞİD operasyonu. 6 faili meçhul cinayette aydınlatıldı. IŞİD'den Türkiye değerlendirmesi, ayrıntılar bültenimizde. Terörsüz Türkiye süreci için çerçeve yasa hazırlıkları sürerken meclisin 23 Temmuz'da tatile girebileceği kulisleri hareketlendirdi. MHP ve DEM Parti teklifin tatile girmeden mecliste görüşülmesini istiyor. İçişleri Bakanı 30 ilde IŞİD terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 119 şahıs yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun yıllardır karanlıkta kalan 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selvi Uyur ve Yusuf Sayaner cinayetleri çözüldü. Malatya güne depremle uyandı. Sabah saat 6.20'de Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını kaydetti. Ahbap Derneği kurucularından tutuklu Alper Çelik'in telefonunda Haluk Levent'le bahis konuşmaları çıktı. Çelik'in bahis kuponları yapıp ekran görüntülerini Levent'e gönderdiği belirlendi.
0: Ekonomi.
1: Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümünü durağan olarak korundu. Türkiye'nin bu yıl %2,8, gelecek yıl ise %4,4 büyümesi bekleniyor. İstanbul'da toplu ulaşıma, taksi ve okul servis ücretlerine %10 zam yapıldı. Tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa yükselirken yeni tarife 20 Temmuz itibariyle uygulanacak. İBB meclisinde belediyelerin işlettiği kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin %60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Zamlı tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. İstanbul'da taksi ücretlerine de zam yapıldı. Taksimetre açılış ücreti 71 lira 94 kuruşa, mesafe ücreti kilometre başına 47 lira 92 kuruşa yükseltildi.
0: Spor.
1: Galatasaray ilk hazırlık maçında dün Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Yeni transfer Leslie Uguchukwu da ilk kez forma giydi. Galatasaray'da biliyorsunuz Icardi dönemi sona erdi. Ayrılığın perde arkasında ise yabancı kontenjanının etkili olduğu belirleniyor ve Arjantin golcünün ise yeni adresinin Meksika olacağı iddia ediliyor. Beşiktaş Mısırlı yıldız oyuncu Salah'la mali konularda anlaşma sağladı. Kartal'ın Muhammed Salah'la sözleşme süresi ve imaj hakları üzerine görüşmelere devam ettiği öğrenildi. Bu arada görüşmeleri bizzat yürütecek olan Başkan Serdal Adan'ın Salah menajeri ve avukatlarıyla yarın pazartesi günü bir araya gelerek transferin tüm detaylarını masaya yatırması bekleniyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'i konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Maçta İspanyol hakem Burgos düdük çalacak. Fenerbahçe Oli Watkins'le yüz yüze görüşmek için menajerleriyle temasa geçmiş durumda. Oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve 10 milyon euro maaş teklif edilecek. Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü sözleşmeleri sona eren 11 futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu. Süper Lig'in yeni takımlarından Erzurumspor, Alanyaspor'dan ayrılan 36 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Amili erkek voleybol takımı Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Milletler Ligi'nde 3. etap 3. maçında Slovenya ile karşılaşacak. Belgrad'daki mücadele saat 17.30'da başlayacak.
0: Hava durumu.
1: Bugün Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı, Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgar etkili. Türkiye'nin güneyinde de yüksek sıcaklıklar hissediliyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda ise günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 31, İstanbul az bulutlu 31, Bursa ve Balıkesir 34, İzmir rüzgarlı 37, Antalya sıcak 38, Samsun gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Trabzon parçalı bulutlu 26, Kayseri 31, Elazığ az bulutlu 36, Gaziantep ise sıcak 37 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
2: Köprülere, otoyollara gelen zam. Köprülere gelen zam bir senede %213. Ya geçen söylediğim bir bayat ekmek kadar, yaktığımız elektrik kadar, geçtiğimiz köprü kadar. İnsanın kıymeti yok, değeri yok. Bu ne Allah aşkına ya? Bu ne Allah aşkına ya? İnsanlar ülke

0: yetmiyor kardeşim.
1: Bu ne ya? Bu ne ya?
0: Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne Allah aşkına ya? Allah aşkına ya.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit, sıcak hava ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının beyinle diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yiğit, 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı ve buna bağlı sağlık sorunları da arttı. Doktor Rengin Yiğit, aşırı sıcaklarda vücudun yalnızca terleme yoluyla ısı dengesini korumakta yetersiz kalabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiğini belirten Doktor Yiğit, normal koşullarda terleme yoluyla vücut ısısının dengelenmeye çalışıldığını ifade etti. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmanın tek başına yeterli olmayabileceğini kaydeden Yiğit, yaşlılar ve bebekler için kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Ortamdaki nem oranı yüksekse terleme yoluyla vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir dedi. Obezite, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalıkları ve ruhsal ve nörolojik hastalıklarla alkol ve uyuşturucu kullanımının sıcak havalarda terleme mekanizmasını etkileyebileceğini belirten Yiğit, bazı ilaçların da riski artırabileceğine dikkat çekti. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçların sıcak havalarda vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini ifade eden Yiğit, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayan Doktor Yiğit, şu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. 65 yaş ve üzerindekiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar. Şeker hastalığı, kalp damar ve beyin damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını belirten Yiğit, özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan yaşlıların yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı sıcaklardan korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Yiğit, açık havada çalışanların güneş altında korunmasız kalmaması ve aşırı hareketlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi ve güneşlenilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, diğer saatlerde ise güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süre kesintisiz güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yiğit, spor ve yoğun fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesini önerdi. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Yiğit, araç içi sıcaklığın klima bulunsa bile çok kısa sürede tehlikeli düzeylere çıkabileceğini belirtti. Araçtan ayrılırken herkesin dışarı çıktığından emin olunması gerektiğini ifade eden Yiğit, kapalı alanların iyi havalandırılmasını ve güneş gören pencerelerin perde ya da güneşliklerle gölgelenmesini önerdi. Vücut ısısının yükselmesini önlemek için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Yiğit, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayakların, ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla ısıtılabileceğini söyledi. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlıların günde en az 2 kez sıcak hava veya güneş çarpması belirtileri açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, bebeklerin ise daha sık izlenmesi gerektiğini ifade etti. Susuzluk hissi oluşmasa bile günlük en az 2-2,5 litre, yani yaklaşık 12-14 bardak sıvı tüketilmesini öneren Yiğit, terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının yerine konulması gerektiğini belirtti. Sıvı tüketiminde suyun esas olması gerektiğini ifade eden Yiğit, kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içeceklerin vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açabileceğini kaydeden Yiğit, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mide kramplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Sıvı tüketimi doktor tarafından kısıtlanan veya idrar sökücü ilaç kullanan kişilerin ise hekime danışması gerektiğini belirtti. Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Rengin Yiğit, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini önerdi. Yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Doktor Yiğit, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasını tavsiye etti. Vücut direncini artırmak ve yeterli vitaminle mineral alımını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, et, yumurta, süt ve balık gibi çabuk bozulabilecek besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemini vurgulayan Yiğit, sıcak havalarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Doktor Rengin Yiğit 10-16 saatleri arasında güneşten uzak durulmasını, bol sıvı tüketilmesini ve aşırı sıcakların beyinle hayati organlarda ciddi hasara yol açabileceğinin unutulmamasını istedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Beyin sağlığını korumak için nasıl beslenmek gerekiyor?
2: Harvard Üniversitesi'nin 159 binden fazla kişinin verisini inceleyen kapsamlı araştırmasına göre bilişsel gerilimi önlemede en güçlü ilişki DASH diyetiyle görüldü. Araştırmada DASH diyetine en yüksek düzeyde uyan kişilerin bilişsel gerilimi yaşama olasılığının %41 daha düşük olduğu belirlendi. JAMA Neuroloji dergisinde yayınlanan çalışmada yaklaşık 159 bin kişinin beslenme alışkanlıkları 30 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların beslenme düzenleri 6 farklı sağlıklı beslenme modeliyle karşılaştırıldı. Sonuçlara göre DASH diyeti beyin sağlığını korumada incelenen diğer beslenme modellerinden daha güçlü bir ilişki gösterdi. Sağlıklı bitki temelli beslenme ve hiperinsülinemiyi hedefleyen beslenme modellerinin bilişsel gerileme riskini yaklaşık %24 azalttığı tespit edildi. Gezegen sağlığına esas alan beslenme modelinde bu oran %20, Akdeniz diyetinde ise %16 olarak belirlendi. Araştırmacılar ayrıca DASH diyetine en fazla uyan kişilerin bilişsel testlerde ortalama 0,76 yıl, çalışma belleği testlerinde ise 1,37 yıl daha genç performans sergilediğini açıkladı. 1990'lı yıllarda yüksek tansiyonu kontrol altına almak amacıyla

0: geliştirilen DEŞ diyeti, meyve, sebze, tam tahıllar, kuru yemişler ve düşük yağlı süt ürünlerini ön plana çıkarıyor. Buna karşılık tuz, ilave şeker, kırmızı et ve alkol tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Araştırmanın başyazarı Profesör Kijetil Bjørnevik ise tek bir mükemmel beslenme modelinden söz etmenin doğru olmadığını vurguladı. Bjørnevik, sebze, balık ve tam tahılların ağırlıkta olduğu, işlenmiş et, kızartma ve şekerli içeceklerin sınırlandığı beslenme düzenlerinin genel olarak beyin sağlığını desteklediğini ifade etti. Araştırmacılar, bulguların beslenme ile bilişsel sağlık arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyduğunu, ancak kesin neden-sonuç ilişkisinin gösterilebilmesi için daha fazla kontrollü araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Harvard Üniversitesi'nin 159 binden fazla kişinin derisini inceleyen araştırmasına göre, yüksek tansiyonu önlemek için geliştirilen DEŞ diyeti, bilişsel gerilemeyi önlemede incelenen beslenme modelleri arasında en güçlü ilişkiyi gösterdi. Araştırmada DEŞ diyetine en yüksek uyumu sağlayan kişilerde bilişsel gerileme riski %41 daha düşük bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa'nın İznik ilçesinde sürdürülen arkeolojik çalışmalarda 1. Konsil'in yapıldığı Aziz Nepitos Kilisesi'ne ait duvar ve zemin döşemesi kalıntılarıyla bir sütun kaidesi ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin, "Büyük bir mutluluk içindeyiz. En azından hipotezimizin karşılığını bulduk. Küçük kilisenin zemininin kilisenin dışında devam edip etmediğinin diğer bir ifadeyle büyük kilisenin küçük kilisenin üzerine yapılıp yapılmadığını bu ilk hafta içerisinde anlamış olduk. Bu büyük bir keşif," dedi. Kazı sezonu başlar başlamaz 1. Konsil'in yapıldığı küçük kiliseyi arama çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Şahin şunları dile getirdi. "Daha önce kutsal eşyaların saklandığı odada zemin döşemesi olduğunu düşündüğümüz bir kaplama vardı. Bunun kilisenin dışında devam edip etmediğini bilemiyorduk. Bu senenin kazı programında en önemli sorunumuz buydu. Bunun için de bir kazı çalışması başlattık ve ilk haftanın sonucunda beklediğimiz gibi zemin döşemesinin mevcut kilisenin dışında devam ettiğini gördük. Bu da bize kilisenin 1. evresinin olduğunu, büyük ihtimalle Nepitos Kilisesi'nin şu anda mevcut bulunan kilisenin altında olduğunu gösteriyor," dedi. Kazı çalışmaları sırasında bir altın yüzük, bir yüksük bulunduğunu ifade eden Şahin, altın yüzükte hurma ağacı ve kılıç bezemesinin olduğunu anlattı. Şahin, yüksük ve yüzüğün benzer örneklerinin Emeviler, Abbasiler dönemlerinde görüldüğünü dile getirerek şöyle devam etti. "Bunların burada bulunmuş olması araştırmalarımız ve hipotezlerimiz açısından çok önemliydi. Emevilerin 729 yılında İznik'i kuşattığını, İstanbul'u fethetmeden önce stratejik olarak İznik'in alınmasını hedeflediğini, 6 ay süren kuşatma esnasında İznik'in fethedilemediğini ama Emevi emirinin Kutsal Pederler Kilisesi'ne girdiğini biliyoruz. Bu da bize Kutsal Pederler Kilisesi'nin İznik içerisinde değil, sur duvarlarının dışında olduğunu göstermektedir," dedi. Bursa İznik'te süren kazılarda 1. Konsil'in yapıldığı küçük kilisenin kalıntılarına ulaşıldı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin büyük bir keşif yapıldığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında çocuklarda sık görülen el ayak ağız hastalığının bulaşıcılığının yüksek olduğuna dikkat çeken çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rüstem Üçel, özellikle havuzlar, kreşler ve ortak oyun alanları bulaş riskini artırabiliyor. Çocuklarda ateş, ağız yaraları, döküntü ve beslenme reddi gibi belirtiler görüldüğünde dikkatli olunmalı, dedi. Genellikle 2-10 yaş arasındaki çocuklarda özellikle de 5 yaş altı grupta görülen el ayak ağız hastalığı yaz aylarında daha sık karşımıza çıkıyor. Viral kaynaklı bu enfeksiyonun hızlı yayılabildiğini belirten çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Rüstem Üçel, hastalığın belirtileri, bulaş yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. El, ayak, ağız hastalığının en sık entavirüs 71 ve coxsackievirus A16 kaynaklı geliştiğini belirten Dr. Üçel, bu hastalık özellikle yaz ve sonbahar aylarında daha sık görülüyor. Küresel ısınma ve mevsim değişiklikleri nedeniyle görülme dönemlerinde kaymalar olabiliyor, diye konuştu. Hastalığın solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabildiğini söyleyen Doktor Üçel, yazın havuz sezonunun açılması ve enfekte havuz sularının yutulması bulaş riskini artırabiliyor. Bunun yanında kreşler ve ortak oyun alanları da yayılım açısından risk oluşturuyor, dedi. Hastalığın ilk belirtilerine değinen Doktor Üçel, ilk dönemde halsizlik, iştahsızlık, kırgınlık, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve yüksek ateş görülebilir. Küçük çocuklardaysa huysuzluk, huzursuzluk, salya artışı ve beslenme retiyle başlayabilir, ifadelerini kullandı. İlerleyen süreçte ağız içinde ağrılı yaralar oluşabildiğini ifade eden Doktor Üçel, bu yaralar yutma zorluğuna neden olabilir. Sonrasında avuç içi, ayak tabanı, diz, dirsek ve kalça bölgelerinde döküntüler ortaya çıkabilir, dedi. Özellikle küçük çocuklarda ağız yaralarının sıvı alımını zorlaştırabileceğine dikkat çeken Doktor Üçel, sıvı alamama, beslenme reddi, ateş, kusma ve uykuya meyil gibi bulgular ciddiye alınmalıdır, ifadesini kullandı. Hastalığın belirtilerinin başlamasından sonraki ilk günlerde bulaşıcılığın arttığını vurgulayan Doktor Üçel, döküntülerin tamamen kaybolması 7 ila 10 gün sürebilir. Bu süreçte çocuğun okula ya da kreşe gönderilmemesi gerekir, diye konuştu. El, ayak, ağız hastalığının bazı başka enfeksiyonlarla karışabileceğini belirten Doktor Üçel, hastalık ağız içi yaralar, su çiçeği, alerjik döküntüler ve uçuk enfeksiyonları ile karıştırılabilir. Aileler özellikle ateş, ağız yarası ve el ayak tabanındaki döküntü birlikteliğinde dikkatli olmalıdır. Ancak çoğu zaman ayrıntılı muayene ile tanı koymak mümkündür, dedi. 3 günden uzun süren ateş, bilinç değişikliği, kusma ve sıvı alamama durumlarının önemli olduğunu vurgulayan uzman doktor Üçel, özellikle küçük çocuklarda sıvı kaybı ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu durumlarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır, diye konuştu. Koruma yollarına değinen uzman doktor Üçel, hasta çocukların izole edilmesi, ellerin sık sık yıkanması, yakın temastan kaçınılması ve ortak kullanım alanlarının düzenli dezenfekte edilmesi bulaşı önlemede çok önemlidir, ifadesini kullandı. Hastalığın nadiren yetişkinlerde de görülebileceğini belirten uzman doktor Üçel, yoğun stres, yorgunluk, bağışıklık sisteminin baskılanması ve hasta bireylerle yakın temas yetişkinlerde de hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir, dedi. El, ayak, ağız hastalığında tedavinin semptomlara yönelik olduğunu ifade eden uzman doktor Üçel, ağız yaralarının ağrısını azaltmak için topikal tedaviler uygulanabilir. Ateş düşürücü ve ağrı kesiciler kullanılabilir. Sıvı tüketiminin artırılması ve yumuşak besinlerle beslenme iyileşme sürecine destekler, diye konuştu. Yaz aylarında özellikle 5 yaş altı çocuklarda sık görülen el, ayak, ağız hastalığı, havuzlar, kreşler ve ortak oyun alanlarında hızla yayılabiliyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rüstem Üçel, ateş, ağız yaraları, el ve ayaklarda döküntüyle beslenme reddi görülen çocukların vakit kaybetmeden değerlendirilmesi ve bulaşın önlenmesi için izole edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD, İran'a başlattığı son saldırı dalgasını bitirdi. 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Çin'de yapay zeka sevgililere kısıtlama geldi. Ayrıntılar bültenimizde. ABD dün gece İran'a son haftaların en geniş coğrafi alana yayılan saldırılarını düzenledi. Hürmüzgan eyaletinde 3 köprü ve Şehit Mirsai tüneli vuruldu. En az 3 sivil hayatını kaybetti. CENTCOM saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. İran'a 7 gecedir düzenlenen saldırıların son dalgasında çok sayıda askeri hedef vuruldu. İsrail ordusu Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yakıt ikmal uçaklarının Ben Gurion Havalimanı yerine askeri üslerde konuşlandırılacağını duyurdu. Yurda dönelim, terörsüz Türkiye süreci için çerçeve yasa hazırlıkları sürerken meclisin 23 Temmuz'da tatile girebileceği kulisleri hareketlendirmiş durumda. MHP ve DEM Parti ise teklifin tatile girmeden mecliste görüşülmesini istiyor. DEM Parti İmralı heyeti ise 23 Temmuz Perşembe günü İmralı Adası'nda terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşecek. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında düşen helikopterin konumunun bilinçli bir şekilde saklandığı, arama ekiplerinin farklı noktaya yönlendirildiği ortaya çıktı. 2005-2016 yıllarına ait 6 cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Balıkesir, Denizli, Hatay, Samsun ve İstanbul'da işlenen cinayetlerin failleri yeni deliller ve itiraflar neticesinde yakalanarak tutuklandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 6.20'de 5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken sarsıntı Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Bisiklet sürerken çekilen taytlı görüntüleriyle meclis gündemine gelen Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Çiçekli'den boşalan koltuğa Gaziantep Şehit Kemal Kaymakamı Ömer Hilmi Yamalı atandı. Bağcılar'da uyuşturucu ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda firari 3 hükümlü yakalandı. Konuşmaları duyan polis ekipleri ikinci operasyonuysa yan daireye düzenledi. 2 hükümlü daha gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da özel poliklinikte sarı serum verildikten sonra hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen Doktor S.E.'nin davasında karar çıktı. Sanık doktor beraat etti. Ahbap soruşturmasında tutuklanan Alper Çelik etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi. Çelik, Haluk Levent'in kendisini kapalı çarşıdaki dövizciye gönderip döviz ve TL aldırdığını, paraları ise bahis ve borsa ödemelerinde kullandığını söyledi. Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından Saygı 1 Serdar Ortaç konseri de iptal oldu. Gelişmeyi duyuran Ortaç, yeni kapıda sizlerle buluşmaya sözümüz geçerlidir dedi. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını azaltmak için eylem planı hazırladı. Trafik ışıklarında motosikletlilere özel bekleme alanı, kontrollü şerit paylaşımı, modifikasyonlarla engelleme ve sürücü eğitimleri verilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredata yapılan düzenlemelere ve gelen eleştirilere yanıt verdi.
2: Ben Haçlı seferleri kavramını tarih müfredatından çıkardım. Sefer değil o. Haçlılar bize saldırmışlar. Niye itiraz ediyorsunuz? Ben diyorum ki Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Çocuklarımız Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım. Bunun için tarih müfredatında değişiklikler yapmamız lazım diyorum ben. Ve bunu yapıyorum. Çünkü dünyada birçok devlet bizim sahip olduğumuz binlerce yıllık birikime sahip değil. Bize öykünüyorlar. Biz de diyoruz ki yok onlar. Onlar kötü, biz onu almıyoruz dersek eğer atalarımıza saygısızlık yapmış oluruz.
1: Orman Genel Müdürlüğü yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığını açıkladı. Vatandaşlardan da önümüzdeki 4 gün özellikle dikkatli olmaları istendi. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan bir rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangınsa ünlü isimlerin kabusu olduğu Çağatay Ulusoy ve Lucas Torreira'nın bulunduğu sitede büyük hasar oluştu. İstanbul'da barajların doluluk oranında düşüş yaşanıyor. Kentteki barajların doluluk oranına baktığımızda %58.71'lik bir oranı görüyoruz. En yüksek doluluk %88.71'li Elmalı, en düşük %29.64'te Isırancalar'da kaydedildi. Antalya'da 5-9 Ekim'de düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 83 ülkeden 3000'den fazla kesin kayıt yaptırıldı. Böylece organizasyon tarihinin en yüksek erken kayıt rekoru kırıldı. Çin, yapay zeka sevgili uygulamalarını yasaklama kararı aldı. Uygulamaların doğum oranlarının düşmesine katkıda bulunduğu tespit edildi. Sıcak suyla demlenen poşet çaylarının milyarlarca mikroplastik parçacık saldığı ortaya kondu. Araştırmada bu parçacıkların bağırsak hücrelerinden emilerek hücre çekirdeğine kadar ulaşabildiği belirlendi. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
3: Sevgili Alança.
4: Merhaba Okan.
3: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsın?
4: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
3: Çok teşekkür ederim.
4: Artık Kaçma nasıl bir şarkı? Böyle ben normalde ilişkilerde falan çok böyle şey değilimdir.
3: Ne değilsin?
4: Yırtık bir tip değilim, tamam mı? Bazı insanlar öyledir, bazı kadınlar öyledir. O benim çok hoşuma gidiyor yani. Çok açık sözlü, ne istediğini çok iyi bilen.
3: Sen daha tutuk musun yani?
4: Ya evet, sosyal anksiyetesi olan, duygusal ilişkilerde böyle kalan.
5: Ciddi misin sen ya?
4: Evet ya, çok utangaç bir insanım. Ve bu şarkı tam tersi bir şarkı yani.
3: Seni gıcıklığına yapılmış gibi bir yani. Ulan öyleysen ben buna da bir şarkı
4: yani
3: yaparım.
4: Olmak istediğim bir Alança'yı yansıttım oraya yani ve çok hoşuma gitti. Aslında oradaki Alança Zampara'nın ölümünü söyleyen Alança gibi yani. O Teoman sahne. Öyle söyleyeyim. Yırtık bir tip değilim, tamam mı?
3: Alança, iyi ki varsın.
4: Sen de iyi.
3: Ayağına yüreğine sağlık. Harikasın.
4: Çok teşekkür ederim. Doğsun.
6: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
7: Gençlik bir rüzgar gibidir, aklınız bir karış havadadır. İşte böyle zamanlarda büyüklerin ağzından çıkan söz bellidir. Başında kavak yerleri esiyor. Bu deyimin ilham kaynağı ise doğanın ta kendisidir. İlkbaharda kavaklar arasında esen hafif rüzgar gibi gençlerin aklında da sürekli bir hareket, bir kararsızlık, bir hayalperestlik dolaşır. Gençler sorumluluktan uzaklaştığında aile büyükleri şöyle der: "Senin de başında kavak yeli esiyor." Günümüzde de hala duygularıyla değil, aklıyla hareket etmeyen gençler için bu deyim kullanılır. Deyimler sadece kelime değil, kuşakların birbirine bıraktığı duyguların da izidir. Bugün başında kavak yeli esmek deyiminin rüzgarına kapıldık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay boşanma kararının kesinleşmesiyle taşınmazın aile konutu niteliğini kaybettiğine hükmetti. Kararda bu aşamadan sonra aile konutuna dayanılarak tapu iptali ve tescil talebinde bulunulamayacağı belirtildi. Kocaeli Gölcük'te görülen bir boşanma davasında boşanma kesinleştikten sonra kadın eş rızası alınmadan aile konutunun üçüncü kişiye devredildiğini ileri sürerek tapunun iptalini, taşınmazın yeniden adına tescil edilmesini ve aile konut şerhi konulmasını istedi. Gölcük Aile Mahkemesi davacının tapu iptali ve tescil talebini kabul etti. İstinafın ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşlerin boşanma kararının kesinleştiğine dikkat çekerek boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın artık aile konutu niteliğini kaybettiğini, bu nedenle aile konutuna dayalı tapu iptali davasının konusuz kaldığını belirtti. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi kararı esastan kaldırırken Gölcük Aile Mahkemesi'nin hükmü de bozuldu. Boşanma davalarına ilişkin emsal niteliğinde bir kararı imza atan Yargıtay, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın aile konutu vasfını kaybettiğine hükmetti. Kararda bu aşamadan sonra aile konutu gerekçesiyle tapu iptali, yeniden tescil ya da aile konutu şerhi talebinde bulunamayacağı vurgulandı. Kocaeli'nde görülen davada yerel mahkemenin tapu iptali yönündeki kararı bozulurken Yargıtay boşanmanın kesinleşmesiyle aile konutuna ilişkin hukuki korunmanın da sona erdiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da havuz sonrasında belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor. Güneşten korumada yalnızca krem yeterli olmuyor. İnce ve açık renkli kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri de çocukları zararlı ışınlardan korumaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda oyun oynayan çocuklar fark etmeden fazla sıvı kaybedebiliyor. Bu nedenle düzenli su içmeleri hatırlatılmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve havuz sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'nın dünyaca ünlü parmesan peyniri iklim krizinin etkileriyle karşı karşıya. Ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar süt üretimini azaltırken kuraklıkta yem üretimini tehdit ediyor. Üreticiler ise yüzyıllardır süren parmesan geleneğinin geleceğinden endişeli. Avrupa'da son haftalarda etkisini arttıran sıcak hava dalgaları özellikle İtalya'da tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte inekler daha az yem tüketiyor, daha fazla dinleniyor ve süt verimi düşüyor. Üreticilere göre süt miktarındaki azalma %10'a kadar ulaşıyor. Dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimi yalnızca İtalya'nın belirli bölgelerinde yapılabiliyor. Üstelik üretimde kullanılan ineklerin de yine aynı bölgede yetiştirilen ot ve samanla beslenmesi gerekiyor. Ancak kuraklık nedeniyle otlaklar yeterince gelişemiyor, bu da peynir üretimi için gerekli sütü riske atıyor. Çiftliklerde sıcaklığın etkisini azaltmak için fanlar ve su püskürtme sistemleri kullanılıyor. Ancak bu önlemler enerji maliyetlerini önemli ölçüde arttırıyor. Parmesan tekerleklerinin yıllarca olgunlaştırıldığı depolarda da elektrik tüketiminin sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık %30 yükseldiği belirtiliyor. Yıllık yaklaşık 4,5 milyar euroluk ekonomik büyüklüğe sahip parmesan sektörü binlerce kişiye de istihdam sağlıyor. Üreticiler ise iklim değişikliğinin yalnızca bugünkü üretimi değil, 800 yılı aşkın geçmişe sahip parmesan geleneğini de tehdit ettiğini vurguluyor. Sektör temsilcilerinin mesajı ise dikkat çekici. Parmesanı yiyen son nesil olmak istemiyoruz. İtalya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimini tehdit ediyor. Süt verimindeki düşüş, kuraklık ve artan enerji maliyetleri üreticileri endişelendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: Radyo Sputnik'ten mutlu günler, saatler 13.31'i gösteriyor. Ben Burcu Çakır, kupa günlüğüne hoş geldiniz. Evet, tarihin en geniş katılımlı turnuvası olan ve ilk kez 48 takımın sahne aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda artık nefesler tutuldu. Futbolun kalbi 19 Temmuz'da New Jersey Stadyumu'nda oynanacak dev final için atacak. İspanya ile Arjantin dünyanın en büyüğü olmak için yarın Türkiye saatiyle 22'de kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası finalinde 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak. Evet, dünyanın gözü tamamen pazar günkü İspanya-Arjantin finaline kilitlenmiş durumda. İspanya 16 yıl sonra yeniden kupaya uzanmayı hedeflerken son şampiyon Arjantin ise üst üste ikinci kez zafer için sahada olacak. Arjantin'in tabii ki en büyük kozu, turnuvaya damga vuran 39 yaşındaki Lionel Messi olacak. Messi Dünya Kupası'nda çıktığı 7 karşılaşmada 8 gol atıp 4 asist yaparak turnuvanın tabii ki de en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarmış durumda. Pazar gecesi İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finali yıllar sonra iki ismi de tekrar karşı karşıya getirecek. Yıllar sonra dediğimiz gibi ilginç bir tesadüf ortaya çıktı, dünyanın da gündeminde biliyorsunuz. Lionel Messi'nin 2007'de küvette yıkadığı ve kucağında poz verdiği bebek Lamine Yamal şimdi rakibi olacak. Bu iki isim biliyorsunuz 2007'de UNICEF için Barcelona'nın oyuncularla fotoğraf çektirme çekilişinde karşılaşmıştı. Çekilişi kazanan Yamal'ın ailesi yeni doğan Lamine Yamal'ı o dönem 20 yaşında olan Messi'nin kucağına vermişti ve şimdi hayat onları 2007'nin ardından pazar gecesi New Jersey'de oynanacak Dünya Kupası finalinde bir defa daha karşı karşıya getirmiş olacak. Evet, 39 yaşındaki Arjantinli Messi 19'luk İspanyol yıldız Lamine Yamal'la Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşacak dedik ve şu ana kadar Dünya Kupası'nda gol atamayan bir Yamal var. Hayranlık duyduğu Ronaldo ile Real Madrid'in rakibi Dünya Yıldızı Mbappe'yi elemişti biliyorsunuz. Şimdi sırada Messi mi var? Bunu yarın göreceğiz. Öte yandan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ise dev maç öncesi konuştu. Messi, Lamine Yamal'ın bebekken küvette yıkadığı o tarihi kareler hakkındaysa şu ifadeleri kullandı.
2: Aslında o fotoğraf çılgınca, çünkü hayatı temsil ediyor. O fotoğraf Lamine henüz çok küçük bir çocukken çekilmişti. Ve şimdi Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geliyoruz. İnanılır gibi değil. Lamine dünyanın en iyilerinden biri. Ama umarım o ve takımı iyi olan taraf olmaz.
1: Evet, Messi'nin yapay zeka seslendirmesiyle dinlediğiniz bu açıklamalarının hemen ardından şimdi büyük final öncesi takımlardaki son duruma bir bakalım. İspanya'da yüzler gülüyor. Euro 2024'ten sonra gözünü Dünya Kupası'na diken boğalarda Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ve Pau Cabrasi antrenmanların neşe kaynağı durumunda. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülüne de göz kırpıyor bu ikili ve İspanya'yı 2010'dan sonra ilk kez dünya şampiyonluğuna taşımak için yarın sahada olacaklar. Arjantin cephesine baktığımızda ise tam bir son dans havası hakim. Yarı finalde İngiltere'yi dramatik bir şekilde elemişti biliyorsunuz tangocular. Bu zaferle birlikte adeta tek bir yürek olmuş durumda Arjantin milli takımı. Tahtını korumak isteyen son şampiyon Arjantin biliyorsunuz yarın Dünya Kupası'nı üst üste ikinci kez Latin Amerika'ya götürmek için savaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda pazar günü oynanacak dev final öncesi üçüncülük maçı heyecanı da yaşanacak. Turnuvanın yarı final aşamasında elenen Fransa ve İngiltere dünya üçüncülüğü unvanını elde edebilmek için bu gece yarısı Türkiye saatiyle 00:00'da karşı karşıya gelecek. Miami Stadyumu'nda oynanacak bu üçüncülük maçını ise Venezuela Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Bu arada Fransa'yı 2018'de dünya şampiyonu yapan teknik direktör Deschamps İngiltere maçıyla birlikte milli takım kariyerinde noktalayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın oynanacak İspanya ile Arjantin final mücadelesi turnuva tarihinde de elbette ilklere sahne olacak. Peki bizleri neler bekliyor olacak? 80 bin kişilik New Jersey Stadyumu'nda oynanacak final maçının devre arasında ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi bizleri bir sahne şovu karşılayacak. Justin Bieber, BTS, Shakira ve Madonna devre arasında sahneye çıkacak. 100 milyon dolar toplanması hedefleniyor ancak bu şovun süresi ise tartışmalara gebe oldu. FIFA daha önce devre arası performanslarının 11 dakika süreceğini açıklasa da artık dev finalin devre arasının toplam süresinin 20 dakikayı aşması bekleniyor. Şampiyon olan takım oyuncularına turnuva tarihinde biliyorsunuz ilk kez şampiyonluk yüzüğü verileceği duyurulmuştu. Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası yer alacak, diğer tarafında ise kazanan takım yansıyacak bu özel tasarımda. Seremonide ise şampiyon takımın teknik direktörü ve kaptanına geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilecek bu 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte de şampiyon takımın oyuncularına teslim edilecek. MetLife Stadyum'da oynanacak İspanya-Arjantin finaline büyük ilgi gösteriliyor. Elbette bilet fiyatları da gündem. Futbol severleri milyonlarca lirayı gözden çıkarması gerekiyor bu dev mücadele için. Karşılaşmanın en düşük fiyatlı bileti 362 bin lira olarak belirlendi. En pahalı bilet ise 47 bin dolar. Yaklaşık 2 milyon 211 bin lira Türk lirası. Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı şehirlerde biliyorsunuz stadyum çevresinde yaşayanlar da evlerinin bahçelerini ve otoparklarını taraftarlara kiralıyorlardı ve önemli bir gelir elde ediyorlardı. Grup maçlarında 50-100 dolar arasında değişiyordu bu ücretler. Ancak dev yarın dev mücadele var. New York'ta final öncesinde bu rakamların 500 dolara kadar da çıkması bekleniyor. Kupanın günlüğünde bugünkü sayfamızı kapatalım. Yarın yine aynı saatte 13.30'da artık büyük finale saatler kala. Ben Burcu Çakır yine mikrofonun başında olacağım. Dünyanın en büyüğünün belli olacağı o tarihi günde finalin tüm detaylarını, son gelişmeleri yine sizlerle buluşturacağız. Şimdilik hoşça kalın. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında evin en çok ısınan bölümlerin başında mutfak geliyor. Fırın, ocak ve diğer mutfak cihazlarının oluşturduğu sıcaklık özellikle bunaltıcı günlerde evin genel havasını da olumsuz etkileyebiliyor. Ancak uzmanlara göre uygulanacak birkaç basit yöntemle mutfakta biriken sıcaklığı azaltmak mümkün. İşte yazın mutfağı serin tutmanın en pratik yolları. Listenin ilk sırasında aspiratör veya mutfak havalandırmasını doğru kullanmak yer alıyor. Yemek piştikten sonra aspiratörü birkaç dakika daha çalıştırmak, içeride biriken sıcak hava ve nemin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar ayrıca hava akışını arttırmak için evin iç kapılarının açık bırakılmasını öneriyor. Pencereleri günün en sıcak saatlerinde açık tutmaksa sanılanın aksine evi daha da ısıtabiliyor. Bu nedenle pencerelerin sabah erken saatlerde, akşam güneş battıktan sonra veya gece serinliğinde açılması tavsiye ediliyor. Karşılıklı iki pencerenin aynı anda açılmasıyla oluşturulan çapraz havalandırma da sıcak havanın dışarı çıkmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar kullanılmayan odaların kapılarının kapalı tutulmasının da serin havanın yaşam alanlarında kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Böylece gereksiz sıcak hava dolaşımı azaltılırken enerji tasarrufu da sağlanabiliyor. Yemek pişirme saatlerini değiştirmek de mutfağın daha az ısınmasını sağlayabiliyor. Öğle saatleri yerine sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yemek hazırlamak öneriliyor. Sıcak günlerde salata ve pişirme gerektirmeyen tariflerin tercih edilmesi de mutfaktaki ısı yükünü azaltabiliyor. Bir diğer önemli öneri ise aynı anda çok sayıda elektrikli cihaz çalıştırmamak. Fırın, bulaşık makinesi, kettle ve benzeri cihazların yoğun kullanımını akşam saatlerine bırakmak, mutfağın gün içinde daha serin kalmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca güneş alan pencerelerde perde kullanılması, LED aydınlatmaların tercih edilmesi ve gereksiz elektronik cihazların kapatılmasının da evin genel sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabileceğini vurguluyor. Yaz aylarında mutfakta biriken sıcaklık tüm evi bunaltabiliyor. Uzmanlara göre doğru havalandırma, yemek saatlerini değiştirmek ve ısı yayan cihazları bilinçli kullanmak, mutfağı yaz boyunca daha serin tutmanın en pratik yolları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Niğde'nin Bor ilçesindeki Tiyanati kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Sekizgen planlı kilisede şimdiye kadar 42 mezar tespit edilirken bunların 18'i gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceği Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda araştırmacılar Tiana'nın tarihini ışık tutacak yeni verilere ulaşıyor. Kazı heyeti özellikle sekizgen planlı kilisenin ana bölümünde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. İncelemeleri yürüten antropologlar mezarların tek döneme ait olmadığını belirledi. Araştırmalara göre kilise çevresi yaklaşık 4 farklı evrede mezarlık olarak kullanıldı. İlk gömülerin halka ait olduğu, alt tabakalarda bulunan daha nitelikli mezarların ise yüksek statülü kişilere ait olabileceği değerlendiriliyor. Geçen yıl başlayan çalışmalar kapsamında önce 25 mezar belirlenmişti. Kazılar ilerledikçe bu sayı 42'ye yükseldi. Şimdiye kadar 18 mezar açılırken 2 mezarın da bu sezon incelenmesi planlanıyor. Kalan 22 mezar ise gelecek yıl yapılacak kazılar için korunuyor. Uzmanlar elde edilen bulguların yalnızca Tiyanati kentinin değil, Anadolu'nun geç Roma ve erken Hristiyanlık dönemine ilişkin gömü gelenekleriyle toplumsal yapısının anlaşılmasına da önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Niğde'deki Tiyanati kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait 42 mezar tespit edildi. Uzmanlar bulguların bölgenin gömü gelenekleri ve sosyal yaşamına ışık tuttuğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 67 milyon yıllık bir Tyrannosaurus rex ya da kısa adıyla T-Rex fosili açık artırmada rekor fiyata satıldı. Gus adı verilen dev iskelet 50 milyon 100 bin dolara alıcı bularak şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı dinozor fosili oldu. ABD'nin New York kentinde düzenlenen Sotheby's müzayesinde satışa çıkarılan fosile müzayede öncesinde 20 ila 30 milyon dolar arasında değer biçilirken beklentilerin çok üzerine çıktı. Gus, 2021-2023 yılları arasında ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki özel bir arazide yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 67 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil 3.8 metre yüksekliğinde ve 11.5 metre uzunluğunda. 183 fosil kemikten oluşan iskelet bugüne kadar bulunan en büyük ve en iyi korunmuş T-Rex örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca T-Rex fosillerinde nadiren rastlanan 30 karın kaburgasını da içeriyor. Bilim insanları fosil üzerinde başka T-Rex'lerle yaşanan mücadelelere ait olduğu düşünülen ısırık izleri ve iyileşmiş kaburga kırıkları da tespit etti. Bu izlerin dev yırtıcının yaşamı boyunca geçirdiği çatışmaları ortaya koyduğu belirtiliyor. Ancak satış bilim dünyasında da tartışma yarattı. Çok sayıda paleontolog böylesine önemli bir fosilin özel koleksiyonlara gitmesinin bilimsel araştırmaları zorlaştırabileceği uyarısında bulundu. Önceki rekorsa geçen yıl yine Sotheby's müzayedesinde 44 milyon 600 bin dolara satılan Apex adlı Stegosaurus fosiline aitti. Amerika Birleşik Devletleri'ne düzenlenen açık artırmada satışa çıkarılan 67 milyon yıllık T-Rex fosili 50 milyon 100 bin dolara alıcı bularak açık artırmada satılan en pahalı dinozor fosili unvanını kazandı. Bilim dünyası ise fosilin özel koleksiyona gitmesine tepki gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Ukrayna'da askeri hedefler vuruldu. BİK'ten iç göç raporu. Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu sabit bıraktı. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ve Donbas'ta askeri hedeflerin vurulduğunu, 1500'den fazla militanın da etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Rusya Ukrayna'nın saldırılarını Birleşmiş Milletler'e taşıdı. İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna ordusunun Rus bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği yeni kitlesel saldırı dalgası nedeniyle resmi başvuruda bulunduğunu bildirdi. ABD dün gece İran'a son haftaların en geniş coğrafi alana yayılan saldırılarını düzenledi. Hürmüzgan eyaletinde 3 köprü ve Şehit Mirzai tüneli vuruldu. En az 3 sivil hayatını kaybetti. İsrail ordusu ABD'nin gönderdiği ilave yakıt ikmal uçaklarının sivil uçuş trafiğini aksatmaması için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yerine askeri hava üslerine konuşlandırılacağını duyurdu. Amerika'da sessiz devrim yaşanıyor. İlk kez demokratların yarısı İsrail'e yardımların kesilmesi için oy kullandı. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İsrail'i en sert eleştirilen Amerikalı yetkili oldu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in gizli lobicilik kampanyasının Donald Trump yönetiminin İran'la barış çabalarını baltaladığını ve savaşı uzatmak için Amerikan kamuoyunu manipüle ettiğini söyledi. ABD, Irak ve Suriye arasında ham petrol boru hattı anlaşması imzalandı. Stratejik enerji koridoruyla günde 2 milyon varil petrol Akdeniz'e taşınacak. Yurda dönelim. 30 ilde IŞİD terör örgütü üyelerine operasyon gerçekleştirildi. Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 119 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun yıllardır karanlıkta kalan 6 faili meçhul cinayetinin daha aydınlatıldığını açıkladı. Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen ve Selvi Uyur ve Yusuf Sayener cinayetleri çözüldü. Malatya güne depremle uyandı. Saat sabah 6.20'de. Batalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını kaydetti. Ahbap Derneği kurucularından tutuklu Alper Çelik'in telefonunda Haluk Levent'le bahis konuşmaları çıktı. Çelik'in bahis kuponları yapıp ekran görüntülerini ise Haluk Levent'e gönderdiği belirlendi.
0: Ekonomi.
1: Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümü durağan olarak korundu. Türkiye'nin bu yıl %2,8, gelecek yılsa %4,4 büyümesi bekleniyor. İstanbul'da toplu ulaşıma, taksi ve okul servis ücretlerine %10 zam yapıldı. Tam bilet 46 lira 20 kuruşa çıktı. Yeni tarife 20 Temmuz itibariyle uygulanacak. İstanbul'da taksimetre açılış ücreti de 71 lira 94 kuruşa, mesafe ücreti kilometre başına 47 lira 92 kuruşa yükseltildi. İBB meclisinde belediyelerin işlettiği kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin %60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Zamlı tarife 1 Eylül itibariyle geçerli olacak. TÜİK iç göç istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl 488.643 kişi iş ve tayin nedeniyle farklı bir şehire taşındı. İş için en fazla göç alan il İstanbul olurken en az göç alan il Ardahan oldu. Yılın ilk yarısında çevre kanununa aykırı hareket eden tesis ve işletmelere 2.4 milyar lira ceza kesildi. En çok ceza işlem atık kirliliğine uygulandı. 222 işletmenin faaliyeti de durduruldu. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
3: Biz orada bu fikrimizi nerede belirteceğiz? Elbette orada belirteceğiz. Mustafa Varank sadece hem kendisi 5-10 kişi herhalde tekme attılar. Ama Mustafa Varank benim ayakkabılarımı almış, ayakkabılarımla bana vurmaya çalıştı. Ona ben de tekme attım. Ben de kendimi savundum.
2: Ayakkabıyı geri alabildiniz mi?
3: Korudum. Alabildim evet, ayakkabılarımı geri alabildim.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
4: Wingplay futbolun en temel ama en etkili hücum stratejilerinden biridir. Türkçe'de buna en çok kanat oyunu ya da çizgi oyunu denir. Mantığı oldukça nettir. Rakibin savunmasını yatayda genişletmek ya da defans bloğunu açmak için topu kenarlara taşımak. Top kanat oyuncularına gelir, rakip o tarafa kayar. Sonra ya birebir bir aksiyon olur ya da çizgiye inilip ortayla ceza sahasına servis yapılır. Bu sistem özellikle fiziksel olarak güçlü takımlar için çok verimlidir. Çünkü kenardan yapılan ortalarla target man gibi uzun ve güçlü santrforlar beslenebilir. Aynı zamanda savunmayı da genişlettiği için merkezdeki oyun kurculara boş alanlar yaratma avantajı sağlar. Wingplay sisteminde formasyon olarak genellikle şu dizilişler tercih edilir. 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3 hatta zaman zaman 4-2-3-1. Ancak dizilişten ziyade kanat oyuncularının rolü belirleyicidir. Bu sistemde tercih edilen kanatlar çoğunlukla çizgiye inebilen, yani traditional winger dediğimiz klasik kanat oyuncularıdır. Topu alıp bekle işbirliği yapar, rakip bekleri geçmeye çalışır ve ardından orta keser. Sistemin kalbinde genişlik vardır. Sahada oyuncular mümkün olduğunca yayılır. Böylece rakip savunma hattı parçalanır. Rakibin savunma bloğu dar kalırsa kanat oyuncuları birebir de etkili olur. Genişlerse bu sefer de merkezde boşluklar doğar. Bu denge Wingplay'in en büyük taktiksel avantajıdır. Haydi gelin sistemin avantajlarına bakalım. Savunmayı genişletir, rakip takımın kompakt kalmasını zorlaştırır. Orta kalitesi yüksek oyuncularla çok sayıda gol pozisyonu yaratılır. Target man gibi santrforlar daha verimli olur. Oyun iki kanat arasında hızla değiştirilebilir, bu da ritim kırar. Çizgiye inen beklerin bindirmeleri sistemin hücum gücünü artırır. Tabii ki Wingplay'in bazı zayıflıkları da var. Onları da şöyle sıralayabiliriz. Kanatlar etkisizse tüm sistem kilitlenir. Orta saha kontrolü kaybedilebilir. Ortalar isabetli değilse top kaybı oranı artar. Rakip savunma blok halinde kalırsa ortalar etkisizleşebilir. Hava topu tehdidi olmayan bir santrforla sistem çalışmaz. Wingplay sisteminde bek oyuncuları da çok kritik rol oynar. Çünkü bu sistemde kanatlar çizgiye inince iç koridorlar boş kalır ve bekin oralara girmesi gerekir. Bek oyuncuları ya arkadan bindirme yapar ya da rakip kanadı çiftleme için destek verir. Özellikle overlapping full back yani hücuma çıkan klasik bekler bu sistemin vazgeçilmezidir. Bu sistemin tarihsel örnekleri oldukça fazladır. Alex Ferguson'un Manchester United'ı, sağda Beckham, solda Giggs'le yıllarca bu sistemin kitabını yazdı. Ortaya yaptıkları servislerle Andy Cole, White York gibi forvetler besleniyordu. Daha yakın dönemde Antonio Conte'nin Chelsea'si Juventus dönemindeki 3-4-3'ü de yine kanat ağırlıklı oyunun güçlü örneklerinden biridir. Milli takımlar düzeyinde de Wingplay çokça tercih edilen bir sistemdir. Özellikle İngiltere yıllarca çizgiden yapılan ortalarla goller buldu. Portekiz gibi geniş oynayan teknik kanatlara sahip takımlar da bu anlayışı başarıyla uyguladı. Türkiye'de Fatih Terim'in 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye'si kanatlardan Arda Turan ve Kazım Kazım'la çok sayıda hücum başlattı. Günümüzde ise Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımlar zaman zaman kanat ağırlıklı oyunu sahaya sürüyor. Özellikle Barış Alper, Tete, İrfan Can Kahveci, Viska gibi oyuncular bu rolü taşıyan isimler olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak wing play topun merkeze sıkışmasına izin vermeyen, savunmayı enine genişletip boşluk yaratmaya çalışan bir oyundur. Pas trafiğinden çok alan yaratmak ve topu en uygun zamanda servis etmek ön plandadır. Kanatlar çalışıyorsa bu sistem golle sonuçlanır. Ama eğer kenarlar kilitlenirse takım sahada yalnız kalır. Futbolun ansiklopedisinde bugün Türkçesiyle kanat oyunu ya da çizgi oyunu olarak bildiğimiz wing play sistemini anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı, Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz yüzeyi sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını söyledi. Bunun 1,6 derecelik bölümünün son 10 yılda gerçekleştiğini belirten Baltacı, bu artışın ani ve kuvvetli yağışları tetikleyerek sel riskini artırdığını kaydetti. Küresel ölçekte yaşanan sıcaklık artışları deniz suyu sıcaklıklarında da görülürken bu durum farklı bölgelerde hava olaylarının seyrini etkileyebiliyor. Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı'nın yürüttüğü araştırmada Doğu Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimle kuvvetli yağışlar arasındaki ilişki incelendi. Araştırmada ayrıca son yıllarda yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaşmasının atmosfere taşınan nem miktarını artırarak uygun atmosfer koşullarında ani gelişen kuvvetli yağışların oluşumunu kolaylaştırdığı belirlendi. Baltacı, Karadeniz gibi yarı kapalı denizlerin iklim değişikliğinden çok daha belirgin şekilde etkilendiğini söyledi. Karadeniz'de karadaki ısınmadan ziyade denizdeki ısınmanın afetler açısından daha ciddi bir risk barındırdığını vurgulayan Baltacı, bu durum iklim değişikliğiyle beraber son derece belirginleşti ve daha sık görülmeye başladı. Özellikle Karadeniz'de bu çok daha belirgin, dedi. Karadeniz'de ortalama sıcaklıkların kış mevsiminde 9, ilkbaharda 11, yazın 23 ve sonbaharda 18 derece olduğunu aktaran Baltacı şöyle devam etti. Son 10 yılda iklim değişikliğinin etkilerini çok daha şiddetli görmeye başladık. Bu sıcaklık artışı sonucunda normalde Temmuz ve Ağustos deniz suyu sıcaklıkları 25 dereceye kadar varmıştı ama 2025 yılına baktığımızda özellikle Temmuz sonu ve Ağustos ayında bu sıcaklık artışı 26 dereceye ulaşmış durumda. 26 derece risk oluşturan bir eşik değer. Şöyle ki örneğin 26 derece Atlantik ve Pasifik'te kasırgaların oluşması için büyük bir risk oluşturuyor. Bu durum Doğu Karadeniz'de de aşırı derecede oluşmaya başladı. Mevcut iklim değişikliği eğilimlerine sürmesi halinde Doğu Karadeniz'de düzensiz yağış rejiminin Mayıs-Eylül dönemine yayılacağına işaret eden Baltacı, ani gelişen kuvvetli yağışların daha sık görüleceği ve kentleşmenin etkisiyle sel riskinin artacağı öngörüsünü paylaştı. Baltacı, bölgeye özgü yüksek çözünürlüklü hava tahmin modellerinin kullanılması ve erken uyarı sistemlerinin bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesi tavsiyelerinde bulundu. Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını belirten Profesör Doktor Baltacı, son 10 yıldaki hızlı ısınmanın ani ve şiddetli yağışları tetikleyerek sel ve su baskını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Con fuego en

0: Birliği'nden toplam 189.259 ton plastik atık ithal eden Türkiye, Avrupa Birliği'nin atık gönderdiği ülkeler arasında 9. sıradaydı. 2018'i bu anlamda bir kırılma noktası olarak belirleyen uzmanlara göre, atık ticareti artık başka bir boyuta taşınmış durumda. Birleşmiş Milletler Comtrade verilerine göre 2024 itibarıyla plastik atık ithalatı 426 bin tona, 2025 yılında ise 503 bin tona ulaştı. Greenpeace Türkiye raporuna göre ise sadece 2023'te Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye her ay ortalama 1174 tır dolusu plastik geldi. Bu sayı Avrupa Birliği'nden gelen atıklarla toplandığında günde yaklaşık 125 tır ediyor. Adana, Türkiye'ye gönderilen atıkların yaklaşık %60'ının işlendiği bir merkez konumuna gelmiş durumda. Kentteki dönüşüm merkezlerine gelen atıkların amacı, bunların işlenerek sanayide kullanılabilecek ikincil ham maddeye dönüştürülmesi. Tesislerde ayrıştırılan, yıkanan ve öğütülen plastiklerin daha sonra ham madde haline getirilerek, ambalaj, poşet, tarım filmi ve çeşitli sanayi ürünlerinin üretiminde kullanıldığı belirtiliyor. Ancak bilimsel çalışmalar ve çevre örgütleri, atıkların tamamının geri dönüştürülmediğine, ekonomik değeri düşük veya kirli atıkların çevreye karışması riskine dikkat çekiyor. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük plastik atık ithalatçılarından biri haline gelmesinin en önemli nedenlerinin başında, düşük işleme maliyetleri, ucuz iş gücü ve sayısı artan plastik üretim tesisleri yer alıyor. Uzmanlar, döngüsel ekonomi, istihdam sağlama veya plastik geri dönüşüm üzerinden oluşturulan söylemlerin, çevresel sorumluluğu üretim sistemlerinden tüketicilere ve atık yönetimine kaydırdığı görüşünde. Uzmanlar, bu durumun plastik üretimini azaltmak yerine petrokimya ve ambalaj endüstrilerinin büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Atık ticareti, literatürde ise atık sömürgeciliği, ekolojik emperyalizm ve çevresel adaletsizlik kavramları çerçevesinde tartışılıyor. Küresel plastik atık ticaretinin yeni rotası olan Türkiye'ye gelen plastik atık miktarı 2025 yılında 503 bin tona kadar ulaştı. İthal edilen bu atıkların yaklaşık %60'ı Adana'daki tesislerde işleniyor. Düşük maliyetler nedeniyle artan bu ticaret, geri dönüştürülemeyen kirli atıklar yüzünden çevre kirliliği riski barındırıyor. Uzmanlar bu durumu plastik üretimini azaltmadığı gerekçesiyle atık sömürgeciliği olarak nitelendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma, diş eti hastalığına neden olan bakterilerin yalnızca ağız sağlığını değil, kalp kapakçıklarını da etkileyebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bulguların doğrulanması halinde kalp hastalıklarının önlenmesinde yeni bir dönemin başlayabileceğini belirtti. Amerikan Kalp Derneği'nin 2026 temel kardiyovasküler bilimler bilimsel oturumlarında sunulan ön araştırmaya göre diş eti hastalığına yol açan Poprioromanos gingivaris bakterisi kalbin aort kapağında kireçlenmeye ve zamanla kalsifik aort kapak darlığına katkıda bulunabilir. Araştırmacılar bu hastalığın kalbin vücuda kan pompalamasını zorlaştırdığını, ilerleyen dönemlerde göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, kalp yetmezliği ve bazı hastalarda erken ölüme kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabildiğini belirtti. Günümüzde ileri evre hastaları için standart tedavi yöntemi kalp kapağı değişme ameliyatı olarak uygulanıyor. Araştırmayı yürüten ekip diş eti hastalığının en önemli etkenlerinden biri olan Poprioromanos gingivaris bakterisini inceledi. Bilim insanları kalp kapağı değişme ameliyatı geçiren hastalardan alınan dokuları analiz ederek bu bakterinin kireçlenmiş kapakçıklarda dikkat çekici düzeyde bulunduğunu tespit etti. Araştırmanın eş başyazarı Çin Tıp Bilimleri Akademisi ve Pekin Birliği Tıp Koleji Fuhavi Hastanesi Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Merkezi Kardiyoloji Bölümü Doktora adayı Dr. Cheng Yangli, kireçlenmiş aort kapakçıklarında bu bakterinin bu kadar yoğun bulunması bizi şaşırttı. Bu beklenmedik bulgu bakterinin hastalığın gelişimindeki olası rolünü araştırmamıza neden oldu, dedi. Araştırmacılar daha sonra fareler üzerinde yaptıkları deneylerde canlı bakteriye tekrar tekrar maruz bırakılan hayvanların aort kapaklarında daha fazla kireçlenme geliştiğini ve hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını gözlemledi. Koruyucu antibiyotik yerine farelerde ise bu etkilerin belirgin şekilde azaldığı görüldü. Araştırmacılar ayrıca bakterinin iltihaplanmada önemli rol oynayan IL-1B adlı proteini aktive ettiğini belirledi. Bu proteinin etkisinin ortadan kaldırıldığı denilerde ise hem kapak kireçlenmesinin hem de hastalık belirtilerinin önemli ölçüde azaldığı görüldü. Dr. Chen Yangli, vermek istediğimiz temel mesaj çok basit. Ağız sağlığınıza iyi bakın. İyi ağız hijyeni ve diş eti hastalıklarının tedavisi genel sağlık için önemlidir ve kalp sağlığına da katkı sağlayabilir ifadelerini kullandı. Amerikan Kalp Derneği Koruyucu Sağlık Başhekimi Dr. Eduardo Sanchez de araştırmanın ağız sağlığıyla kalp sağlığı arasındaki bağlantıya ilişkin giderek artan bilimsel kanıtları desteklediğini belirterek diş hekimlerinin hastalıkların erken teşhisinde önemli rol oynayabileceğini söyledi. Araştırmacılar elde edilen bulguların yalnızca insan kalp dokuları ve fare deneylerine dayandığını, çalışmanın henüz hakim değerlendirmesinden geçmediğini ve bilimsel dergide yayınlanmadığını vurguladı. Ekip diş eti hastalığıyla kalp kapağı hastalığı arasındaki ilişkinin doğrulanması amacıyla insanlar üzerinde klinik çalışmaya başladıklarını açıkladı. Diş eti hastalığına neden olan bakterilerin yalnızca ağız sağlığını değil, kalp kapakçıklarını da etkileyebileceği ortaya çıktı. ABD'de sunulan yeni bir araştırmada diş eti hastalığına yol açan bakterinin kalbin aort kapakçığındaki kireçlenmeyle ilişkili olabileceği belirlendi. Bilim insanları bulguların henüz kesinleşmediğini vurgularken doğrulanması halinde kalp hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Mars'a insan göndermenin önündeki en büyük engellerden biri uzun uzay yolculuklarının insan vücudunda oluşturduğu olumsuz etkiler. Bilim insanları şimdi bu sorunu çözmek için hayvanların kış uykusundan ilham alan yapay hibernasyon yöntemi üzerinde çalışıyor. Mars'a gidiş dönüş yolculuğu yaklaşık 2 yıl sürüyor. Bu süreçte astronotların ihtiyaç duyduğu yiyecek, su ve oksijen miktarı hem maliyeti arttırıyor hem de uzay araçlarının daha büyük tasarlanmasını gerektiriyor. Araştırmacılar metabolizmanın yavaşlatılmasıyla bu ihtiyacın önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor. Hibernasyon sırasında hayvanların kalp atışları yavaşlıyor, vücut sıcaklığı düşüyor ve enerji tüketimi en aza iniyor. Araştırmalar bu durumun kas ve kemik kaybını azaltabileceğini, ayrıca uzaydaki yüksek radyasyona karşı da koruyucu etki sağlayabileceğini gösteriyor. İnsanlar doğal olarak kış uykusuna yatmasa da bilim insanları sentetik torpor adı verilen yapay uyuşukluk yöntemi üzerinde çalışıyor. NASA destekli bir araştırmada sağlıklı gönüllülerde metabolizmanın yaklaşık %20, kalori tüketiminin ise %30 azaltıldığı açıklandı. Üstelik gönüllüler acil bir durumda uyandırılıp hareket edebildi. Uzmanlara göre bu teknoloji yalnızca uzay görevlerinde değil, kalp krizi, inme, organ nakli ve bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde de önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak yöntemin güvenli şekilde uygulanabilmesi için uzun süreli uyutma, güvenli uyandırma ve olası psikolojik etkiler gibi birçok sorunun çözülmesi gerekiyor. Bilim insanları ilk tıbbi uygulamaların 10 ila 15 yıl içinde başlayabileceğini, Mars görevlerinde kullanılmasının ise birkaç 10 yılı bulabileceğini öngörüyor. Mars yolculuğunun önündeki en büyük engellerden biri olan uzun seyahat süresi için bilim insanları hayvanların kış uykusundan ilham alan yapay hibernasyon teknolojisini geliştiriyor. Başarılı olması halinde astronotlar kızıl gezegene yolculuğun büyük bölümünü uyuyarak geçirebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çin'in Tianwen-2 uzay aracı dünyanın yarı uydusu olarak bilinen Kamuovera asteroidine ulaştı. Uzay aracı, gök cismi şimdiye kadar çekilen ilk yakın plan görüntülerini dünyaya gönderdi. Ancak ilk incelemeler, örnek toplama görevinin planlanandan daha zorlu olabileceğini gösteriyor. Kamuovera, dünyanın etrafına dönmesi de güneşin yörüngesine gezegenimizle birlikte hareket ettiği için yarı uydu olarak sınıflandırılıyor. Tianwen-2 yaklaşık 400 günlük yolculuğun ardından asteroidin çevresindeki görevine başladı. İlk görüntüler gök cisminin yaklaşık 40 metre çapında olduğunu ortaya koydu. Görevin en kritik aşaması ise asteroid yüzeyinden örnek toplanması olacak. Başarılı olunması halinde Çin bir asteroidden örnek getirerek bunu başaran 3. ülke olacak. Ayrıca yüzeye tutunup sondaj yapmayı hedefleyen çapa ve delme yöntemini kullanan ilk ülke olabilecek. Ancak ilk veriler, asteroidin beklenenden daha gevşek ve moloz yanına benzer bir yapıya sahip olabileceğini gösteriyor. Bu durum, sondaj yapılmasını zorlaştırabilir. Üstelik, Kamuovera yaklaşık her yarım saate bir kendi ekseni etrafında dönüyor. Küçük boyutu, düzensiz şekli ve hızlı dönüşü nedeniyle örnek toplama operasyonunun aylar sürebileceği belirtiliyor. Çin Uzay Ajansı, tüm bu koşulların görevin riskini artırdığını açıkladı. Tianwen-2'nin önümüzdeki aylarda en uygun yöntemi belirleyerek yüzeyden numune alması, örnekleri ise 2027 yılında dünyaya getirmesi hedefleniyor. Çin'in Tianwen-2 uzay aracı, dünyanın yarı uydusu olarak bilinen Kamuovera asteroidinin ilk yakın plan görüntülerini gönderdi. Ancak gök cismin gevşek yapısı ve hızlı dönüşü, örnek toplama görevini beklenenden daha zorlu hale getirebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 15. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni itiraf. Görevden alınan Ardahan valisi konuştu. Irak ve Suriye Washington'da anlaştı. Ayrıntılar bültenimizde. ABD ile İran arasında çatışmalar tırmandı. Amerika İran'da köprüleri ve askeri havaalanlarını hedef aldı. Tahran yönetimi ABD'nin körfezdeki üslerini ve bağlantı köprülerini vurdu. İran'ın 4 ülkeye yönelik misilleme saldırılarında en ağır hasarı Kuveyt'in petrol ve altyapı tesisleri aldı. Devrim muhafızları ABD durmadığı takdirde bölgedeki tüm altyapı vuracak aşamalı bir planı başlatacaklarını duyurdu. Irak ve Suriye Washington'da anlaşma imzaladı. 2003'ten beri kapalı olan Kerkük-Banyas petrol boru hattının yeniden açılıyor. ABD destekli bu proje Hürmüz Boğazı'na alternatif rota yaratmayı hedefliyor. Belarus Bilişim Başkanı Zaleski Şangay'daki Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda konuştu. Çin'in teknolojik izolasyon ve kısıtlamalara karşı eşitlikçi işbirliği ve ortak kalkınma modeli sunduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanı Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği katliamları konu alan videoların üçüncüsünü paylaştı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında dönemin Kahramanmaraş Emniyeti'nde görevli sanık, ekiplerin kasıtlı olarak olay yerine yönlendirilmediğini itiraf etti. Sanık, çalışmaları geciktirmek için de yanlış bilgi notu gönderdiğini iddia etti. Bisiklet sürerken tayt giymesiyle meclis gündemine gelen Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Çiçekli kıyafetin spor kıyafeti olduğunu vurgulayarak pedallamaya devam dedi. Ahbap soruşturmasında tutuklu Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner de gözaltına alındı. Paris Bank'a 400 bin euro transfer edip yurt dışına kaçmak için bilet alan Güner'in hesaplarına MASAK bloke koydu. MASAK kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadeleyi güçlendirmek için yeni bir eylem planı hazırladı. Yeni alt çalışma grupları oluşturulacak, hedef ve sonuçlar koordinasyon kurulunda görüşülecek. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Birçok bölgede sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Orman Genel Müdürlüğü de yangın riski nedeniyle vatandaşları 4 gün boyunca tedbirli olmaya çağırdı.
0: Ekonomi.
1: Yılın ilk yarısında çevreyi kirleten tesis ve işletmelere 2 milyar 43 milyon liralık bir ceza kesildi. 222 işletmenin faaliyeti de durduruldu. Türkiye'nin dondurma ihracatı 2026'nın ilk 4 ayında 23,5 milyon dolara yükseldi. Irak, ABD ve KKTC başta olmak üzere birçok ülkeye yapılan satışlar arttı. Çevre Bakanı Murat Kurum 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilen depozito yönetim sistemi yani DOA'yla 17 günde 33 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını duyurdu.
0: Kupanın günlüğü.
1: Kupanın günlüğü. 2026 FIFA Dünya Kupası finali için geri sayım artık başladı. Euro 2024 şampiyonu İspanya ile 2024 Copa Amerika şampiyonu Arjantin dünyanın en büyüğü olmak için yarın saat 22'de kozlarını paylaşacak. Sloven hakem Vincic'in yöneteceği Dünya Kupası finali New Jersey stadyumunda oynanacak. 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında ise Fransa ile İngiltere gece yarısı Türkiye saatiyle 00:00'da Miami'de karşı karşıya gelecek. Hard Rock Stadyumunda oynanacak bu mücadele ise Venezuela'lı hakem Valenzuela yönetecek. Haberleri aktardık. Yeniden buluşmak üzere.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi o zaman konuşmaya başlayalım. İlk konuğumuzla merhaba diyelim bekletmeden. İlk konuğumuz Ant Systems'ın CEO'su Can Yurdakul. Merhabalar Can Bey.
3: Merhabalar Serhat Bey.
2: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Geçtiğimiz günlerde o Sabancı Üniversitesi desteğiyle geliştirilen o tarım verimliliğiyle alakalı çalışmanızı gördük. Gerçekten bayıldık. Bu konuyu konuşmayı çok istedik sizlerle. Sağ olun. Siz de kabul ettiniz. Efendim öncelikle çok teşekkür ederek ben yine başlayayım. Sizi ve Ant Systems'ı tanıyarak başlayalım isterseniz. Konumuza da ışık tutsun.
3: Tabii Serhat Bey, teşekkür ediyorum öncelikle nazik davetiniz için. Aslında şirketimizin hikayesi 2010 senesinde başlıyor. Çok uzun soluklu bir Ar-Ge. 15 sene kadar Ar-Ge süreci ve global patentlerin alınması. Sonrasında 2024 Ekim ayında da ticarileştirme faaliyetleri başlıyor. Bir yatırım turuyla birlikte Türkiye'nin ve bölgenin aslında en büyük polimer fabrikalarından birisine dönüşüyor startup'ımız. Ve bugün geldiğimiz noktada da dünyada 7 tane patentiyle koruma altında olan, 3 farklı ürün grubuyla sahada olan bir şirketiz. Bizim önceliklerimiz ve kırmızı çizgilerimiz her zaman biyoçözünürlük, ağır metal içermeme, toksik madde içermeme üzerine tarımdaki kimyasal girdileri azaltmak.
2: Vallahi süper bir şey ama tabii tarımdaki kimyasal girdileri azaltırken aynı zamanda suyu da azaltmak lazım. Siz bu konuda inanılmaz bir ileriye adım yarattınız gibi geliyor bana okuduklarımdan. Şöyle ki hani tarımda bizim en yani daha doğrusu dünyada bizim en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi su sorunu. Giderek azalan su kaynakları. Siz buraya enteresan bir çözüm getirdiniz gibi anlıyorum ben.
3: Evet, burada Nanotern isminde bir platformumuz var aslında, ürün platformu diyelim buna. İsmini de evet. İstanbul'daki sarnıçlardan alıyor aslında, ismi Nanosarnıç. Biz burada tarımdaki en büyük sorun olan su stresi, suya erişim maliyetleri ve bazı coğrafyalarda da su kıtlığı diyebileceğimiz noktadaki sorunlara çözüm bulmak üzerine ürünü ticarileştirdik. Burada bir rakam verecek olursak Birleşmiş Milletler'e göre tatlı su kaynaklarımızın dünyada %70'ini biz tarım için kullanıyoruz. Bu evet dünyadaki insan nüfusunun gıdaya erişimi olmalı. Fakat bunu işte o çok sevdiğimiz kelime sürdürülebilirlik kapsamında özellikle su özelinde planlayarak yapmamız gerekiyor. Nanotern de bunu yapıyor. Nanotern dünyadaki polimer diyebildiğimiz işte bu süper emici polimer kategorisinde nerede var bu polimerler? Hijyen sektöründe var, bebek bezlerinde var örneğin, kedi kumlarında olabiliyor. Evet. Bu kategoriye biyoçözünür bir boyut kazandırıyor. Hacminin 1800 katına kadar suyu ve bütün sıvı girdileri işte mikro elementleri diyelim çekebilen, bunları kontrollü salınma toprağa bırakabilen ve bunu sene boyu sürdürüp bu hareketi diyafram gibi sonrasında topraktaki canlılar tarafından parçalanıp çözünen bir ürün. Bir yani şöyle anlatalım aslında bizim 4 senelik saha deneyimimiz şunu söylüyor. Biz tarımda, hidroponik tarım, açık tarım ya da seralarda fark etmez. %50'ye kadar su tasarrufu sağlatıyoruz ve %25'e kadar da kök bölgesi sürekli suya maruz kaldığı, element tutabildiği için %25'e kadar da verimliliği arttırabiliyoruz.
2: Vallahi çok enteresan bir şey. Şimdi bunun nasıl çalıştığını biraz daha açalım mı efendim? Yani siz de polimer, özel bir polimer geliştirdiniz. Bu polimerler sıvıyı emebiliyor ve diğer maddelerden çok daha fazla emiyor. Yani çok
3: Evet.
2: daha fazla, kendi ağırlığının 1800 katına kadar su çekebilmesi demek. Hani düşünebildiğimiz her tür süngerden daha acayip bir şey. Ve bunları toprağın üstüne koyuyorsunuz ve onlar belirli bir düzen içinde suyu salıyorlar ve böylece toprak hiç susuz kalmıyor diye mi anlamalıyız?
3: Çok güzel anlattınız. Şöyle, aslında hijyen sektöründeki polimerin çalışma mantığı nedir? Çok hızlı bir emiş ve bunu hapsetme.
2: Evet.
3: Aslında evet. Biz o çocuk bezindeki salma kısmını hiç görmüyoruz, çöpe attığımız için bezi.
2: Yok,
3: ama
2: tabii.
3: O polimer de çok uzun yıllar çözünmüyor ve toprakta mikroplastik olarak kalıyor. O yüzden de evet. Dünyada polimerin tarımda kullanımı diye bir alan yok. Ta ki işte yönetim kurulu başkanımız da kendisi Profesör Yusuf Menceloğlu 2010 senesinde Sabancı Nanoteknoloji Merkezi'nde bu Ar-Ge'leri başlatana kadar. Dünyada evet. Bu konu, bu alanda en çok kendisine referans verilen, en çok yayını olan hocalarımızdan bir tanesi. 45 yıllık bu alanda uzman. O yüzden de biz ürünü bu 15 yılda ne yaptınız derseniz tamamen tarım için dizayn ettik. Çünkü tarımdaki sorunlar evet. Belli. Tuzluluk sorunu var. İşte pH sorunu var. Ürünün belli farklı sıcaklıklara dağılması sorunu var. Biz bunların hepsini bertaraf ettik. Nasıl ettik? Beşli bir monomer bağımız var. Üç boyutlu bir çapraz bağla bunları bağlayıp selülozik malzeme kullanarak girdileri de optimize edip biz ürünü endüstriyel hale getirdik. Yani ne yaptık? İşte eksi 30 dereceden 70 dereceye kadar dayanan bir polimerimiz var. Yani Sibirya'daki toprak altındaki buzlu ortamda da donmuyor. İçindeki suyu oda sıcaklığına tutabiliyor. Ya da Suudi Arabistan'daki çöl kumunda da ürün 70 dereceye kadar dayanabiliyor. Ya da işte
2: suyu kaybetmiyor.
3: Aynen, çok tuzlu ortamda dağılmıyor. Toprak altına girdiği zaman toprağın şeklini alıyor ve toprağı havalandırıyor. Yani pozitif katkı sağlıyor. Biyo çözündüğü zaman toprağa azot bırakıyor, potasyum bırakıyor, selüloz bırakıyor. Bunlar da zaten ana bitkiler.
2: İhtiyacı olan şeyler zaten.
3: Aynen, bir gübre görevi görüyor aslında. peki o şişme salma kısmını sormuştunuz, nasıl çalışıyor?
2: Evet.
3: Yağmur suyunu yağmur düşünelim ya da sulama sistemimiz var. Su geldi. Biz her ne kadar bunu tasarruflu bir şekilde kullandırsak da damla sulamada suyun büyük bir kısmı toprakta yıkanıp toprağın alt katmanlarına hemen gidiyor. Çünkü kökün bir çekme evet. kapasitesi var. İşte tabii. Biz ürünün iki tane versiyonu var. Bir tanesi sizin bahsettiğiniz gibi suyun üstünde kullanılan sıvı versiyonu. Sulama suyuna katıyoruz. Bir litresini bir ton suyla karıştırıyoruz. Çok verimli bir ürün. Ne yapıyor? Suyu toprağın en üst katmanında bir örümcek ağ gibi tutuyor. Ve iki günde yavaş salınmasını sağlıyor. Yani ben aslında şunu söylüyorum. Her gün sulanan bir arazide ya da bir peyzaj alanında sulamayı direkt %50 azaltın. Bir de bunun toprak altına konan versiyonu var. Granül halde. O işte bir sene boyunca etkisini sürdüren diyafram gibi çalışan versiyon. Onu da ne yapıyoruz? Toprağın 15-30 santim ürünün işte ağaçsa yaşına göre ya da hangi şeyden bahsediyorsak, ekinden bahsediyorsak cinsine göre derinliği belirliyoruz. Orada gömüyoruz. İşte gübreyle gömebiliriz, tohumla gömebiliriz. Ürün çalışmaya başladıktan sonra kökte yağmur suyunu, sulama suyunu kökün çekemediği miktarın tamamını çekiyor ve hacminin 1800 katına kadar genişleyerek de yani su bir akıllı toprak altı su rezervuarı olarak hareket ediyor diyebiliriz.
2: Müthiş bir şey. Peki mesela suyu çekti. Daha sonra kök onlardan o suyu geri alabiliyor mu?
3: Tabii. Aslında atmosferik basınçla suyu salıyor. O yüzden de kök...
2: Evet, temel fizik kurallarıyla gidiyor yani.
3: Aynen, serum gibi sıkıyor. İçinden suyunu alıyor. Ve sonrasında işte ürün tekrar ya su çekiyor ya da içindeki suyu 40 günde yavaş salmaya devam ediyor. Burada çok kullanım, az kullanım hep bize sorular geliyor. Çok kullanırsak işte küplenme olur mu? Ya da işte az kullanırsak ürün etkisini gösterir mi? Burada zaten biz tüketicilere, çiftçilere, endüstriyel tarım firmalarına kullanım kılavuzları yolluyoruz her ürün için. Biz bunu bir pazar geliştirme faaliyeti olarak gördüğümüzden çok da büyük bir datamız birikti zaten Türkiye'de ve dünyada. Bunun kullanımı ile ilgili bir yönlendirmeyi yapıyoruz ama zaten artık hani oranlarda oturdu. İşte gübre kullanımında 1'e 10 gibi bir karışımla direkt nanotörünü kullanabiliyorsunuz. Buradaki en büyük avantaj da aslında suda, suyun yanında verim. Ürünün maliyetini soracaksınız çünkü birazdan, ben biliyorum.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
3: Bizim bir ajandamız var tabii. Tarım Bakanlığı ile çok yakın çalışıyoruz. Dünyada olmayan bir teknolojiyi şu an Türkiye'ye kullandırıyoruz biz. Yani milli ürün. Burada da bir ödevimiz var. Olabildiği kadar fazla çiftçiye ulaştırmak. O yüzden de ürünün fiyatını verimden alacağı ekstra gelirin %20'si gibi düşünebilirsiniz. Yani biz verimi arttırıp onun da %20'sine talibiz diyoruz. Olabildiği kadar da fiyatlarımızı Türkiye'de bu manada kullanılabilir seviyede tutuyoruz.
2: Vallahi süper bir şey. Yani ben o zaman sizin bu söylediğinizden bir başka çıkarım daha yapmak durumunda kaldım. Siz sadece sudan tasarruf yapmıyorsunuz, verimi de arttırıyorsunuz diye anlıyorum.
3: Doğrudur. Hatta bununla ilgili en son bir sonucumuz var. Senegal Tarım Bakanlığı ile beraber çalışıyoruz şu an. Evet. Senegal'de yemlik mısır silaj diyoruz üretiminde. Hem sıvı hem katı kullanıldı bir arazide, 6 hektarlık bir arazide. %65 verim artışı raporlandı. Bu raporlamadan hiçbirisini de biz yapmıyoruz. Karşı taraftan talep ediyoruz. Karşı tarafın
2: kesinlikle
3: yapsın istiyoruz. Ya da işte Doktar gibi ya da işte Toprak gibi Türk firmalarıyla çalışıyoruz saha ölçümlerinde. Bu ne demek oluyor aslında? Yani %65 verim artışı çok çok ekstrem bir rakam. Biz bunun farkındayız.
2: Tartışmaya açık değil yani, çok acayip.
3: Ve çok birçok şey değiştirme potansiyeline sahip bir rakam. Yani siz aslında tarım teknolojide tarafında ülke olarak çok farklı bir yere gidebilirsiniz. Verimliliği ve su kullanımını azaltarak bu şekilde çok daha farklı yatırımlarla sektörü kalkındırabilirsiniz. O yüzden de biz işin tasarruf ettirme tarafını sahiplenelim. Diğer alanları da önüne açalım istiyoruz. Bizim kendimize belirlediğimiz nişanlardan bir tanesi de bu.
2: Peki efendim, o verimi biraz açabilir miyiz? Yani burada verim daha çok ürün çıkması mı, daha kısa vakitte ürün almamız mı, daha az su kullanmamız mı ya da hepsi mi? Onu çok merak ettim.
3: Şöyle, ürün gruplarına göre değişken. Örneğin fındıkta, Karadeniz'de yaptığımız kullanımlarda fındık, yani sonuçta ağaç kökü suyla ve mikro elementle temasını arttırdığı için örneğin ürün fındığı çapında artış oldu. Ve yağlılığında. Şimdi çap artışından da aslında rekolte artışını tetikliyorsunuz. Aynı tabii, zamanda ürüne, alınan ürün miktarı da artıyor. Çünkü siz ürünün stese düştüğü, su stesine düştüğü alanların tamamında sigortalamış oluyorsunuz toprakta. Ya da örneğin işte buğdaya gidelim mesela. Buğdayda Muş'ta en son bir denememiz oldu. %9 buğdayda verim artışı aldık. Ceviz ve bademde Türkiye'nin en büyük kooperatifiyle çalıştık. Orada da %30 verim artışı yaşandı. Yani ürün grubuna göre değişiyor, su ihtiyacına göre değişiyor. Daha çok su ihtiyacı olan ürünlerde daha büyük bir verim artışı alıyoruz. O yüzden de verim artışı su paralel gidiyor bizim işimizde diyebilirim.
2: Can Bey, bunlar nasıl verim artışı rakamları? Çok çok acayip. Peki efendim, mesela ben yine sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Bu hani böyle iki ayda bir, ayda bir serpeceğiniz bir şey değil. Bir kere bunu kullandıktan sonra bir yıl ya da iki yıl boyunca bunu verimini alabiliyoruz diye anlıyorum.
3: Çok doğru. Özellikle granül formdaki Himalaya tuzu gibi bir formumuz var. Onu da hem mikrogranül gübreyle kullanılabilecek toz haline getirebiliyoruz. Hem de evde hobi bahçeciliği için kullanılacak daha kalın halde. Bu da bir sonuçta bir know-how. Dünyada hiçbir polimer firması bizim gibi boyutlandırma yapamıyor bizim yaptığımız şekilde. Biz farklı kullanım alanları için farklı boyutlarda satıyoruz. Granül formdaki ürün 1 sene ve 2 sene. 2 tane farklı versiyon var. Sıvı da dediğim gibi daha böyle anlık kullanım diyelim ona. Orada da doğru zamanda ekili üründe su azaltma amacımız. Nereden geldi diyeceksiniz. Peki sıvıya nasıl ulaştınız? Biz önce çünkü. O da bize Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir siparişti. Orada bir polo sahasından geldi. Dediler ki biz çimi kaldırmayacağımıza göre ürünü nasıl kullanacağız? Biz de geçtiğimiz sene onun argesini yaptık. ürünü stabilize ettik sıvı fonda. O yüzden evet. De farklı alanlar açılmış oldu. Şimdi mesela peyzaj tarafında belediyelerle konuşuyoruz. İşte yurt dışında dediğim gibi futbol sahaları, golf sahaları, polo sahaları buralarda kullandırmayı hedefliyoruz. Tarım tarafı ayrı ilerliyor zaten. O yüzden de sıvı ve katı fon iki tane farklı teknolojiyi sahada uyguluyoruz.
2: Can Bey çok heyecanlı gerçekten. Bir de sizin şimdi anlattıklarınızdan da yine yola çıkarak oradan da sorular sürekli geliyor. Şunu anlıyorum ben, ürün şeyiniz yok. Hani şu üründe kullanabiliriz ama burada kullanamıyoruz gibi bir şey yok. Ağaç dediniz, aynen, fındık dediniz, çim dediniz, filan, mısır dediniz, her şeyi söylediniz.
3: Tabii toprak tipi ve ürün tipinden bağımsız bizim burada
2: şu süper an şey ya.
3: Teknoloji. Yani kiraz da kullanıyoruz şu an Türkiye'de iyi tarım örneği olarak verebileceğimiz, ben isimleri zikretmeyeyim ama en bilinen üreticilerden birisiyle çalışıyoruz. Yurt dışında Kaliforniya'da şu an kullanılmaya başlandı. Kaliforniya'nın en büyük 3 tane çiftliğinden sipariş aldık. Dediğim gibi Afrika bölgesinde aktifiz. Suudi Arabistan'da şimdi hurma kooperatifiyle işbirliğine gidiyoruz. O yüzden toprak tipi ve şu an ürün tipini konuşmuyoruz biz. Daha çok bunu nasıl daha yaygın hale getiririz ve şöyle söyleyeyim, bizim üretimimiz şu an çok kısıtlı. Hani ben böyle anlattım. Gelen talep...
2: Ha, onu soracaktım zaten. Bir sonraki sorum oydu benim.
3: Ya bizim 15 sene sonunda gelebildiğimiz yer şu an Türkiye'nin toplam ihtiyacının %1'i kadar bir üretim kapasitemiz var. Nanoteknoloji.
2: Ama sonuçta bu bir polimerdir efendim. Yani bir fabrikanın yapımına bakıyor değil mi?
3: Evet, şu an onu başardık biz aslında. Biz bu 15 yıllık serüvenin sonunda bu işi ölçeklendirmeyi çözdük. Bundan sonra
2: laboratuvardan çıkardınız. Şu anda fabrika aşamasındayız.
3: Aynen, şu an 3000 ton kapasiteli kuru, 10.000 ton kapasiteli sıvı üretme tesisimiz açıldı 16 Mayıs itibariyle. Ve bunu şöyle ben size anlamlandırayım. Bizim yaptığımız Ar-Ge Aralık 2025'te Oxford Üniversitesi tarafından yeni başlandı. Bir basın bülteni duyurdular. Tarımda kullanılabilir polimer Ar-Ge'si başladı. O yüzden biz şu
2: ama siz zaten bütün şeylerini almıştınız değil mi efendim? Yani bunun söyleyin adını alınması gereken bütün izinleri veya şeyleri üstünüze patentler. Kayıtlı sonuçta. Patentleri,
3: patent korumaları,
2: evet.
3: Patent korumaları var. O yüzden biz şu an Ar-Ge olarak çok öndeyiz. Ticarileştirmeyi başardık. Bundan sonrasında ürünü buluşturma, ölçekleme ve yeni tesislerin kurulumu. Bizim amacımız da her zaman Türkiye. Türkiye'den bu ürün çıktı. Türk bilim insanlarının akıl suyu diyelim ona da biz. Onların başarıları. O yüzden de bundan sonrasında Türkiye'de bunu ölçeklendirmek, Türkiye'den ihracat yapmak istiyoruz.
2: Peki bunun üretilmesi aşamasında bizim yurt dışı bağımlılığımız falan var mıdır efendim? Hani hayır, bilmem ne maddesi gerekiyor, bir tek Kazakistan'da çıkıyormuş falan gibi bir durum var mı?
3: Hayır yok. Reçeteleri sadeleştirdik. Onu da geçtiğimiz sene yaptık. İşte Avustralya'dan kullanılan özel bir enzim vardı. Onun eşleniğini laboratuvarda bulduk. Şu an reçete anlamında da bağımsızız. İç piyasadan direkt karşılayabiliyoruz ham maddemizi. Üretim teknolojimiz bize ait yine. Patentlenebilir durumda. Onu patentlemedik ama bizim yaptığımız şekilde üretim yapan başka bir üretici olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü biyoçözünürlüğün mümkün olması için, yani o selülozik maddenin polimerle birleşebilmesi için özel bir üretim tekniğimiz var. Bu da bizi hem evet patent koruması anlamında formülde ama üretim tekniği anlamında da öne çıkartıyor.
2: Bir de yine sizin söylediklerinizden yola çıkarak şunu çıkartıyorum. Mesela siz dediniz ki şu anda Türkiye'nin %1'ine yetecek durumdayız. 3000 ton kuru, 10.000 ton yaş dediniz, sulu dediniz yanlış hatırlamıyorsam ben. Yani bunun o 13'ü bizim 1300'e belki de çıkartmamız gerekiyor. Tüm Türkiye'yi kapsayabilmek için ama yani sizin anlattıklarınızdan yine yola çıkacak olursak sanki çevre coğrafyalar vesaireler falan bunu fabrikada bırakmazmış bu ürünü gibi geliyor bana.
3: İnşallah, inşallah biz de onu ümit ediyoruz. Çünkü yani ürünün bizim yani bir şirketin sahipleneceğinden öte bir misyonu var bence. Bu çok hem vizyoner bir ürün hem uhrevi bir ürün diyelim. Sahada birçok çözüm buluyor. O yüzden de biz de heyecanlıyız. Kullanım oranlarını soracak olursanız da kullanım oranı yani ne kadar endüstriyel olduğunu anlamanız için söylüyorum. Bir dekarlık bir alanda açık tarım yapıyoruz. Bir dekarlık bir alanda 2,5 kilo kullanılıyor. Yani biz ürünün dediğim

0: kadar ürünün etkisini yükselterek azaltmaya çalıştık. Öyle diyeyim ben size.
1: Valla Can Bey, programa katıldığınız için özellikle çok teşekkür ediyorum. Biz genelde buraya bilim insanlarını çıkartıyoruz ama ilk kez ben buraya bir şey çıkarttım. Nasıl diyeyim? Büyücü, sihirbazlar çıkartmış gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten de bambaşka bir şey yapmışsınız. Buradaki ileriye doğru attığınız her adımda biz buradayız. Mutlaka konuşalım. Şey doldum yani, böyle heyecan doldum sizinle konuştuktan sonra. Çok sağ olun efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Çok heyecan duydum. Sizi laboratuvarımıza da bekliyoruz. Umarım uygun bir zamanınızda
1: seve seve
0: şansınız olur. Laboratuvarlarımızla fabrikamızın arasında 2 dakika. Sizi burada misafir etmek isteriz.
1: Çok isterim efendim. Gerçekten de çok isterim. Çok teşekkür ediyorum Can Bey bu verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun.
0: Saygılar, sevgiler.
1: Evet, Amp Systems'ın CEO'su Can Yurdakul'la konuştuk. Gerçekten işte Türkiye'den mucize çıkıyor bu, Türkiye'den mucize çıkıyor. Bu bir mucize gerçekten. Sabancı Üniversitesi'nin o nanoteknoloji laboratuvarlarını ben sık sık burada dile getiriyorum zaten. Oradan almış, yürümüş bir üründen bahsediyoruz. Müthiş, müthiş gerçekten. Hadi efendim, o zaman bir sonraki konumuza geçelim. Hattımızda Obase'in kurucu ortağı ve CEO'su Doktor Bülent Dal var. Merhabalar Bülent Bey.
2: Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
2: İyiyiz. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Vallahi estağfurullah efendim. Ne demek? Yani şimdi yapay zekayı biz burada sık sık konuşuyoruz. Yapay zekayı kullanan firmalarla konuşuyoruz. Onları, bunları entegre eden firmalarla konuşuyoruz. Ama böyle bir geniş bir açıdan bakan Obase'in ben raporlarını özellikle görünce çok heyecanlandım. Sizi çağırmak zorunda hissettim kendimi. Sağ olun, siz de kabul ettiniz, geldiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Valla şimdi şöyle, yapay zekanın en önemli sorunlarından biri, burada da sık sık dile getiriyoruz zaten. Yani herkes şu anda yapay zekaya yatırım yapıyor ki yapmalılardı zaten. Evet, kesinlikle bir yapay zeka yatırımı olmalı şirketlerde. İleriye doğru bizi nasıl götüreceğini aşağı yukarı insanların şeyleri, akılları aldı. Fakat sanki o yatırımlar işe o kadar hızlı dönüşmüyor gibi geliyor. Ne dersiniz efendim?
2: Evet, yani şimdi aslında baktığımız zaman her yeni teknolojide bir şey vardır. Beklentiler yüksek olur, sonra bir orada hayal kırıklığı olur. Ondan sonra da ya aslında buradan bir sonuç çıkmaz denir. Orada da bir rehavet dönemi olur ama orada da hani tabiri yerindeyse atı alan Üsküdar'ı geçer biraz. Şimdi burada da aslında benzeri bir süreci belki de yaşıyoruz. Gerçekten şimdi 2025'e baktığımız zaman burada işte farklı araştırmalar var. İşte MIT'ye ve Gartner araştırmalarına baktığımızda gerçek hayatta fayda sağlayan %5, %6 civarında. MIT %5, Gartner %6 diyor. İş sonuçlarını etki eden projeler. 2025'i böyle kapattık. Fakat 2026'da daha ümitliyiz ve gerçekten şu anda bir olgunlaşma var ve iş süreçlerine dokunan projeleri görüyoruz. 2025'te özellikle daha çok pilot aşamasında kalıp iş süreçlerine kazandırılamayan projeler varken 2026'da artık hani kapattığımızda daha iş süreçlerini etki eden projeleri görmeyi bekliyoruz açıkçası bu yıl içerisinde diye hani sorunuza kısaca cevap vereyim.
1: Peki o zaman ben de şöyle bir soruya takla attırıp tekrar soracağım bunu. Mesela cep telefonları, kablosuz teknolojileri düşünüyorum ben. 1990'ların başlarında hayata girmeye başladı. Ama işte gerçekten para kazandırıyor olması ve mucizeler yaratıyor olması için biz 2000'li yılların başını bekledik. Bayağı bir orada bir 10 yıllık bir süreç vardı. Ya da işte ne bileyim saklama bulut teknolojilerini düşünecek olursak yine bir 3-4 yıllık bir hani bir suskunluk, adaptasyon dönemini yaşadık. Ama görebildiğim kadarıyla yapay zeka biraz daha hızlı geliyor ama insanlar daha çok hız bekliyorlar ondan. Yani daha hızlı hayatımıza girsin diye bekliyorlar diye anlıyorum. Ne dersiniz?
2: Evet, çok ciddi bir yatırım var. Yani geçmiş dönemdeki aslında gelişmelerle göre baktığımızda çok hızlı bir büyük bir yatırım var. Yani internet döneminde biz bunu böyle gördük ama hani sizinle temas ettiğiniz gibi işte burada Airbnb, Uber gibi mesela şeyler, WhatsApp gibi, buradaki Instagram gibi hani yatırımlar sonradan hayatımızın içerisine girdi. Şimdi burada çok daha hızlı gidiyor. Fakat tabii burada özellikle kurum kültürünü adapte edebilme noktası, pilotun ötesine gidebilme noktasında bir tıkanmışlık söz konusu. onu biraz aç.

0: yapmak gerekiyor. Nitekim burada aslında Microsoft'un da bir Mayıs ayında yayınladığı bir araştırma var. Bu araştırmaya göre yapay zekadan elde edilen etkinin kazanımın 1/3'ü kurum kültürü veya yenilikçi desteğinden geliyor. Bunu bir defa evet. iş dünyası keşfetmiş vaziyette. Teknoloji ve bireysel beceriler de tabii ki burada hani önemli ama özellikle bu karar zekası dediğimiz bizim karar vermeye yapay zekanın aslında bizi dönüştürdüğü aksiyon almaya otonom aksiyonlara veya hızlı aksiyonlara dönüştürdüğü süreç için bu organizasyon yapısının içerisindeki şekillenmesi önem arz ediyor.
1: Vallahi süper bir şey bu. Peki şimdi biraz sizden Obeyz'in kim olduğunu, ne yaptığını da alayım ki o neden şirketlerin içindeki o yapay zeka kültürünü bu kadar iyi bildiğinizi de ortaya çıksın efendim.
0: Tabii biz 30 yılı aşkın süredir aslında veriden değer üretmek, analitiğe odaklı çalışan bir Türk teknoloji şirketiyiz. 200'ü aşkın uzmanlığı 20'den fazla ülkede, parakende, telekomünikasyon, finans, havayolu, üretim gibi farklı sektörlere hizmet vermekteyiz. Uzun yıllar karar destek ve veri analitiği projeleri yaptık. Burada birçok şirketin yönetim disiplinini oluşturduk. Sayısız raporlar, işte karneler, kokpitler, işte buradan bir takım öngörü sistemleri, optimizasyonlar, veri kalitesinin artırılması, zenginleştirilmesi. Üstelik burada sektörel deneyimlerimizi de bu çözümlerimizin içerisine aslında yedirdik. İşte son olarak da Obeyz Air, ki Air AI Ready'den geliyor. Yani aslında yapay zekadan istifade etmeye hazır sistemler disipliniyle bir aslında ürün platformu ortaya koyduk. Burada kurumların verisini sadece rapora değil, direkt doğrudan kararı ve aksiyona dönüştüren sistemlere odaklanmış vaziyetteyiz. Hani son olarak da İstanbul ve Washington DC'de ofislerimiz var. Burada geliştirdiğimiz yerinde Ar-Ge merkeziyiz. Deneyimlerimizi yurt dışında yaygınlaştırmak bizim önceliğimiz son yıllarda.
1: Yurt dışında sizin gibi şirketleri, Türk şirketlerine bakış açısı nasıl efendim? Yani eskiden mesela 1990'ların ortalarında buradaki benim mühendis dostlarım yurt dışında şirket kurup biz Türk şirketi değiliz demek durumunda kalıyorlardı. Mühendislik güçlerini gösterebilme adına. Bilmiyorum, şimdiki durum biraz daha farklı herhalde.
0: Tabii yani şu anda söylediğiniz nokta halen geçerli. Yurt dışında olduğunuz zaman oranın bir oyuncusu olduğunuz algısını vermek durumundasınız. O nedenle işte birçok şirketin uluslararası manada merkezleri o taraflarda oluyor. Fakat hani Türkiye'de de baktığımız zaman biz çok hızlı teknolojiye adapte oluyoruz. Çok daha kompleks süreçlerde hayata geçirebiliyoruz. Ve bizim işte bu bahsetmiş olduğumuz sektörlerin her birinde ayrı ayrı değerli yıllarca birlikte olduğumuz ve iş ortağı olarak adeta gittiğimiz buradaki projelerde bize orada önemli destek sağlamış oluyor.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Harika. Peki efendim mesela özellikle sizin yaptığınız işlerde ya da işte bu yapay zekaya daha hızlı dönüşebilen süreçlerde şirketlere bir çağrı yapalım desek hangi şirketleri, hangi işleri yapmak için bu alana davet ederdiniz?
0: Yani şimdi aslında baktığımız zaman burada özellikle bir noktanın altını çizmek isteriz. Yani kurum kültürü önemli, alınan kararları organizasyon süreçlerine yansıtmak önemli dedik ama teknoloji tarafında dikkat edilmesi gereken hayata geçirilmesinde özellikle biz bugüne kadar veri çok önemli dedik. Veri halen çok önemli. Fakat evet. bunun yanı sıra eğer biz yapay zeka sistemlerine bizim iş modelimizdeki bir takım sebep sonuç ilişkilerini anlamak için süreçler arasındaki farklı uygulamalar arasındaki entegrasyon noktalarını ve karar verme ilişkilerini anlatmazsak aslında burada fayda elde edemiyoruz. Yani burada elde etmiş olduğumuz şey aslında bugüne kadar birçok rapor sunmaktı, birçok veriyi yan yana toplamaktı. Fakat bu bize evet. sebep sonuç ilişkisini vermiyor, korelasyonu veriyor aslında. Yani mesela siz bir kampanya yaptınız. O kampanya bittikten sonra bakıyorsunuz ki işte satışlar düşüyor. Hani buradaki korelasyon kampanyayı uzatma gerekliliğiyle ilgili bir korelasyon çıkıyor olabilir. Doğru. Aslında Doğru. realiteye baktığınızda eğer bütün süreçlerin yan yana gördüğünüzde, tümleşik gördüğünüzde bir ürünün o ürünün olmaması stokta ve sevk edilmemiş olmasına dayalı bir ürünün bulunduğuyla ilgili bir problem olduğunu görüyorsunuz. Aslında bizim ihtiyacımız olan korelasyon değil, herhangi bir sonucun sebebini bulmak ve bugüne kadar da olmayan şey, şu anda sistemleri anlatmadığımız şey, bütün işleyişi, o sektörel deneyimi aslında yapay zekanın arkasına bizim koymuş olmamız. Ki bu noktada baktığımız zaman şu anda büyük, özellikle bu yapay zeka konusundaki yatırımlar, hizmet sağlayan firmaların gördüğümüz şey, direkt bir değil, hizmet vermeye ve bu kurumların içerisindeki yapılanmaya etki etmeye odaklandıklarını görüyoruz. Ki bu noktada OpenAI, Anthropic zaten böyle bir yapıya geçti ve geçen hafta Satya Nadella Microsoft'ta çok ciddi bir hizmet ekibi kurmak istediklerini, böyle bir karar aldıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla müşterilere daha yakın olmak ve bu süreçleri gerçekten hayatın içerisine sokmak için gerekli olan danışmanlığı vermeyi hedefliyorlar. Biz de aslında kendi çözümümüz Always Air ile tam da bu noktaya odaklanmış vaziyetteyiz. Yıllardır parakende, telko, havayolu, bankacılık, finans, üretim tarafındaki deneyimlerimizi, sektörel deneyimlerimizi kurumların iş dinamikleriyle bir araya getirip gerçekten güvenilir kararlar burada üreten sistemler hayata geçirmeyi planlıyoruz.
1: Bülent Bey, belki yani bendeki hissiyat şu yönde, bu çok hızlı geldiği için hayatımıza, çok hızlı girdiği için, bir de bir an önce bunu şu anda kullanmazsanız ölürsünüz tadında yaklaşımlar olduğu için insanlar biraz hızlı girdiler, ama hani o kurumun bunu nasıl, hangi yönlerinden alacağını, kaldırıp kaldıramayacağını ya da en çok verimin nerede elde edilebileceğini biraz bakmadan bu işin içine girdiler gibi geliyor bana. Ne dersiniz, siz bizzat o kurumların içindesiniz efendim?
0: Tabii ki, yani şu anda aslında ilk ele alınan şey, biz burada bir yatırım yapıyoruz, böyle bir imkanı sahibiz, pilot projeler yapmak. Biz buna pilot tuzağı diyoruz. Halbuki aslında evet, sağlıklı bir şekilde en çok nereden değer üretilecekse oraya odaklanmak ve orada aynı zamanda üst yönetimin desteğini alarak hayata geçiriyor olmak. Yani burada bir sürü projeler yapmaktansa, bir sürü işte hani bizim ajan dediğimiz yapıları hayatın içerisine evet, geliştirip sokmaktansa aslında sağlam adımlarla gitmek, ama arka tarafı aslında hazır hale getiriyor olmak burada son derece önemli. Veri gerek şart ama yeter şart değil. Fakat burada sektörel buradaki bilginizi bu sistemlere anlatıyor olmak önem arz ediyor. Burada mesela işte hani herkes için CRM, burada projeleri, müşteri ilişkileri yönetimi, doğru öneriyi sunabilmek önemli. Ya burada aslında evet, biz bugüne kadar daha çok ne sorusunun, ne oldu sorusunun cevabını veren birçok raporlar, karneler, dashboardlar sunarken, aslında artık neden olduğunun sorusunun cevabını verip, eğer bir müşteriden bahsediyorsak, yani müşterinin biz ne sıklıkta harcadığını biliyoruz, hangi aslında satın alma yapabileceğini, bir sonraki satın almasını tahmin edebiliyoruz, ama burada esas mesele neden satın aldı ve hangi noktada ben ona kişisel bir öneride veya teklifte bulunayım, bunu yakalayabilecek şekilde arka tarafı güçlendirmek gerekiyor. Bunu güçlendirmediğiniz zaman aslında güvenilir sonuçlar veremiyor ki. Bizim buradan aslında burada bir söylemimiz var. Üretmiş olacağınız değer karar adedi çarpı karar hızı çarpı karar kalitesi, aslında buna ulaşmış oluyorsunuz ve burada aslında
1: çok güzel matematik
0: çarpı çalışıyor. Bunlardan birisi sıfır olduğunda sonuç sıfır maalesef.
1: Her şey oluyor.
0: Burada artı yok, çarpı var, çünkü çok hızlı karar aldınız, yanlış karar aldınız, çok doğru karar aldınız, geç karar aldınız. Gün içerisinde almanız gereken birçok yüzlerce, milyonlarca, binlerce mikro kararlar var. Bunların hiçbirisini almıyorsunuz. Aslında bunları bir dengede tutuyor olarak burada kazanımı arttıracak projeleri hayata geçirdiğimizde burada kazanım geliyor. Bu da tabii ki o kadar kolay bir iş değil.
1: Değil.
0: Evet. Özel bir ihtimam yok.
1: Peki Bülent Bey, yani size şunu da sormak istiyorum. Mesela ben yapay zekayı kullanırken ve çevremdeki insanlarla konuşurken de gördüm ki, yani mesela ben bir gazeteci olarak haberle ilgili bir şey yaptığım zaman çok hızlı çözüyorum yapay zekayla bunu. Ama mesela ben hadi internet sisteme bir uygulama yapayım, hani bunu yapay zeka ile yapabilir miyim diye baktığımda yapabiliyorum. Ama mesela bir uygulamacının işte birkaç dakikada yaptığı iş benim için günler sürüyor. Yani herkes kendi işini daha hızlı yapıyor yapay zekayla. Eğer kendi işini bildiği için diyelim buna. Şimdi şirketler aynı şekilde sizin gibi firmalardan danışmanlık alırken doğru firmayla bu işin danışmanlığını alıyor olsalar daha hızlı ilerlerler sıfırdan keşfetmek yerine diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle çok doğru bir noktaya işaret ettiniz Serhat Bey. Çünkü sizin bir sektörel deneyiminiz var ve hani o bilgi birikiminizle bu olayı yorumluyorsunuz. Yapay zeka sistemleri kendi kendine öğrenmiyor. Şu anda ortada evet. çalışan modellerin hepsi herkese açık olan bilgileri öğreniyor ve herkes o akıllı oluyor. Ama aslında o aklı ileriye götürmek sizin kendi sektörel bilgi birikiminiz ve kendi aslında rekabet avantajı unsurlarınızla iç içe onu koyduğunuz zaman o zaman katkı sağlıyorsunuz. O nedenle burada doğru başlangıç noktası gerçekten kendiniz ve dışarıda sizin işinize hakim olan kişilerle ve bu disiplini de başka kuruluşlarda daha önceden hayata geçirmiş olan iş ortaklarıyla ilerlemek.
1: Vallahi Bülent Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Ama yani sizin bilgi birikiminizden benim çok çok daha fazla faydalanmam lazım. Önümüzdeki günlerde mutlaka tekrar bir araya gelelim. Bunu farklı açılardan da inceleyelim efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Memnuniyetle tabii ki Serhat Bey.
1: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim.
0: Mukabele. Günler. Teşekkür ederim.
1: Evet, Obeyz'in kurucu ortağı ve CEO'su Doktor Bülent Dal'la konuştuk. Evet işte yapay zekayı böyle değerlendirmemiz gerekiyor bizim. Yani bakış açılarımızı çok daha ciddi ve ayakları yere basar şekilde getirmemiz gerekiyor. Hadi o zaman kalan dakikalarımızda isterseniz birkaç haber okuyayım size. Enteresan haberler çıkarttım yine. Hafta sonu bayağı çalıştı dünya yapay zekayı ve değişik çıktılar elde etti. Bunları ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir tanesi yapay zeka metinlerinde herkes parmak izleri arıyor. Neden parmak izleri arıyor biliyor musunuz? Hani bir metin yapay zeka ile mi yapılmış, neyle yapılmış? Bunu görebilmek, bilebilmek istiyor insanlar. Artı yapay zekanın parmak izlerini anlarsanız eğer yapay zekayı geliştirmek için, ileriye götürmek için de çok önemli fırsatlar elde edersiniz gibi bir durum var. Yani bir şeyi anlamadan ileriye götüremezsiniz. Hani bu arabada gaza bastınız, araba işte şu kadar hızlanıyor. Neden bu kadar hızlanıyor, daha fazla hızlanmıyor anlamadan arabayı daha hızlı götürtmeyi başaramazsınız. İşte bu anlamda The Atlantic'ten aldım bunu. Şimdi sohbet botlarının özellikle açıklama, tanıtım ve sosyal medya metinlerinde sık sık karşıtlık kuran bir cümle yapısı başvurduğunu anlatıyor. Yani negatif paralellik kavramını yapay zeka çok seviyormuş. Bu fikir önce ne olmadığını söylüyor, ardından ne olduğunu vurguluyor. Negatif paralellik bu demekmiş. Yani benim size anlattıklarım hikaye değil, benim size anlattıklarım geleceği şekillendiren metinler. Mesela burada ben bu negatif paralelliği kullandım. İlk önce ne olmadığını söyledim, ardından ne olduğunu size anlatmaya çalıştım. Şimdi aslında retorikte değil, konuşmalarda, reklamlarda, edebiyatta da uzun süredir zaten kullanılan bir şeyden bahsediyoruz. Hani bu yapay zekanın icat ettiği bir şey değil, öyle düşünmeyin. Yeni olan şey şu, büyük dil modelleri onu güvenli ve ikna edici bir anlatım yolu olarak normal konuşmanın içinde geçtiğinden çok daha büyük sıklıkta seçmeye başlamış. Yani beğenmiş bu modeli. Model kesinlik izlenimi veren iki parçalı yapıyla hem nüansları bize veriyor hem de okura ya da dinleyiciye kolay sindirilebilen bir sonuç sunuyor. Ama asıl sorun ne biliyor musunuz? Bu üslubun yalnızca makine metinlerinde kalmaması. Şimdi insanlar yapay zeka çıktısını düzenlerken kalıbı benimsiyor. Kurumsal metinler, LinkedIn paylaşımları, pazarlama dilleri filan aynı ritme giriyor. Yani yapay zeka bunu seviyor diye insanlar yapay zeka metinlerini alıp oradan kürekle kendi işlerini attıkları için bir süre sonra bu insanlığın genel ve çok kullandığı bir yapı haline dönüşüyor. Böylece yapay zeka aslında insan yazısını taklit ederken İnsanlar esas yapay zekayı taklit etmiş oluyorlar ve onun tercih ettiği biçimde yazmaya ve anlatmaya başlıyorlar. Yani bu nedenle de tek bir üslup işaretinden yola çıkan metin yapay zeka tarafından yazıldığını kanıtlamak mümkün değil. Ama negatif paralellik dediğimiz o şeyin yayılması, üretken yapay zekanın yalnızca ne söylediğimizi değil, düşüncelerimizi nasıl paketlediğini ve standartize ettiğini bize gösteriyor. Ayırt edici insan sesi için en iyi çare kalıp vurgular yerine somut ayrıntılar ve özgün ritimler kullanmak. İşte biz bunu yapmalıyız efendim. Geçelim bir diğer haberimize. Şimdi Intel deyince ne anlıyorsunuz? Intel deyince işte 1990'larda, 2000'lerin başında, 2020'lere kadar, 10'lara kadar diyeyim, 20'lere gelmeyeyim, 2010'lara kadar her şeyin içinde, bilgisayarın içinde Intel Inside yazardı işte. İçinde Intel var, çok önemli falan derlerdi. Şimdi şirketin eski ve mevcut çalışanların anlatıları ortaya çıkmaya başlamış. Intel'in yapay zeka çağını neden kaçırdığını bürokrasi, bölünmüş strateji ve yetenek kaybı üzerinden ortaya koymuş bu açıklamalar. Intel'in çöküşünün anatomisine bakalım hep birlikte. Şimdi dediğim gibi yani Intel uzun yıllar bilgisayar işlemcilerinin tartışmasız lideriydi. İşte her ama her yapay zeka dalgası geldiğinde Nvidia daha güçlü, daha çevik oldu ve Intel de o rakiplerin gerisine düştü. Yani eskiden Nvidia ile Intel'i kıyasladığımızda yani Nvidia iyi ama Intel abi filan denirdi ve geçilirdi. Şimdi bu size verdiğim haberde şirketin içinden isimler sorunun tek bir kötü ürün ya da tek bir gecikmeden ibaret olmadığını anlatıyor bize. Karar alma kültürünün yavaşlaması ve riskten kaçınmanın zamanla kurumsal bir alışkanlığa dönüşmesi esas burada etmen diyorlar. Yönetim ekipleri hem ileri üretim teknolojilerine milyarlarca dolar yatırmak hem de ürün birimlerini rekabetçi tutmak zorunda kalıyormuş. İşte bu iki hedef arasındaki kaynak ve sorumluluk dağılımı orada biraz kötüleşmiş. Şimdi GPU ve hızlandırıcı pazarının önemi artarken Intel geleneksel CPU gücüne daha fazla güvenmiş. Burası asla geriye düşmez filan demiş ve yazılım ekosisteminin yapay zeka donanımındaki o belirleyici rolünü yeterince erken kavrayamamış. Kavradığında da atı alan Üsküdar'ı geçmişti zaten. Şimdi işte yani yeni yönetimin hedefi üretim disiplinini yeniden kazanmakmış, daha hızlı ürün döngüleri kurmakmış, yapay zeka ekosisteminde yeniden yer edinmekmiş ama işte o işler o kadar kolay olmuyor. Intel Inside'dan Intel Outside'a doğru büyük bir hızla gidiyoruz. Bir diğer haberimiz Wall Street Journal'dan efendim. Alex Korb. Kimdi Alex Korb? Bu Palantir'in CEO'su. Hani o benim size sıkça dile getirdiğim kötücül imparatorluğun, gücün karanlık tarafının CEO'su. Ona göre, Korb'a göre işletmeler pahalı yapay zeka tokenları satın alıyormuş. Fakat veriyi ve asıl ekonomik değeri model laboratuvarlarına kaptırma riski taşıyormuş. Haberin detayına gidelim. Daha da açıklayıcı olsun diye. Şimdi OpenAI ve Anthropic kurumsal müşteriler arasındaki güç dengesinin bozulduğunu söylüyor Korb. Birçok yöneticinin yüksek yapay zeka faturalarına karşı ölçülebilir değerler elde edemediğini söylüyor ki bunu az önce Bülent Bey'le de konuştuk. Buna rağmen kendi verileri ve iş süreçleri üzerinden model sağlayıcılarını daha güçlü hale getirdiğini söylüyor. Şimdi yapay zeka çağında kurumsal egemenlik diye bir çalışma yapmış Palantir. Şirketlere ve hükümetlere modelleri tek bir sağlayıcıya bağlamadan kullanma, hassas veriyi koruma ve uygulama katmanındaki öğrenimi kendi bünyelerinde tutmalarını öneriyor. Bunu zaten biz de söylüyorduk. Yani bunu söylemek için Palantir olmaya gerek yok. Nedir bu? Kendi atınızı tek bir kazığa bağlamayın efendim. Çünkü o kazık gidince atınız kaçar. Yani ben sadece Gemini ile çalışacağım. Ben sadece OpenAI ile çalışacağım. Ben sadece işte Anthropic ile çalışacağım. Hayır, böyle yapmayın. Bunu da zaten Palantir söylüyor. Ama diğer taraftan bakalım, ikinci tarafına bakalım. Yani verinizi korumayı, hassas verinizi korumayı öneriyor. Yani bunu ben verdim, bunu da Gemini alsın, Google istediği yerde istediği şekilde kullansın. Şu anda bizim bilgisayarlarımız kendi folder'ı var. Fıstık gibi oraya bizim yaptığımız her şeyi oraya hop alıyor. ben sana fayda sağlayacağım bununla deyip kendi yapay zekasını eğittirtiyor. İşte ama en önemlisi de diyor ki bu biz de bunu söylüyoruz efendim, ben bunu 3 senedir söylüyorum. Eğer bir yapay zekayı eğitecekseniz bu el alemin yapay zekası olmasın, kendi mesela yapay zekanız olsun diyorum. O yüzden mesela bir Türk modelinden bahsediyoruz. Keşke Türk modeli olsa diyoruz. Yani neyse, bir de bir ticari yönüne bakalım bu eleştirinin. Ticari yönü de çok önemli. Palantir tam olarak temel modellerle kurumların verisi arasındaki uygulama katmanından para kazanıyorum diyor. Şimdi mesela Microsoft'a gidelim. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella gibi başka liderler de benzer biçimde işletmelerin yapay zeka kullanımından doğan bilgi ve avantajı koruması gerektiğini söylüyor. Şimdi itirazın tek bir şirketin satış söyleminden daha geniş olduğu da gözüküyor buradan. Yani Microsoft aynısını söylüyor, o da bu da. Biz de söylüyoruz aynısını, evet. Yani keşke bir şirketin CEO'su olsaydım da oradan bunu söyleseydim ama hayır. Ben sizlere buradan daha çok ulaşmayı yeğliyorum. Şimdi yapay zeka laboratuvarlarının hukuk, güvenlik, bilim ve kodlama gibi dikey alanlara doğrudan girmesiyle tartışma daha çok büyümeye başladı. Şimdi Meta'nın mesela daha düşük fiyatlı modellerle rekabet etme hamlesi mesela maliyet baskısını arttırıyor. En böyle sert üslupla mesaj verdiğinde şöyle bir şey söylüyor. Günümüzün büyük teknoloji şirketleri yarının yapay zeka ekonomisinin otomatik olarak kazananları olmayacak diyor. Ya o biraz kendi şirketini pohpohlamak için söylüyor. Teknik olarak düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Şimdi mesela bu bağlamda size bir başka habere geçeyim isterseniz. CNBC'den toparladığım bir haber bu. Yapay zeka yarışı büyüklükten ziyade verimliliğe kayıyor diyor haber. Yani şirketlerin yeni sorusu en büyük modeli kimin yaptığı değil, aynı işi daha hızlı, daha ucuz ve daha az hesaplama gücüyle kimin çözdüğünde. Şimdi yapay zeka sektöründe yıllardır başarı o parametre sayısıyla, eğitim için kullanılan işte miktarla ölçü, data miktarıyla ölçülüyordu. Ama işte bu yeni bakış açısıyla toplam kullanım maliyetine bakmak gerekiyor. Yani kurumsal müşteriler modelin laboratuvar testlerindeki o derecesinden çok belirli bir işi işte kaç tokenla, kaç saniyede, ne kadar para harcayarak tamamladığına bakıyor. Mesela OpenAI'ın farklı fiyat performans katmanlarına sahip o model ailesi bu değişimin en önemli örneklerinden bir tanesini oluşturuyormuş. Yani şirket üst düzey modeli günlük kullanım ve düşük maliyet için tasarlanan seçenekleriyle ön plana çıkartıyormuş. Mesela model yeni yönlendirme sistemleri ise her görevi en pahalı modele göndermek yerine bazı basit işleri küçük modellere, zor işleri güçlü modellere dağıtıyor. Mesela ben bunun dün denemelerini yaptım. Dün demeyeyim de hafta sonu diyeyim. Hafta sonunda şöyle bir şey yaşadım. Benim yine yazacağım yazılarla alakalı yardım istemeye başladım. Aynı anda Gemini'den istedim. Anthropic'ten istedim, Claude'dan ve ChatGPT'den istedim. Şimdi şöyle, Gemini'yi bir kere geçiyorum. Gemini bayağı bildiğiniz uydur kaydır bir iş yapıyor. Yani Gemini'yi kim niye para verir bilmiyorum. Ben hala deneme amaçlı paramı veriyorum. Ama yani bilmiyorum ya, yani çok kötü bir yerde Gemini. Neyse, onu geçtik. Anthropic'e geldim. Anthropic evet çok güzel iş yapıyor. Anthropic hesaplama gücünde diğerlerinden çok daha yukarıda. Bunu programlama gücü olarak da alabilirsiniz vesaire vesaire de olarak alabilirsiniz. Fakat Anthropic'in bir Türkçe sorunu var. Anthropic eskiden şey derdik biz, Türkçe düşünüp Fransızca yazma, öyle çeviri yapma filan derlerdi. Neden? Çünkü gerçekten de İngilizce düşünüp Türkçe yazdığı için ortaya çıkan metinler sadece İngilizce bilenlerin anladığı metinler oluyor. Noktalama işaretlerini bile o dilde koyuyor, İngilizceye göre koyuyor. Böyle kesme işareti bol yazılar yazıyor. Ama daha da önemlisi, Anthropic çok pahalı bir sistem. Yani belli bir para veriyorsunuz, diğerlerine verdiğim kadar para veriyorum. Diyor ki böyle bir ilk birkaç yazıdan sonra şey diyor, abi bitti. 5 saat bekleyeceksin, 5 saat sonra buradan devam edeceğiz diyor. Ya daha 3 tane 4 tane yazı yazdık. Nasıl biter bu? Diyor, daha çok para ver, ben size şey yapayım, devam ettireyim diyor. Onu da ben istemiyorum. Ben neden daha çok para vereyim ötekilerden? Yani onun karşılığını verecek bir sistem değil. Yani tamam, ben $24 verdim ama bilmiyorum yani çok da içim rahat değil ona verdiğim paradan. Ama bakın daha da önemli bir şey var. Antropik az da olsa, diğerlerinden daha da az olsa da bunu yapıyor. Yanlış bilgiler getiriyor. Ama pahalı bir sistem olduğu için onun yanlış bilgisi çok pahalıya mal oluyor. Yani diyor ki mesela işte şunu şöyle yap dedim, onu öyle yaptı ama benim söylediğim şekilde yapmadı. Sonra benden özür diliyor. Ya pardon ya, ben evet ya, sen öyle dememiştin. Ben geri de öyle yaptım. Yaptık bir eşeklik diyor. Abi tamam, eşeklik yaptın da ben 5 saat beklemek zorundayım o zaman. Yeniden. Senin o eşekliğin yüzünden. Ve ben bir daha bunu yaptığımda o eşekliği tekrarlamayacağın konusunda bir şeyimiz yok. İşte en iyisi burada ChatGPT çalışıyor. ChatGPT hem daha fazla şey veriyor, daha da ucuza geliyor diğerleriyle kıyasladığımızda. Ve performansı da bence ortalamanın çok üstünde. Antropik'in hesaplama olarak bir tık altında olabilir ama önceki gün 5.6 çıktı ChatGPT'nin. 5.6'yı deneyin, bence çok iyi bir şey. Ve sürekli de sizin yapacağınız işlere göre size doğru modeli getiriyor. Yani en üsttekinin en kralıyla ben yapmak istiyorum deyince, abi ne gerek var, bundan yap işte, bak aynı şeyi yapıyoruz diyor. Ve bu çok güzel bir şey. Beni düşündüğünü hissediyorum. Efendim, programın da böylece sonuna geldik. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nin son saniyelerindeyiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın aynı saatte buluşalım. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. İran, ABD saldırılarındaki can kaybını açıkladı. Trump'tan Kanada'ya vergi resti. Doğayla 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. ABD dün gece İran'a son haftaların en geniş coğrafi alana yayılan saldırılarını düzenledi. Hürmüzgan eyaletinde 3 köprü ve Şehit Mirzai tüneli vuruldu. En az 3 sivil hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanı ise ABD'nin 27 Haziran'da başlattığı saldırılarda ülke genelinde 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 500'den fazla kişi de saldırılarda yaralandı. İsrail ordusu ABD'nin gönderdiği ilave yakıt ikmal uçaklarının sivil uçuş trafiğini aksatmaması için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yerine askeri hava üslerine konuşlandırılacağını duyurdu. ABD Başkanı Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın Amerika'ya ulaşması nedeniyle Kanada'ya ek gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulundu. Donald Trump komşusunu yangınları önlememekle suçladı. Yurda dönelim. Terörsüz Türkiye süreci için çerçeve yasa hazırlıkları sürüyor. Meclisin 23 Temmuz'da tatile girebileceği kulisleri hareketlendirse de MHP ve DEM Parti teklifin tatile girmeden mecliste görüşülmesini istiyor. DEM Parti İmralı heyeti ise 23 Temmuz Perşembe günü İmralı'ya terörist başına adada Abdullah Öcalan'la bir görüşme düzenleyeceğini açıkladı. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında düşen helikopterin konumunun bilinçli bir şekilde saklandığı, arama ekiplerinin farklı noktalara yönlendirildiği ortaya çıktı. 2005-2016 yıllarına ait 6 cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Balıkesir, Denizli, Hatay, Samsun ve İstanbul'da işlenen cinayetlerin failleri yeni deliller ve itiraflar neticesinde yakalanarak tutuklandı. Bisiklet sürerken tayt giymesiyle meclis gündemine gelen Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Çiçekli kıyafetin spor kıyafeti olduğunu vurgulayarak pedallamaya devam dedi. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını azaltmak için eylem planı hazırladı. Trafik ışıklarında motosikletlilere özel bir bekleme alanı, kontrollü şerit paylaşımı, modifikasyonlara engelleme ve sürücü eğitimleri yer verilecek. Çorum'un Oğuzları ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen 48 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt hayatını kaybetti. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık mevkiiyle İzmir'in Narlıdere ilçesi Ali Onbaşı Deresi mevkiinde orman yangınları çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığını açıkladı. Vatandaşlardan da önümüzdeki 4 gün özellikle dikkatli olmaları istendi.
0: Ekonomi.
1: Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümü durağan olarak korundu. Türkiye'nin bu yıl %2.8, gelecek yılsa %4.4 büyümesi bekleniyor. Çevre Bakanı Murat Kurum 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilen depozito yönetim sistemi, yani doğa ile birlikte 17 günde 33 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını duyurdu. Öte yandan kuyrukları önlemek amacıyla da TC kimlik ve telefonla girişler kısıtlandı. Mobil uygulamadan QR kod okutulması zorunlu kılındı. Yılın ilk yarısında çevre kanununa aykırı hareket eden tesis ve işletmelere 2.4 milyar lira ceza kesildi. En çok ceza işlem atık kirliliğine uygulandı ve 222 işletmenin faaliyeti de durduruldu. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
2: baş döndürücü gelişmeler oluyor. Ne oluyor?
3: Bu oyunu oynayamaz. Bu tezgah tutmaz. Ben artık bu işin değiştiğini, Rusya'nın ve Çin'in Şangay yapılanmasının, BRICS yapılanmasının bölgede önemli bir müjdeci olduğu kanaatindeyim.
2: Evet.
3: Yani artık bir alternatif var. Artık Batı dünyasının ittifak çalışmalarının, kirli ortaklıklarının, yıllardır kapıda bekletildiğimiz süreçlerin bir alternatif var.
2: Hocam hatırlarsınız Almanya Başbakanı Helmut Schmidt Avrupa Birliği'nin de önemli isimlerinden birisidir. Daha sonra görev bıraktıktan sonra bir kitap yazdı. Yazdığı kitapta da Türkiye'ye haksızlık yapıyoruz. Almayacağımızı bile bile Amerika'nın baskısıyla aday üye yaptık der. Yani Türkiye'nin Asya'ya yönelmemesi için bir anlamda Avrupa Birliği kapısına bağladılar. Ne içeri alıyorlar ne uzaklaştırıyorlar. Ama maymun gözünü açtı derler ya hani. Türkiye'de eninde sonunda buna karşı bir tavır alacak. Yani Türkiye'nin çıkarları bunu zorlar zaten.
4: Ben Türkiye'yi istediğim gibi bu coğrafyada kendi geleceğim için, çocuklarımın geleceği için istediğim stratejik anlaşmaları yapar devam eder. Kimseye de bakmam.
3: Çin, Rusya, Türkiye, İran dörtlüsünün yepyeni bir kutup olarak dünyanın tamamına bir alternatif sunabileceğini düşünüyorum. Bu hepimiz açısından da oldukça kıymetlidir.
5: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
6: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
7: Bazı insanlar vardır ki onların geçtiği yerden laf eksik olmaz. Konuşurlar, anlatırlar, yaşanmış her şeyi bilirler. İşte böyleleri için halk arasında kullanılan ilginç bir deyim vardır. Harman yeri dişlemek. Bu deyim Anadolu köylerinde gözlemlenen bir tarımsal gerçeğe dayanır. Hasat sonrası tarlalarda kalan tohumlar yağmurlarla birlikte filiz verir. Büyükbaş hayvanlar da bu harman yerlerine salınır ve oradaki yeşillikleri yerler. Yani aynı yerde aynı döngü yeniden başlar. Köy kahvelerinde toplanıp uzun uzun konuşanlara da bu benzetme yapılır. Yine harman yeri dişlediniz. Niğde ve Tarsus çevresinde hem tecrübeli kişilere hem de çok konuşanlara bu deyimle gönderme yapılır. Toprağın dili halkın diline yansımıştır. Bugün harman yeri dişlemek deyimiyle sofralık değil sohbetlik konulara daldık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japon bilim insanları kanser tedavisine dikkat çeken bir araştırmayı imza attı. Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakterinin farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdığı açıklandı. Ancak araştırmacılar sonuçların yalnızca hayvan deneylerine dayandığını ve yöntemin insanlar üzerinde henüz test edilmediğini özellikle vurguluyor. Çalışma, Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütüldü. Bilim insanları, kurbağalar, semenderler ve kertenkelelerden elde edilen 45 farklı bakteri türünü inceledi. Bunlardan 9'u kanser karşıtı etki gösterirken en başarılı sonuç, Emingella americana adlı bakteriden elde edildi. Kolorektal kanserli farelerde yapılan deneylerde damardan verilen tek doz bakterinin tüm tümörleri tamamen yok ettiği bildirildi. Araştırmacılar, bu sonucun karşılaştırma amacıyla kullanılan bağışıklık tedavileri ve bazı kemoterapi yöntemlerinden daha etkili olduğunu ifade etti. Bilim insanlarına göre bakteri, kanserle iki farklı mekanizmayla mücadele ediyor. İlk olarak oksijenin az olduğu tümör dokusunda hızla çoğalıyor ve doğrudan kanser hücrelerine zarar veriyor. İkinci olaraksa bağışıklık sistemini harekete geçirerek T hücreleri, B hücreleri ve nötrofillerin tümör bölgesine yönelmesini sağlıyor. Böylece bağışıklık sistemi de kanser hücrelerinin yok edilmesine katkı sağlıyor. Araştırmada bakterinin sağlıklı organlarda çoğalmadığı da tespit edildi. Deneylerde bakterinin 24 saat içinde kandan tamamen temizlendiği, yalnızca hafif ve geçici bir iltihabi yanıt oluşturduğu, uzun süreli toksik etki görülmediği belirtildi. Araştırma ekibi yöntemi meme kanseri, pankreas kanseri ve melanom gibi diğer katı tümörlerde de test etmeyi planlıyor. Ayrıca bakteri tedavisinin kemoterapi ve immünoterapi ile birlikte kullanıldığında daha etkili olup olmayacağı da araştırılacak. Ancak uzmanlar bu yöntemin insanlar üzerinde kullanılabilmesi için kapsamlı güvenlik ve etkinlik çalışmalarının tamamlanması gerektiğinin altını çiziyor. Japon bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakteri, farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdı. Araştırmacılar, yöntemin henüz yalnızca hayvan deneylerinde başarılı olduğunu ve insanlar için kapsamlı testlerin sürdüğünü vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İklim politikaları uzmanı Önder Alagedik, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Alagedik, 1 Temmuz'da uygulamaya giren depozito yönetim sistemine yönelik eleştirilerini, sistemin işleyişini ve Almanya'daki depozito modeliyle arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İklim politikaları uzmanı Önder Alagedik şunları söyledi.
2: İçtiğimiz kola şişeleri, meyve suyu şişeleri iade ediliyordu ve bunu bakkal üzerine yapılıyordu.
3: Çok da iyi. Evet, benim çocukluğumda ya uzun bir süre devam etmişti ve çok iyi hatırlıyorum mesela o dönemi.
2: Aynen, zaten bu klasik depozito sisteminin kötüleşmesi son 20 yıllık eseridir. O da bu iktidara aittir. Şimdi bu filmi zaten daha önce izledik. Hatırlayın, 2018 sonbaharını poşetin paralı olma hikayesi vardı. Doğayı kurtaracağız diye çıktılar. Sonra öğrendik ki o 25 kuruşun 15 kuruşu bakanlığın cebine girecek, 10 kuruş da marketin cebine girecek. Böyle olunca insana öfke duydular ve o geçen kanunun bir başka özelliği daha vardı. 2019'da başlaması gereken ve üreticiyi sorumlu tutan, yani sizin çocukluğunuzdaki depozito sistemini devam ettirecek, genişletecek olan depozito sistemi hayata geçecekti. O kanun hem poşet 25 kuruş yaptı hem de gerçek depozito, hakiki depozito sistemini öteledi. Dolayısıyla biz bu filmin aynısını izliyoruz. Peki nasıl aynısı? Şöyle söyleyeyim. Biz burada 3 defa soyulacağız. Bu 3 soygunun birincisini zaten başta bakanlık alıyor. O 1 lira zam geldi ya suya. Suya gelen 1 lira zam oradan geliyor. Depozito bedeli baştan alıyor. Ama bu arada depozito işlemi için şirketlerin izin alması gerekiyor, makine alması gerekiyor. Bu da bir matrak. Bu yüzden de şirketler yaklaşık bir 50 kuruş daha zam yaptılar. Dolayısıyla o 1,5 liralık zam bakanlığın ve marketlerin cebine giren paraydı. Ama şimdi diyeceksiniz ki zaten o aldığımız üründe depozito ürünü olan, atıyorum, petin değeri yok mu, malzemesi yok mu? Var tabii ki, ama bunu ranta çevirdiler. Sonra dediler ki gel sen, ben zaten baştan bir aldım 1,5 lirayı cebe koydum, sen malzemeyi geri ver. Geri verdiğin zaman ben sana 1 lira iade edeyim. Bunun malzeme parası da benim cebime kalsın dedi ve burada 2 defa çevre ajansının, 1 defa da marketlere kazanacağı bir sistem kurdu. Ama burada trik daha sonra başlıyor. Herkes geri dönecek mi? Hayır, döndüremeyecek. Çünkü zaten sistem geri dönmesin diye yapılıyor. Şimdi Avrupa'da 25 cent, Almanya'da mesela aynı pet.
3: Şimdi bir yayıncımız yazmış. Avrupa'da diyor ki 0,25 euro. 0,25
2: evet.
3: Cent.
2: Evet. O da yaklaşık 13 lira yapıyor. Ama Almanya'da iki tane fark var. Bir, 13 katı bir fiyat. O yüzden %97 verimlilikte çok sıkı geri dönüyor. İkincisi de bu işlemi yapan Türkiye Çevre Ajansı gibi parayı cebe atan ve kendi masraflarını halkın üzerine karşılayan bir kurum değil. Kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş yapıyor bu işleri. Dolayısıyla biz 3 defa söylüyoruz. Ama burada gizli özne kim? Türkiye Çevre Ajansı. Türkiye Çevre Ajansı ne zaman başımıza çıktı? 2020 yılında çıktı başımıza. Ve Türkiye Çevre Ajansı bu işi başarsın diye 3 defa daha depozito sistemi ertelendi. Dolayısıyla biz aslına bakarsanız önce Çevre Ajansı tarafından soyulacağız. Sonra Çevre Ajansı ve marketler tarafından, en son yine Çevre Ajansı olmak üzere 3-4 kat soyulacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan iklim politikaları uzmanı Önder Alagedik, 1 Temmuz'da uygulamaya giren depozito yönetim sistemine yönelik eleştirilerini, sistemin işleyişini ve Almanya'daki depozito modeliyle arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Tüketici ürün

0: ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Necmettin Erbakan Üniversitesi Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor İlker Mete Mimiroğlu başkanlığında sönmüş Volkanik Karadağ'daki 1001 kilisede araştırmalar sürüyor. Orta Bizans döneminde ağırlık kazanan yapılar arasındaki 11. yüzyıla ait kapalı Yunan haçı, planlı bir yapının varlığını Orta Çağ'da ve Selçuklu dönemine yakın dönemde alanın aktif şekilde kullanıldığını ortaya koyuyor. 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yüzey araştırmasının 3. sezonunda önemli ve yeni bulgulara ulaşıldı. Bu sezonki çalışmalarda daha önceki yıllarda bulunan grafitlerden farklı olarak bir kaya bloğu üzerinde Orta Asya'daki eski Türk toplulukları tarafından kullanılan bir yazı sistemine ait harfli yazılar tespit edildi. Uzmanların ön inceleme sonuçlarına göre yazının birden fazla Türk boyuna ait damga olabileceği belirtildi. Doçent Doktor Mimiroğlu, Karadağ 1001 Kilise bölgesinin oldukça zengin kültür varlığına ev sahipliği yaptığını söyledi. Yüzey araştırmasının 3. sezonunda oldukça önemli ve yeni bulgulara ulaştıklarını anlatan Mimiroğlu şunları kaydetti. Geçen yıl bir yerleşim keşfettik ve burada yaklaşık 10'a yakın kilise ve şapel bulduk. Karadağ'daki Roma havuzunun hemen yakınında olan bu yerleşimin kaya bloğunun olduğu bu yerle yakın ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Bulunan yazı ise oldukça önemli. Daha önceki senelerde bulduğumuz grafitilerden farklı olarak bu sefer runik harfler tespit ettik. Hemen yakını bir kilise var. Muhtemelen kiliseyle ilişkili olan bu yazılar bölgenin bize doğrudan Orta Asya ilişkisini gösterdi. Uzmanların ön inceleme sonuçlarında bu yazıların Orta Asya menşeli olduğu ve Türk boylarına ait bir damga olabileceği söylendi. Mimiroğlu bu damgaların neden ve nasıl yapıldığı ile ilgili farklı görüşlerinin olduğuna değinerek şöyle devam etti. 1071'den sonra bölgeye gelen Türk akıncılarının yerleştiği bir lokasyondayız. Türklerde at çok önemli. Atlı süvari, atlı savaşçılar çok önemli olduğu için zaten oldukça geniş ve atların sulama için kullandığı havuzun bulunduğu, atlı Türk birliği için ya da Türk toplumu için de çok önemli bir yerleşim lokasyonu. Bu çalışmalar bize bölgede erken dönem Türk izlerini göstermesi açısından da oldukça mutluluk verdi. Karaman'ın kuzeyinde bulunan Karadağ'daki 1001 Kilise bölgesinde kaya bloğu üzerine runik harfle işlenmiş Türk boyuna ait damga olabileceği değerlendirilen yazı bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzu seçmek bazen şans işi gibi görünse de lezzetli bir karpuzu anlamanın bazı pratik yolları var. Kabuğundan sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz birkaç ayrıntı tatlı ve sulu bir karpuz seçmenize yardımcı olabilir. İlk dikkat edilmesi gereken nokta karpuzun toprağa temas eden kısmındaki sarı leke. Bu lekenin krem ya da koyu sarı renkte olması karpuzun dalında yeterince olgunlaştığını gösteriyor. Lekenin çok açık renkte olması ise erken hasat edildiğini işaret edebiliyor. Kabuğun görünümü de önemli. Uzmanlara göre olgun karpuzların kabuğu parlak değil, mat bir görünüme sahip oluyor. Ayrıca aynı boyuttaki karpuzlar arasında daha ağır olanlar genellikle daha sulu çıkıyor. Karpuzun şeklinin simetrik olması kalite açısından önemli bir ipucu. Ezik, çökük ya da belirgin şekil bozukluğu bulunan karpuzları tercih etmemek gerekiyor. Sapının kurumuş ve kahverengiye dönmüş olması da meyvenin dalında doğal şekilde olgunlaştığını gösteriyor. Bir diğer yöntemse karpuza hafifçe vurup sesini dinlemek. Tok ve derinden gelen boşluklu bir ses karpuzun olgun ve sulu olduğuna işaret ederken, donuk ve kısa bir sesse yeterince olgunlaşmadığını düşündürebiliyor. Kabuğunda derin çatlak, ezik ya da küflenme bulunan karpuzlardan uzak durulması öneriliyor. Kesilmemiş karpuz serin ve güneş almayan bir yerde birkaç gün saklanabiliyor. Kesildikten sonra ise streç filme sarılarak ya da kapalı bir saklama kabında buzdolabında muhafaza edilmesi ve 3 ila 4 gün içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor. Karpuzun lezzeti büyük ölçüde doğru seçim yapmaya bağlı. Kabuğunun görünümünden sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz ipuçları olgun ve sulu bir karpuz seçmenizi kolaylaştırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İran lideri Ayetullah Müçtebâ Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber velayeti Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenliği altında olduğunun altını çizdi. Velayeti dünyadaki hiçbir güç Hürmüz Boğazı'nı İran'ın egemenliğinden alamaz dedi. Velayeti yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenliğine Hamaney'in talimatıyla alındığını söyledi. Boğaz'ın İran açısından önemli bir stratejik kazanım olduğunu belirtti. Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik operasyonlarını sürdürüyor. CENTCOM son açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin İran tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Açıklamada bu gerekçeyle Bender Abbas başta olmak üzere İran'ın çeşitli bölgelerindeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi. İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim devam ediyor. İran lideri Ayetullah Müçtebâ Hamaney'in başdanışmanı Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenliği altında olduğunu ve hiçbir gücün Boğazı İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. 6 faili meçhul cinayette aydınlatıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan indirim oyunlarına yakın takip. 3 büyük şehrin göç raporu açıklandı. Ayrıntılar bültenimizde. ABD ile İran arasında tansiyon düşmek bilmiyor. ABD dün gece İran'a son haftaların en geniş coğrafi alana yayılan saldırılarını düzenledi. ABD ayrıca Orta Doğu'daki üslerine ek askeri sevkiyat gerçekleştirerek savaş uçakları konuşlandırdı. ABD ordusu 7 Temmuz'dan bu yana İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki 12 şehirde toplam 95 noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı da ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda 50 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Kanada'daki orman yangınlarının oluşturduğu yoğun duman ABD'yi etkisi altına almış durumda. Ottawa yönetimini ihmalle suçlayan Başkan Trump ise ekonomik zararın Kanada'ya uygulanacak gümrük vergilerine yansıtılacağını söyledi. Yurda dönelim. 2005-2016 yıllarına ait 6 cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Balıkesir, Denizli, Hatay, Samsun ve İstanbul'da işlenen cinayetlerin failleri yeni deliller ve itiraflar neticesinde yakalanarak tutuklandı. Bisiklet sürerken tayt giymesiyle meclisin gündemine gelen Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Çiçekli kıyafetin spor kıyafeti olduğunu vurguladı, pedallamaya devam dedi. Ahbap soruşturmasında tutuklu Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner de gözaltına alındı. Paris Bank'a 400 bin euro transfer edip yurt dışına kaçmak için bilet alan Güner'in hesaplarına Masak bloke koydu. Masak kara para aklama ve terör finansmanlarıyla mücadeleyi güçlendirmek için yeni eylem planı hazırladı. Yeni alt çalışma grupları oluşturulacak, hedef ve sonuçlar koordinasyon kurulunda görüşülecek. İzmir Narlıdere'deki yangın kontrol altına alındı. Kütahya, Aydın ve İstanbul'un Çatalca ilçesinde çıkan orman yangınlarına ise ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ise yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığını açıkladı. Vatandaşlardan da önümüzdeki 4 gün özellikle dikkatli olmaları istendi.
0: Ekonomi.
1: TÜİK iç göç istatistikleri verilerini açıkladı. 2025 yılında 2.475.019 kişi iller arasında göç etti. İç göç gerçekleştiren her 5 kişiden biri iş gerekçesiyle farklı bir şehre taşındı. Vatandaşlar iş için en çok İstanbul'a, en az Ardahan'a göç etti. İstanbul'da geçen yıl iş için taşınanların sayısı 72.141 olurken başkent Ankara için aynı değer 41.313 oldu. İzmir'e göç edenlerin sayısı ise 24.665 olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı indirimli satış reklamlarındaki artan ihlaller ve şikayetler üzerine saha denetimlerini artırdı. Ve bu denetimlerde kesilen idari para cezaları ise reklamın yayınlandığı mecraya göre 40 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Bodrum Yalıkavak Marina'da bir top dondurmanın 400 liraya satılması sonrası Ticaret Bakanlığı denetim yaptı ve işletmeye işlem uyguladı.
0: Spor.
1: Yeni sezon öncesi transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, Greenwood, Ake ve Muriç'i imzaya attırdı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde oyuncular şampiyonluk sözü verdi. Yeni sezon kadrosunu kurmaya devam eden Galatasaray'da ise 4 futbolcuya lisans çıkarılmadı. Sarı Kırmızılılar'da Nelson Yalert ve Halil Dervişoğlu ile Metan Baltacı TFF'ye bildirilen listede yer almadı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın stadyumdaki locasını iptal etti. Sessizliğini bozan Ilıcalı ise ücretini ödedim, adalet dersi vereceğim diyerek hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Süper Lig'in yeni ekibi Fenerbahçe'nin eski kalecisine imzayı attırdı. Erzurumspor kaleci Ertuğrul Taşkıran'la 2 yıllık sözleşmeye vardı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
2: Bunu biliyor muydunuz? Pozitif tam sayılar kümesinde kendisinden ve birden başka böleni olmayan 2 ve 2'den büyük sayılara asal sayı denir. Bütün asal sayılar 2 ve 3 sayısı hariç 6'nın katlarının ya bir fazlası ya da bir eksiğine eşittir.
3: Bunu biliyor muydunuz? Basın turu.
4: En çok müze hangi şehirde demiş efendim? Müzecilik alanında liderlik yarışında 240 müzeyle Londra'nın başı çektiğini görüyoruz. Hemen ardından New York, Berlin var. İstanbul'da 90'ı aşkın müzeyle listenin üst sıralarında.
5: Schengen olan Avrupa'ya, olmayan da Balkanlara gitti. Hemen ayrıntılara baktığımızda da pandemide sayı düşmüştü tabii. TÜİK verilerine göre pandemi öncesinde yurt dışına çıkan kişi sayısında artış başlamış. 9.6 milyon kişiye ulaşmıştı. Pandemide bu rakam 2.7 milyon kişiye kadar düştü.
6: Amerika kıtasının güneydoğusunda bulunan Rotan adasında kurulan Prospera şehrinde ABD'nin yasakladığı deneysel gen terapileri yapılıyor. Bu deneyler arasında insan ömrünü uzatan gen terapisi de var. Şehirde bulunan bir klinikte 25 bin dolara kas kütlesi artırılıyor, yağ oranı azaltılıyor, böylelikle yaşlanma süreci yavaşlatılıyor diyor.
5: Basın turunu burada noktalayalım.
1: Hoşçakalın.
2: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Uyku düzeniniz Alzheimer riskinizi düşündüğünüzden daha fazla etkiliyor olabilir. Yeni bir araştırma, aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda hafıza ve beyin kaybı yaşadığına ilişkin önemli ipuçları ortaya koydu. Bilim insanlarına göre uyku alışkanlıkları Alzheimer'la bağlantılı bazı genlerin etkisini değiştirebiliyor. Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları, beynin sıvı dolaşımını ve atık maddeleri temizlemesinde görev alan AQP4 adlı geni inceledi. Bu sistem, özellikle uyku sırasında daha aktif çalışıyor ve Alzheimer'la ilişkilendirilen zararlı proteinlerin beyinden uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Araştırmada AQP4 geninin farklı varyantları, katılımcıların uyku düzeni, beyin görüntüleri ve bilişsel performanslarıyla karşılaştırıldı. Sonuçlara göre bazı genetik varyantlara sahip kişiler yeterince uyumadığında beynin gri maddesinde daha hızlı kayıp görüldü. Bazı kişilerde ise uykuya dalma süresinin uzaması beyin hacmindeki küçülmeyle ilişkilendirildi. Araştırmacılara göre önemli olan yalnızca hangi genlere sahip olduğumuz değil, bu genlerin yaşam tarzıyla özellikle de uyku düzeniyle nasıl etkileşime girdi. Yani aynı genetik özellik, iyi uyku alışkanlıklarına sahip bir kişide farklı, düzensiz uyuyan bir kişide ise farklı sonuçlar doğurabiliyor. Çalışmada dikkat çeken bir başka bulgu da uyku sorunlarının herkesi aynı şekilde etkilememesi oldu. Hafıza ve düşünme becerilerindeki değişimlerin kişilerin sahip olduğu AQP4 gen varyantına göre farklılık gösterdiği belirlendi. Araştırmacılar bu bulguların gelecekte Alzheimer'ın önlenmesine yönelik kişiye özel yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak uzmanlar bu çalışmanın uyku bozukluklarının doğrudan Alzheimer'a neden olduğunu ya da yalnızca uyku düzenini değiştirmenin genetik riski ortadan kaldırdığını göstermediğini de vurguluyor. Bilim insanlarına göre araştırmanın en önemli mesajı şu: kaliteli ve yeterli uyku beyin sağlığını korumada sanılandan çok daha önemli olabilir. Yeni bir araştırma, uyku düzeninin Alzheimer'la bağlantılı genlerin etkisini değiştirebileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre kaliteli uyku, aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda bilişsel gerileme yaşadığını açıklayabilecek önemli bir etken olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Here she comes again.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma düzenli olarak sinema, müze ve tiyatroya giden yaşlı yetişkinlerin biyolojik yaşlarının daha düşük olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu ilişki gelir, sağlık durumu ve yaşam tarzı gibi etkenler hesaba katıldıktan sonra da devam ediyor. Tokyo Bilim Enstitüsü'nden Dr. Yusuke Matsuyama liderliğinde yürütülen araştırma Community Heat dergisinde yayımlandı. Araştırmada kültürel etkinliklere sık katılanların ortalama fizyolojik yaşının 66,9 olduğu, nadir katılanlarda ise bu değerin 69,9'a çıktığı belirlendi. Yani iki grup arasında yaklaşık 3 yıllık biyolojik yaş farkı tespit edildi. Araştırmacılar kültürel etkinliklerin sosyal bağları güçlendirdiğini, zihinsel sağlığı desteklediğini ve kronik stresi azaltarak yaşlanma sürecini olumlu etkileyebileceğini belirtti. Önceki çalışmalarda bu etkinin düzenli egzersize benzer düzeyde olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte uzmanlar daha sağlıklı kişilerin zaten kültürel etkinliklere katılmaya daha istekli olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca araştırmanın yalnızca sinema, müze ve sahne sanatları gibi etkinlikleri kapsadığı, sonuçların her toplum için birebir geçerli olmayabileceği vurgulandı. Araştırmacılar özellikle yaşlar ve dezavantajlı gruplar için kültürel etkinliklere erişimin kolaylaştırılmasını ve uygun fiyatlı programların artırılmasını öneriyor. Araştırmalara göre düzenli kültürel etkinliklere katılım yaşlanma sürecini yavaşlatmaya katkı sağlayabilir. Uzmanlar ilerleyen dönemde kültür reçetesi uygulamalarının sağlık politikalarının bir parçası haline gelebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransız parlamentosu ölmeye yardım diye nitelenen yasa tasarısını kabul etti. Fransa'da parlamentonun alt kanadı ulusal mecliste tedavisi olmayan hastalıklarla ilgili ölmeye yardım diye anılan yasa tasarısı görüşüldü.

0: Nihai oylamada tasarı 241 hayır oyuna karşı 291 evet oyuyla kabul edildi. Bu tasarı tedavi edilemeyen 18 yaş üzerindeki Fransızları ve uzun süredir Fransa'da yaşayan hastaları kapsıyor. Tasarı, hastanın tıbbi yardımla kendi kendine hayatına son vermesini öngörüyor. Hasta bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire devreye giriyor. Yasa tasarısı bu kişilerin hastalığa bağlı acı çekiyor olması ve iradesini özgür ve bilinçli ifade edilmesi şartını zorunlu kılıyor. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, dün nihai oylamadan sonra tasarıdaki bazı unsurların anayasaya uygun olup olmadığının incelenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvuracağını açıklamıştı. Tasarı, daha önce parlamentonun üst kanadı olan Senato'da 3 defa reddedilmiş, hükümetse anayasanın tanıdığı hakkı kullanarak bu konuda son sözü meclise vermişti. Fransa'da uzun süredir kamuoyunda tartışılan ölmeye yardım yasa tasarısı ulusal mecliste yapılan oylamada kabul edildi. Tedavisi mümkün olmayan hastaların belirli koşullar altında tıbbi destekle yaşamına son verebilmesine olanak tanıyan düzenleme, 291 milletvekilinin desteğiyle yasama sürecine önemli bir eşiği geçti. Başbakan Sébastien Lecornu ise tasarının bazı hükümlerinin anayasa uygunluğunun incelenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvuracağını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şeker denince akla çoğu zaman zararlı bir besin geliyor. Ancak uzmanlara göre önemli olan şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmak değil, doğru kaynaktan ve doğru şekilde tüketmek. Peki tatlı isteğini daha sağlıklı karşılamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzmanlar, doğal olarak besinlerin içinde bulunan şekerlerle sonradan eklenen şekerler arasında önemli fark olduğunu belirtiyor. Bütün meyvelerdeki şeker, lifle birlikte alındığı için kana daha yavaş karışıyor. Gazlı içecekler, tatlılar ve paketli ürünlerdeki eklenmiş şeker ise kan şekerini çok daha hızlı yükseltebiliyor. Bu nedenle bir portakal yemekle portakal suyu içmek aynı etkiyi yaratmıyor. Bütün meyve lif içerdiği için hem daha uzun süre tok tutuyor hem de şekerin emilimini yavaşlatıyor. Tatlı ihtiyacında elma, çilek, armut ve portakal gibi meyveler daha sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor. Tatlı tüketilecekse zamanlaması da önemli. Uzmanlar tatlının aç karnına değil ana öğünden sonra yenmesini öneriyor. Böylece öğündeki lif, protein ve yağ şekerin kana daha yavaş karışmasına yardımcı oluyor. Tatlının yanında yoğurt ya da bir avuç kuru yemiş tüketmek de kan şekeri dalgalanmalarını azaltabiliyor. Kuru meyvelerde tatlı isteğini bastırmak için tercih edilebiliyor. Özellikle hurma, lif içeriği sayesinde şekerlemelere göre daha dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar yüksek şeker ve kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Şekerli gazlı içeceklerin ise mümkün olduğunca sınırlandırılması öneriliyor. Çünkü bu içeceklerde lif bulunmadığı için şeker çok hızlı emiliyor. Özellikle düzenli tüketiminin tip 2 diyabet riskini arttırabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir beslenme düzeninde amaç şekeri tamamen yasaklamak değil, eklenmiş şekeri azaltmak, bütün meyveyi tercih etmek, tatlıyı doğru zamanda tüketmek ve porsiyon kontrolünü elden bırakmamak. Şekeri tamamen kesmek yerine doğru tüketmek gerekiyor. Uzmanlar tatlı krizlerini daha sağlıklı yönetmek için doğal şeker kaynaklarını tercih etmeyi ve eklenmiş şekeri sınırlandırmayı öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlara göre antik çağın sporcuları bu havuzda yüzme eğitimi alıyor, kentler arasındaki yarışmalara burada hazırlanıyordu. Kazılarda ortaya çıkarılan havuz 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğinde. Yaklaşık 300 kişinin aynı anda kullanabildiği havuzun dönemin en büyük örneklerinden biri olduğu belirtiliyor. Kazı Başkanı Profesör Doktor Murat Çekilmez'e göre havuz hamam kompleksinin bir parçasıydı. Yaz aylarında serinlemek için kullanılan yapı arkasındaki cimnazyumda eğitim gören çocukların yüzme dersine de ev sahipliği yapıyordu. Araştırmacılar burada eğitim alan gençlerin profesyonel sporcu olarak yetiştirildiğini ve diğer antik kentlerde düzenlenen yarışmalara katıldığını değerlendiriyor. Havuzun dağlardan gelen yaklaşık 56 kilometrelik su sistemiyle beslendiği tespit edildi. Kazılarda ayrıca suyun kısa sürede boşaltılmasını sağlayan gelişmiş kanalizasyon sistemi de ortaya çıkarıldı. Böylece havuzun düzenli olarak temizlenip yeniden doldurulduğu anlaşıldı. Kazı ekibi restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi havuzu yeniden suyla doldurmayı planlıyor. Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2000 yıllık olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, antik çağda sporcuların eğitim aldığı havuzun restorasyonun ardından yeniden suyla doldurulmasının planlandığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. İran masayı devirdi. ABD askeri yığınaysa büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz makalesi 44 ülkede yayımlandı. İsrail'den Gazze'ye saldırılar sürüyor. Ayrıntılar bültenimizde. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin 27 Haziran'da başlattığı saldırılarda ülke genelinde 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık verilerine göre 500'den fazla kişi de saldırılarda yaralandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibadi, ABD'nin mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal ettiğini ve tüm maddeleri askıya aldığını söyledi. Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek kararı İran dini lideri Müçtaba Hamane'nin danışmanı Muhsin Rezai duyurdu. ABD'ye karşı artık diplomasinin rafa kalktığını açıkladı. Bu arada ABD ordusuysa Orta Doğu'daki üslerine ek askeri sevkiyat gerçekleştirerek savaş uçakları konuşlandırdı. Gazze kentinin kuzeyindeki Nasr mahallesinde bir daireye saldırı düzenlendi. İsrail saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın ABD'ye ulaşması nedeniyle Kanada'ya ek gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulundu. Donald Trump komşusunu yangınları önlememekle suçluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı makale 44 ülkede yayımlandı. Erdoğan, Türk milletinin demokrasi direnişini emsalsiz olarak niteledi. Özgür Özel, 20 Temmuz'da başlayacak adli tatilin ardından yeni parti senaryolarını değerlendirmek için kapsamlı toplantılar başlatacak. Özel, partinin tüm organlarıyla bir araya gelerek yol haritasını belirleyecek. 30 ilde IŞİD terör örgütü üyelerine operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 119 kişi yakalandı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında dönemin Kahramanmaraş Emniyetinde görevli olan sanık, ekiplerin kasıtlı olarak olay yerine yönlendirilmediğini itiraf etti. Sanık, çalışmaları geciktirmek için yanlış bilgi notu gönderdiğini iddia etti. Bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle mecliste eleştirilerin hedefi olan Ardahan valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Sessizliğini bozan Çiçekli ise sporu spor kıyafetiyle yapıyorum, pedallamaya devam dedi. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını azaltmak için eylem planı hazırladı. Trafik ışıklarında motosikletlilere özel bekleme alanı, kontrollü şerit paylaşımı, modifikasyonlara engelleme ve sürücü eğitimleri gündemde. İzmir Narlıdere'deki yangın kontrol altına alındı. Kütahya, Aydın ve İstanbul'un Çatalca ilçesinde çıkan yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Birçok bölgede sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Orman Genel Müdürlüğü de yangın riski nedeniyle vatandaşları 4 gün boyunca tedbirli olmaya çağırdı.
0: Ekonomi.
1: Çevre Bakanı Murat Kurum 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilen depozito yönetim sistemi yani doğayla 17 günde 33 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını duyurdu. Öte yandan kuyrukları önlemek amacıyla da TC kimlik ve telefonla girişler kısıtlandı. Mobil uygulamadan QR kod okutulması zorunlu kılındı. Yılın ilk yarısında çevre kanununa aykırı hareket eden tesis ve işletmelere 2.4 milyar liralık ceza kesildi. En çok ceza işlem atık kirliliğine uygulandı. 222 işletmenin faaliyeti de durduruldu. TÜİK iç göç istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl 488.643 kişi iş ve tayin nedeniyle farklı şehirlere taşındı. İş için en fazla göç alan il İstanbul olurken en az göç alan Ardahan oldu.
0: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası finali için geri sayım başladı artık. Euro 2024 şampiyonu İspanya ile 2024 Copa Amerika şampiyonu Arjantin dünyanın en büyüğü olmak için yarın saat 22'de kozlarını paylaşacak. Sloven hakem Vincic'in yöneteceği Dünya Kupası finali New Jersey Stadyumunda oynanacak. 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında ise Fransa ile İngiltere gece yarısı Türkiye saatiyle 00'da Miami'de karşı karşıya gelecek. Hard Rock Stadyumunda oynanacak mücadeleyi Venezuelalı hakem Valenzuela yönetecek. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Aile odaklı politikalar devam ediyor fakat kadın cinayetlerinde artış önemli bir rol burada. Şüpheli ölümlerin doğrudan kadın cinayetlerini geçmiş durumda olduğunu görüyoruz. Yani kadınların ölümü yüksekten düşme, kendini asma gibi biçimlerle şüpheli şekilde kapatılabiliyor. Yapılacak olan şey kadınların huzur içerisinde ve güvenle yaşamaları. Kadınların korunmasına dair yükümlülüklerin etkin uygulanmadığı durumları görüyoruz. Şimdi uzmanlar şiddeti yalnızca bireysel olarak değil politik kararların yönlendirdiği bir toplumsal olgu olarak görüyorlar ve bu yüzden de sistematik önlemler gerektiğinin vurgusunu yapıyorlar. Mesela muhalefet edilen durumlar arasında bakım yükünün kadınlara yüklenmesi, hukuki güvencelerin daraltılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakımından sistematik eksikler olduğunu görüyoruz. Maalesef kadın cinayetleri şiddet haberlerini duymaya devam ediyoruz. Bunun önüne geçmek lazım.
3: Dinimizde tüy bitti ama hala ne kadar başarılı olunuyor o tartışılır.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Geri dönme ihtimali olmayan kararlar vardır. Aldığınız karar sizi ya zaferin eşiğine ya da tam ortasına götürür. Tıpkı şu sözde olduğu gibi, gemileri yakmak. 711 yılında Berberi komutan Tarık bin Ziyad, Endülüs kıyılarına ulaştığında ordusuna tarihi bir karar aldırır. Gemiler yakılacaktır, artık dönüş yoktur. Savaşılacak, kazanılacak ya da ölünülecektir. Tarık'ın bu cesur hamlesi yüzyıllar sonra bile bir deyime dönüşerek hafızalarda kalır. Gemileri yakmak. Bugün biri bir işi yaparken geri dönüş ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyorsa, bir ilişkiyi, kariyeri ya da ideolojiyi gözü kara şekilde seçiyorsa işte bu deyimle anlatılır. O artık gemileri yaktı. Her kararlılığın ardında bir cesaret, her deyimin ardında bir hikaye yatar. Bugün gemileri yakmak deyimiyle dönüşü olmayan yollara baktık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarının en güçlü sembollerinden biri olan pareo, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan Polinezya kültürünün en çarpıcı ögelerinden birini temsil ediyor. Aslında sadece basit bir dikdörtgen kumaş parçası gibi görünen bu giysi, köklü tarihiyle modern plaj modasının vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Pareo'nun atası bugün görsek tanıyamayacağımız kadar farklı bir yapıya sahipti. İlk pareolar Büyük Okyanus adalarındaki yerlilerin tapa adını verdikleri dövülmüş ağaç kabuklarından üretiliyordu. Yerliler kağıt dutu, ekmek ağacı, Hindistan cevizi lifi veya kutsal kabul ettikleri banyan ağacının kabuklarını dövüp şerit tabakalar haline getiriyor, toprak ve bitki pigmentleriyle boyayarak bellerine sarıyorlardı. Adalarda ne yün ne de pamuk gibi kumaş ham maddeleri ne de ağır kıyafetler giymeye izin verecek bir iklim bulunuyordu. Bu dönemde kadınların giydiği bu örtüye pareu, erkeklerinkine ise maro adı veriliyordu. Yüzlerin ortalarında Avrupalıların gemileri adalara yanaştığında ticaretin etkisiyle bu geleneksel giysi büyük bir değişim geçirdi. Adalara kısa sürede Avrupa tezgahlarında üretilen pamuklu ve egzotik desenli modern pareolar gelmeye başladı. Yerliler tropikal iklime uygun yumuşak dokulu bu yeni kumaşlara büyük ilgi gösterdi. Kadınlar zamanla pareoyu tek omuzlarını açık bırakacak şekilde bağlayarak kullanmaya başladı. Hristiyan misyonerlerin adaya gelişiyle başlayan ahlaklı giyim baskısına karşı yerli halk pareolarını kimliklerini koruyan birer direniş aracına dönüştürdü. Kadınlar bu örtüyü zorla giydirilen kapalı elbiselerin üzerine bağlarken erkeklerse kalçalarına sararak geleneklerini yaşattı. 1800'lerin sonuna doğru Tahiti'nin gelişmesi ve dini baskıların azalmasıyla birlikte pareo yerli halk için kültürel bir gurur sembolü haline geldi. Bu yerel giysinin dünyaya açılması ise sanat ve seyahat sayesinde gerçekleşti. Kendisini Avrupa'dan Tahiti'ye atan Fransız ressam Paul Gauguin'in yerli halkı tasvir ettiği tabloları pareo'nun küresel çapta tanınmasını sağlayan ilk büyük kıvılcımı yaktı. Ardından bölgeye düzenlenen yolcu gemisi seyahatleri de bu ilgiyi daha da arttırdı. 1920'li yıllara gelindiğinde pareo modern çağın ve özgür tatil anlayışının en önemli simgelerinden biri haline geldi. Bu geleneksel örtüyü dünya çapında bir stil ikonuna dönüştüren isimse Fransız Rivierası'nda pareosuyla boy gösteren ünlü sanatçı Josephine Baker oldu. Baker'ın başlattığı bu akımı sonraki yıllarda Brigitte Bardot, Grace Kelly ve Jacqueline Kennedy gibi isimler izledi. Günümüzde artık popüler figürlerin desteğine ihtiyaç duymayan pareo, pratikliği ve şıklığıyla dünya genelinde yaz mevsiminin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul görüyor. Polinezya adalarında ağaç kabuklarının dövülmesiyle başlayan bu serüven, sömürgeci baskılara karşı bir kimlik savunmasına, ardından da dünya podyumlarını süsleyen küresel bir moda akımına dönüştü. Yerel bir örtünme biçiminden evrensel bir yaz sembolüne evrilen pareo, plajların vazgeçilmezi haline geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Okay.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: gotta do. Radyo Sputnik özel haber.
1: Çin'in Şangay kentine 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Çok sayıda ülkeli uluslararası kuruluşun temsilcileri Şangay'da düzenlenen imza töreninde bir araya geldi. Rusya, Pakistan, Kazakistan, Endonezya ve Laos'un aralarında bulunduğu 29 ülke merkezi Şangay'da bulunacak WIPO'nun kuruluş anlaşmasını imzalayarak örgütün kurucu üyesi oldu. İmza törenine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. Anlaşma uyarınca bağımsız ve uluslararası olması planlanan WIPO, yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil olmasını sağlama ve bu konuda küresel işbirliğini teşvik etme amacına hizmet edecek. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın güvenliği, adil ve insan odaklı geliştirilmesi amacıyla Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kuruluş anlaşmasını imzaladı. Örgüt, küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci Serhat Aya'nın Radyo Sputnik'teki Yapay Zeka programında konuğu CHP Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Hasan Öztürk oldu. Öztürk, Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporu değerlendirirken, yapay zeka alanında belirlenen hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Yapay zekanın gelişimi için dijital okuryazarlık, nitelikli insan kaynağı, güvenilir veri ve bağımsız etik denetimin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Öztürk şunları söyledi.
2: Ne düşünüyorsunuz raporun bu gidişatı ve çıkan hali hakkında?
3: O zaman da söylemiştim. Aslında genel olarak Yapay Zeka Komisyonu olarak hani o belirlediğimiz zaman diliminde ve iktidar ve muhalefet yapıcı bir şekilde dinlemeleri, dünyanın bu konudaki konumu, bizi bekleyen riskler, ülkemizi bekleyen riskler ve buna göre bu devrimi ıskalamamamız gerektiği konusunda ortaklaştığımız, aslında genel anlamda kağıt üzerinde de bence şerhimizle birlikte anlamlı bir rapor hazırladığımızı, ama bunun tabii kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini, atabileceğimiz adımları hızlı ve ivedi bir şekilde atmamız gerektiğini ifade ettik. Yani metin olarak ve içerik olarak tabii ki eksikleri vardır. Ama temelde yapılması gereken çok konu var. Ama işte raporun çıktığı günden bugüne ne yapıldı derseniz bir şey yapılmadı.
2: Anlıyorum. Yani benim zaten gelmek istediğim nokta biraz buydu efendim. Yani şimdi milyarlarca dolarlık yatırımdan bahsediyoruz raporda geçen. Milyonlarca kişinin eğitiminden bahsediyoruz. Kamuyu etkileyecek, kamu kararlarını etkileyecek algoritmalardan bahsediyoruz ama ben hani böyle bir bağlayıcı takvim, ayrıntılı bütçe, bağımsız denetim, hani başarısız olunursa ya da bu iş ilerlemezse sorumlusu kim filan, bunları tam göremiyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
3: Şöyle, zaten şu an devletin yönetim mekanizması içerisinde bu konuyla ilgili önemli bir yapılanma yok. Yani özellikle evet, yapay zeka ile ilgili. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şimdi Türkiye'de şimdi gerçeklere bakalım. Mesela bizim komisyonlarımız, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunsal olarak Türkiye'nin geleceğine ve bugününe ve geleceğine dair kanun koyucu mekanizmanın içerisinde var olan komisyonların içerisinde bu kısmın geçtiği bir komisyon yok. Yani Dijital Mecralar Komisyonumuz var. Ben oranın üyesiyim. Evet. Daha çok adı üstünde dijital mecralar üzerinde olan özellikle sosyal medya, dijital iletişim, dijital medya ortamlarının, dijital basın keza bu, evet, bu ortamları, bu mecraları konuştuğumuz bir komisyon. Yine evet, bir komisyonumuz daha var. İçinde her şey var. Yani Türkiye'nin aslında işte sanayi, enerji, tabii kaynaklar ve teknoloji ve bilim, bilim ve teknoloji dediğimiz bir komisyonumuz var.
2: Evet,
3: komisyonun da mesela 2025'te iki kere toplanmış. 2024'te 3 kere toplanmış. Dolayısıyla hani ne sanayinin, ne bilimin, ne teknolojinin aslında bu bizim kalıcı ihtisas komisyonları içinde de çok konuşulmadığını bilmeniz lazım, anlamanız lazım diye söylüyorum, bunları vurguluyorum.
2: Anlıyorum.
3: Komisyonun en önemli çıktısı aslında yapay zeka ve ileri teknolojilerin konuşulacağı bir komisyon, kalıcı bir ihtisas komisyonunun gerekliliği vurgulanmıştı. Evet. Belki en önemli konu buydu. Hani bu geçici olmasın. Bu hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm milletvekillerimizin, iktidarın, muhalefetin odaklanması ve ıskalanmaması, işte elektriğin keşfi gibi, internetin keşfi gibi bir devrimin eşiğinde olduğumuzu, hatta trenin hareket ettiğini ve bizim bu konuya kaynak ve bütçe ayırmamız gerektiğini, bununla ilgili kurumları oluşturmamız gerektiğini, Türkiye Yapay Zeka Kurumu, Etik Kurulu, Veri Kurumu, yani genel veri anlamında hem özel sektörün hem kamunun artık veriyi oluşturma, veri olmadan, doğru veri olmadan, yani ana ham maddesi yapay zekanın hepimiz biliyoruz ki veri, yani internetle beraber evet, hepimiz verilerimizi, bilgilerimizi, deneyimlerimizi, metinlerimizi, eleştirilerimizi, yazılarımızı dünya ile paylaştık. Bir açık veri havuzu oluştu. Şimdi bu açık veriyi yöneten dünya firmaları aslında bu açık veriyi ve dil modelleriyle beraber işleyerek karşımıza çok güçlü bir, her anlamda fırsatı olan ama her anlamda da tehdit olabilecek bir gücü, yani yapay zekanın ilk hallerini koydular ve hepimiz hayretle, ilgiyle ve yakından takip ediyoruz ama böyle uzaktan bakarak, takip ederek Türkiye'nin bu treni kaçırmaması gerektiğini, kaçırmaması için üzerimize düşeni yapmak gerektiğini de hep vurguluyoruz. Sonuçta anladım. İktidarın önceliği olmak zorunda. Ne yapıldı? İşte Cumhurbaşkanlığı bünyesinde önceden dijital dönüşüm ofisi vardı. Bunu Siber Güvenlik Başkanlığı yaptılar. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın altında bir yapay zeka ile ilgili bir müdürlük oluştu 3-5 ay önce diye hatırlıyorum. Biz bunun daha işte bizim bahsettiğimiz konular kısmen o müdürlük altında oluşturulmak, yani da sembolik oluşturulması gibi bir şey. Çünkü yani siber güvenliğin altında olacak bir şey değil. Siber güvenlik tabii ki çok önemli.
2: Onun
3: ama
2: altında olması lazım. Belki de siber güvenliğin onun altında olması lazım gerektiğini.
3: Tabii ki, yani en nihayetinde öyle olması lazım diye böyle bir girizgah yapayım genel anlamda. Yani ben evet geneli anlamında komisyon üyelerimizin, başkanımızın ortaklaştırmaya çalıştığımız konular oldu. Ama biz tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak yazdığımız hem olması gereken hem eleştirel konuları da ifade ettik. Çünkü yapay zeka biliyorsunuz neyi verirseniz, yani verdiğiniz bilgi ve bu bilginin nasıl diyeyim, lineerliği ya da çok yönlülüğü önemli, ona göre sonuçta çıktı veriyor. Bugün de hani Gemini'ye de, işte ChatGPT'ye de sorduğunuzda kaynaklarını da size aşağıda ifade ederek gösteriyor. Kaynaklar ne kadar?
1: Gazeteci Serhat Aya'nın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yapay Zeka Günlüğü programında konuğu olan CHP Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Hasan Öztürk, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporu değerlendirdi. Öztürk, belirlenen hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konuğu olacak. Marmara'da beklenen büyük depremin bilimsel dayanaklarını, İstanbul'un depreme hazırlık düzeni ve deprem dirençli kentlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür şunları söyledi.
2: Şimdi onlar ne dediler bilmiyorum da yalnız ne söylemişlerse benim kanaatime göre yanlış söylemişler. Öyle deprem bilimci falan da dememek lazım. Deprem bilimcilik ciddi bir iştir. Öyle rastgele çalışmadan, etmeden, bizzat alet edevat kullanmadan, yayın yapmadan, atıf almadan ben deprem bilimciyim demek doğru değildir. Yani bizim Marmara bölgesinde bir beklentimiz var. Deprem beklentimiz var. Bunun da çeşitli nedenleri var. Kuzey Anadolu fayı bu Marmara Denizi'nden, Kuzey Marmara Denizi'nden geçiyor. Bunun özellikle kuzey kolu Marmara Denizi'nden geçiyor. Güney kolu da kıyılarından, güney kıyılarından geçiyor. Bu kolların, güney kollar tamamen yani şeyin levhaların kırılması, kendi dilimlenmesi sonucu meydana geliyor. Asıl sınır olan Kuzey Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayı iki levha arasında bir sınırdır. Biri Avrasya levhası, diğeri Anadolu levhası. Her deprem bir levha sınırına denk gelir ama her yani depremin üretilebilmesi için fayın üzerinde bir kilitlenmenin olması lazım. Yoksa her fay demek deprem üretir demek değildir. 250 senede bir Marmara Denizi'nin kuzey kolunda büyük bir deprem meydana geliyor. 250 sene geçmiş deprem o nedenle başvurduğumuz bir nokta. İkincisi 1912 yılında Şarköy'de deprem olmuş. 1999'da Kocaeli'nde deprem olmuş. İkisinin arasında deprem olmamış. Bu olmaz. Yani bir fayın sağında deprem olur, solunda deprem olur, ortasında eğer hiçbir şey olmamışsa o fay kırılmak zorundadır. Önümüzdeki 30 sene içerisinde. Yani 2030 senesine kadar deprem olma olasılığı yeni düzenlenmiş çalışmaya göre %48'dir. Daha 2030 sene olmadı ki. Yani bekle, deprem böyle hemen her saniye olmuyor. İyi ki de olmuyor. Ama deprem ciddi bir olay, doğal bir olay ve tekerrür periyodu dolacak. Gerekli zaman dolacak ki deprem meydana gelsin. Yani söylenen odur. Bütün veriler depremin olacağına işaret etmektedir. 2030 senesine kadar depremin olma olasılığı %48 bugünkü rakamla.
3: Mesela İstanbul depreme hazır mı?
2: Hiç hazır değil. Yani hazır olduğunu söyleseler bile beni inandıramazlar. Depreme hazır olmak için İstanbul'u deprem dirençli yapmak lazım. İstanbul deprem dirençli değildir. İstanbul'da deprem olduğu zaman güneydoğuda olan depremde daha fazla insanın ölümüne sebep olacaktır. Allah korusun İstanbul'da bir deprem olsa afet çok büyük olacaktır. Minimum olmayacaktır. Bak önemli olan kardeşim senin veya benim burnumun kanaması değil. Hiç kanamadan da atlatsak bile eğer insanlar ölüyorsa bu ülkede korkun korkmak lazım. Ben insanımın ölmemesi için konuşuyorum. Hiçbir insanın ölmemesi için. Hiçbir insanın ölmemesi demek veya minimum zararla insanın atlatması depremi demek ancak deprem dirençli kentler oluşturmak yoluyla mümkündür.
1: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konu olan deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Marmara'da beklenen büyük depremin bilimsel dayanaklarını, İstanbul'un depreme hazırlık düzeni ve deprem dirençli kentlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2030 yılına kadar Marmara'da büyük deprem olma olasılığının %48 olduğunu söyleyen Görür, uyarıları yaparken korkmamız gerektiğini söyledi. İstanbul'un deprem dirençli bir kent olduğunu kim söylerse söylesin beni inandıramaz diyen Görür, İstanbul depreme hazır değil diye konuştu. Amaç depremi korku unsuru yapmak değil diyen Görür, insanların ölmemesi ve kentlerin deprem dirençli hale getirilmesi için konuşuyoruz ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: Low block, yani derin savunma çizgisi. Takım savunmasının ceza sahasına yakın kurulduğu, hattın mümkün olduğunca geriye çekildiği bir savunma yaklaşımıdır. Bu sistemde amaç, rakibin oyun kurmasına değil, rakibin tehlikeli alanlara girmesine engel olmaktır. Yani rakip istediği kadar pas yapsın, önemli olan o pasların seni sarsmaması ve seni yıpratmamasıdır. Bu savunma şekli özellikle teknik olarak daha zayıf ya da tempoyu kontrol etmek isteyen takımlar için idealdir. Oyunun temposunu düşürür, alanı daraltır ve rakibin bireysel yaratıcılığına ya da şut kalitesine güvenmesini zorunlu kılar. Çünkü bu sistemde merkez çok kalabalık, çizgiler çok sıkı ve ikinci toplar için oyuncular çok yakın konumlanmıştır. Low block oynayan bir takım genellikle şu şekilde dizilir. 4-5-1, 5-4-1 ya da bazen 4-4-2. Savunma hattı ceza sahasının birkaç metre önüne yerleşir. Orta saha bu hattın hemen önünde blok halinde konuşlanır. Hatta kanat oyuncuları bile savunma hattına yakın oynar. Bu da demektir ki rakip takımın ortadan geçecek yolu neredeyse yoktur. Kalabalık, temaslı ve sıkı bir savunma vardır. Bu sistemde rakibin kenarlardan orta açmasına izin verilir ama o ortaların etkili olması engellenir. Çünkü ceza sahasında bekleyen 4-5 savunmacı hazırdır. Bu savunma şekli şunu söyler: İçeri gelme, uzaktan şutla ya da orta yap ama biz seni merkezden geçirmeyeceğiz. Bu sistemin avantajları şunlardır. Oyuncular birbirine yakın konumlandığı için yardımlaşma kolay olur. Az alanda savunma yapıldığı için fiziksel yük daha azdır. Savunma hattı yakın olduğu için bireysel hataları telafi etme şansı yüksektir. Rakip teknik ama temposuzsa etkisizleşir. Ceza sahası savunması güçlenir, gol yeme ihtimali azalır. Ama bu sistemin eksileri de göz ardı edilemez. Rakibe topu ve alanı verir, bu da baskı yemen anlamına gelir. Topu kazandığında çıkmak zordur, hücum izolasyona uğrar. Uzun süre savunma yapmak mental olarak da oyuncuyu yorar. Bir gol yendiğinde bu sistem işe yaramaz hale gelir. Hücum potansiyeli düşer, gol atmak için mucize gerekir. Low block oynayan takımlar genellikle kontra atak üzerine plan yapar. Top kazanıldığında hızlı oyuncularla 3 pasla rakip sahaya geçirmek istenir. Yani bu sistemde savunma blok halinde kalırken hücum tek bir uzun top veya ani bir çıkışla şekillenir. Bu yüzden hızlı forvet ve topla dikine çıkabilen orta saha oyuncuları bu sistem için altın değerindedir. Bu anlayışı başarılı şekilde kullanan takımlar arasında Atletico Madrid'in özellikle 2014'teki Şampiyonlar Ligi sezonu öne çıkar. Diego Simeone takımını düşük blokla rakibi durdurup ardından hızlı oyuncularla etkili ataklar gerçekleştirmeye odaklamıştı. Benzer şekilde Yunanistan'ın 2004 Avrupa şampiyonu olan takımı neredeyse turnuva boyunca low block sistemini mükemmel şekilde uyguladı. Türkiye'de ise zaman zaman Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı, Abdullah Avcı'nın Başakşehir dönemleri, Hikmet Karaman ve Samet Aybaba gibi deneyimli teknik direktörlerin alt sıralardaki takımlarla elde ettikleri sürpriz galibiyetler bu sistemin örnekleridir. Bu sistem estetik değil ama pragmatik bir tercihtir. Takım güçlü değilse, oyuncular teknik olarak yeterli değilse ya da rakip çok daha kaliteli ise sahaya çıkıp "biz de oynayacağız" demek yerine "biz onları oynatmayacağız" demeyi seçer. Low block tam olarak da budur. Sonuç olarak low block her oyuncunun yerini bildiği, her topun nereye düşeceğini tahmin etmeye çalıştığı sessiz ama ölümcül bir savunma kurgusudur. Bazen sabır, bazen inat, bazen de yalnızca bir kontra gol bu yapının kilidini açabilir. Ama eğer bu takım bu sisteme sadık kalırsa güçlü rakipler bile duvara toslamış gibi hissedebilir. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Bu sayfamızda rakibin oyun kurmasına değil, rakibin tehlikeli alanlara girmesine engel olma amacı olan Love Block sistemini anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'de yaşanan son gelişmeleri aktaran Süleyman Bülbül, partisinin olağanüstü kurultay sürecini ve yeni parti hazırlıklarını anlattı. Muhalefetin yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bülbül şunları söyledi.
2: Bakın, beklenecek bir durum yok Mustafa Bey. Mustafa Bey, biz ne dedik 2023'teki 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra? Bir duygusal kopuş vardı, bir travma vardı. Bu travmaya karşın o yapı, ya bekleyelim, tepkiler azalır, sonra yola devam ederiz olsaydı, biz 2024'te 31 Mart'taki seçimlerde biz kesinlikle Türkiye'nin %65'ini ve birinci parti olamazdık. Neden olamazdık? Çünkü Kemal Bey'le yürünecek yolda, vatandaşın duygusal kopuş ve travma yaşadığı bir yolda millet sandığa gitmeyecekti. Biz ne yaptık? Değişim dedik. İle Türkiye İttifakı'nı sağladık. Yani Kemal Bey yanılıyor. Daha önceki hatırlarsınız, ya nasılsa tepkileri biter, öfkeleri biter gelir. Sokağa çıkmadığı için bilmiyor. Sokağa bir çıksa, geçen gün seçilmiş genel başkanımızın bahsettiği gibi grup toplantısında, ya bizim kollarımızı sıkıyorlar, bizim önümüzü kesiyorlar diyorlar ki bize. Yani siz ne yapıyorsunuz? Artık yani bu vatandaşın umudunu bir kenara itmeyin. Ya bizim, bir şey söyleyeyim Mustafa Bey. Bizim 17 milyon Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine karşı bizim neyimiz var? Bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğu yerine getirmek için uğraştık. Çocuğun 48. maddesi olağanüstü kongre istedik. Olağanüstü kongre talebimiz şu anda noterlikte verilen 833 tane kurultay delegesi olduğu halde kabul edilmedi. Şimdi çare heyetine gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde çare heyetinin yapacağı olay eğer kabul edilirse hemen kurultaya gidilmesi. Artık bizim önümüze düşün diyen vatandaşa karşı sorumluluğumuz var. Yani bizim sorumluluğumuz artık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 86 milyonun 60 milyon oy veren vatandaşa, 86 milyon vatandaş sorumluluğumuz var. Resmi evrak bu. Yani nasıl reddedersin? Tüzüğe uymayan bir saray iradesiyle, yargı aparatıyla mazeselerin muhalefeti yönetimi oluşturulmuş durumda. Tüzüğe uymuyor. Tüzük bizim anayasamız. Yani bu operasyona karşı biz durup da Cumhuriyet Halk Partisi'nde buyurun halkın, milletin iradesini sizin sarayın iradesiyle gelen mutlak putlancı yönetimi mi bırakacağız? Böyle bir şey olabilir mi? O nedenle Kemal Bey yanlış yapıyor. Kemal Bey yanlış yapıyor. 450 kilometre yürüyüp de Enis Berberoğlu'nun hakkında verilen MİT tırları davasındaki yargıyı tanımıyorum diyen Kemal Bey. Canan Kaftancıoğlu'na verilen siyasi yasakla ilgili yargıç kararını tanımıyorum diyen Kemal Bey. Hem yargının siyasallaşmış olduğunu kabul ediyor ve çıkın diyor, yarından gelin diyor. Bizler diyoruz ki kara düzen sona erecek, Türkiye İttifakı kurulacak. Bu kara düzenin sona ermesinde de bize sorumluluk var. Bu sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların bize verdiği sorumluluk diyoruz. Tüm planlarımız hazır. Yeni parti konusunda da ve seçime girme yeterli olan partiler konusunda da bütün hazırladığımız çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu kadar sarayın yargı iradesine güvenip de tüzüğe bu kadar açıkça ilal edebileceklerini hiç ummadım. Hiç ummadım. Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte anketlerde birinci olan yapıyı tasfiye edeceksin. Ya şu anda işgal var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde sarayın yargı iradesiyle dizayn edilen bir majestelerin muhalefetiyle oluşturulmuş bir şu anda işgal var. Bu işgalin devam ettiği sürece diyorlar ki bize, yani tıpış tıpış gelirler ya da daha sonra öfkeleri biter. Neyin biter? Saraydan korkuyorlar. Sarayın yani AKP sözcüsünden ne farkınız var sizin ya? Ne farkınız var? AKP sözcüsünden ne farklı şekilde açıklamalarda bulundunuz? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Söylem birliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda mutlak putlan yönetimiyle sarayın sözcüleri arasında, AKP sözcüleri arasında söylem birliği var. Bu öfkeyle biz ilk gelecek sandıkta ve sandık gelecek bu iktidarın gidişini göreceğiz. Değişim Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu, değişim Türkiye'de de olacak.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP'de yaşanan son gelişmeleri canlı yayında anlattı. Olağanüstü kurultay talebimiz kabul edilmedi diyen CHP'li Bülbül, çağrı heyeti süreciyle birlikte tüm hukuki yolları sonuna kadar sürdürüyoruz diye konuştu. Partide yargı eliyle oluşturulmuş bir işgal var. Bu yapıyı kabul etmemiz mümkün değil diyen Bülbül, yeni parti hazırlıklarını da anlattı. Yeni parti seçeneği de dahil bütün hazırlıklarımız tamam diyen Bülbül, seçime girme yeterliliği olan partilerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Rize'de yoğun şekilde görülen Amerikan beyaz kelebeği nedeniyle harekete geçen Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, zararlıya karşı mekanik mücadele başlatma kararı aldı. Yetkililer, ağlı larva kolonilerinin toplanarak imha edileceğini ve pupa döneminin yakından takip edileceğini açıkladı. Rize'de son dönemde yoğun şikayetlere neden olan Amerikan beyaz kelebeği için bilimsel mücadele süreci başlıyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ekipleri sahada yaptığı incelemelerin ardından zararlının yayılımını durdurmak amacıyla öncelikli olarak mekanik mücadele yönteminin uygulanacağını duyurdu. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlyas Deligöz, entomoloji uzmanlarının Rize'de Amerikan beyaz kelebeğinin yoğun görüldüğü bölgelerde saha çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti. İncelemelerde zararlının biyolojisi, bölgedeki yayılım durumu, survey sonuçları ve mücadele yöntemleri değerlendirildi. Alınan karar doğrultusunda ilk etapta mekanik mücadele uygulanacak. Bu kapsamda ağ oluşturan larva kolonileri toplanarak imha edilecek. Ardından pupa dönemi öncesinde ağaç gövdelerine oluklu mukavva bantlar sarılarak pupaların toplanması sağlanacak. Yetkililer, Ağustos ayının sonuna kadar yeni larva kümelerinin görülmesi halinde mekanik mücadelenin tekrarlanacağını bildirdi. Orman alanlarında biyolojik çeşitliliğin korunmasının esas alınacağını vurgulayan enstitü, çay ve fındık başta olmak üzere bölgenin stratejik tarım ürünlerini korumak için çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceğini açıkladı. Rize'de hızla yayılan ve başta meyve ağaçları olmak üzere çok sayıda bitkiye zarar veren Amerikan beyaz kelebeğine karşı bilimsel mücadele başlatılıyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, zararlının yayılımını durdurmak amacıyla ağ oluşturan larva kolonilerinin toplanarak imha edileceğini, pupa döneminin ise özel yöntemlerle takip edileceğini açıkladı. Yetkililer, çay ve fındık gibi stratejik ürünleri korumayı hedefleyen çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maxim Oreşkin, Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda konuştu. Rusya ve Çin'in yapay zeka teknolojilerindeki liderliklerine ve bu alandaki stratejik işbirliklerine dikkat çeken Oreşkin, işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınacağını vurguladı. Şangay'da 29 ülkenin imzasıyla kurulan Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün teknolojinin düzenlenmesinde kritik bir rol oynayacağını belirten Oreşkin, Rusya ve Çin'in bu oluşumun kurucu üyeleri arasında en başarılı gelişim kaydeden ülkeler olduğunu vurguladı. Oreşkin, Rusya'nın yapay zeka teknolojilerini ekonomisine entegre etme konusunda dünya liderlerinden biri olduğunu söyledi. Rusya'nın geliştirdiği modellerin açık olduğunu belirten Oreşkin, Batı'ya dönük eleştiriler yaptı. ABD'yi diğer ülkelerle teknoloji paylaşmamakla ve teknolojik sömürü hedeflemekle suçlayan Oreşkin, Batılı ülkelerin yapay zekayı düşmanca amaçlarla kullandığına dikkat çekti. Oreşkin ayrıca, Rusya'nın yapay zeka kaynaklı tehditlerle mücadele konusunda devasa bir deneyime sahip olduğunu ve kendi çözümlerini dünyanın onlarca ülkesine sunduklarını sözlerine ekledi. Rus yetkili Maxim Oreşkin, Rusya ve Çin'in yapay zeka teknolojilerindeki liderliklerine dikkat çekerek işbirliğinin artırılacağını söyledi. Oreşkin, Batılı ülkelerin yapay zeka teknolojisini düşmanca kullandığını vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Dünyanın bilinen en eski kehribarı Çin'de keşfedildi. Bilim insanları bulunan mikroskobik kehribar parçalarının yaklaşık 385 milyon yıl öncesine ait olduğunu açıkladı. Keşif kehribarın oluşumunun sanılandan 65 milyon yıl daha eskiye, dinozorlardan ise yaklaşık 150 milyon yıl öncesine uzandığını gösteriyor. Çin'in kuzeybatısında Orta Devonyen dönemine ait kömür tabakalarında yapılan araştırmalarda bulunan mikroskobik parçacıkların kehribar olduğu doğrulandı. Bilim insanları gelişmiş analiz yöntemleriyle inceledikleri örneklerin günümüzdeki kehribarlarla benzer kimyasal özellikler taşıdığını belirledi. Kehribar bitkilerin böcekler, mantarlar ve diğer çevresel tehditlere karşı salgıladığı reçinenin milyonlarca yıl içinde fosilleşmesiyle oluşuyor. Yeni keşif ise bitkilerin bu koruyucu maddeyi bugüne kadar düşünüldüğünden çok daha erken dönemlerde üretmeye başladığını ortaya koydu. Araştırmayı yürüten ekip bu bulgunun bitkilerin karasal yaşama nasıl uyum sağladığını anlamak açısından önemli olduğunu vurguluyor. Daha önce en eski kehribarın tohumlu bitkiler tarafından Karbonifer döneminde üretildiği düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular tohumlu bitkiler henüz yaygınlaşmadan önce yaşayan tohumsuz damarlı bitkilerinde gelişmiş reçineler üretebildiğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre reçine üretimi bitkilerin karada hayatta kalmasını sağlayan en önemli savunma mekanizmalarından biri olabilir. Derin kök sistemleri, odunsu gövdeler ve yaprakların gelişimi kadar kritik görülen bu özellik sayesinde bitkilerin dış etkenlere karşı direnç kazandığı değerlendiriliyor. Araştırmacılar keşfedilen reçinenin hangi bitki grubundan salgılandığını henüz kesin olarak belirleyebilmiş değil. Ancak Devonyen dönemindeki sık orman yangınları, mantar enfeksiyonları ve zorlu çevre koşullarının bitkileri bu koruyucu maddeyi üretmeye yöneltmiş olabileceği ifade ediliyor. Çin'de keşfedilen 385 milyon yıllık kehribar, bugüne kadar bilinen en eski örnek olarak kayıtlara geçti. Keşif, bitkilerin koruyucu reçine üretimine sanılandan 65 milyon yıl daha önce başladığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
3: Let's go girls.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
1: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam. Bu şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçekten de insanlık tarihini bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz. Allegro con brio ile Kader Senfonisi olarak biliniyormuş. Ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. 2. Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş. O başlangıcı. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var. V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl anlatılıyormuş? Üç kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir İkinci Dünya Savaşı sembol şarkılarından biri olmuş. Muhteşem. Yani insanın karanlıkla savaşı, direnci, sonunda kazandığı zafer ve hepsi bir araya girince böyle bir muhteşem yapı çıkıyor ortaya.
0: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün sizlere bugün vizyona giren The Odyssey filminden bahsedeceğiz. Odysseus destanından, Christopher Nolan'ın o destansı destanından bahsedeceğiz efendim. Bugün dediğim gibi vizyona girdi. Şu andan itibaren sinemalarda seyredilebilir durumda. Ben inşallah bu akşam seyredeceğim. Evet, yaklaşık 172-173 dakika olduğunu hatırlatayım size filmin. 3 saate yakın bir filmden bahsediyoruz. 250 milyon dolar civarına mal olan bir film. Yalnızca Homeros'un o destansı uyarlaması değil. Size bol bol tabii örneklerini de vereceğim. Bu bir savaş sonrası travma dönemi filmi, eve dönüş filmi, aile filmi, iktidar filmi ve kahramanlık mitleri üzerine bir yorum. Gerçekten de inanılmaz yorumlar aldı. Şimdiden bütün dünyada eleştirilen de bir filmdi. Oynatılan oyuncularla alakalı olarak filmin yönetmeni ve senaristi Christopher Nolan. Bu arada işte müziklerini Ludwig Göransson yapmış. Arka planda müziklerini sürekli duyacaksınız zaten ben konuşurken. Odysseus'u Matt Damon oynuyor. Penelope'yi Anne Hathaway oynuyor. Telemachus'u Telemach'ı Tom Holland oynuyor. Athena'yı Zendaya oynuyor ki bu çok eleştirildi. Abi siyahi bir Athena. Bilmiyorum ki filan dedi herkes. Calypso'u Charlize Theron tarafından oynanıyor. Çok güzel, çok doğru bir seçim bence bu. Bakalım yani bu film nasıl ses getirecek, dünyada nasıl seyredilecek, Türkiye'de ne kadar gişe yapacak, hep birlikte bunu göreceğiz ama gelecek haftadan itibaren tabii görmeye başlayacağız. Hadi anlatmaya başlayalım o zaman. Şimdi Nolan Odyssey'i neden çektiğiyle başlayalım çünkü en önemli noktası filmin bu. Şimdi Nolan bildiğiniz de sizin de bildiğiniz üzere böyle eski filmleri yeniden çekeyim de bir şeyler yapayım adamı değil. Her çektiği filmin üstüne kuş konduruyor. Yani mesela Batman çekti. Batman yani klasik bir Batman Joker hikayesi mi olacak? Aman bunlar daha önce yapılmıştı dendi. Ama ortaya öyle bir Batman koydu ki herkesin şapkası uçtu. Oppenheimer gibi binden bir hikayeyi aldı. Üstüne kuş kondurdu gerçekten. Onun filmleri hep böyle filmler. Şimdi Odyssey'i neden çekti sorusunda da işte burada şey var. Odyssey'i çok istemiş. 20 yıl boyunca Odyssey filmini çekmenin peşinden koşmuş bir yönetmen ve senarist Christopher Nolan. Ona göre, ya onun laflarından yola çıkarak söylüyorum, Hollywood tarihinde şaşırtıcı bir boşluk varmış. Böyle söylüyor Nolan. Ya Odyssey defalarca uyarlanmış olsa da mesela işte 1954'te yapılmış Ulysses filminden tutun da işte 1990'larda o Brother Where Are Thou gibi o Coen kardeşlerin yaptığı Odyssey'e göz kırpan filme kadar sürekli versiyonları var ama hiç böyle büyük stüdyo ölçeğinde uyarlaması yapılmadı. Nedir diyor. Yani şu anda siz de zaten şeyini görüyorsunuz ekranlarınızda. Eğer bunu görüntülü seyrediyorsanız şu anda arka planda görüyorsunuzdur bunları. Nolan şöyle bir şey söylüyor. Homeros diyor. Ortak senaristi hem de çok iyi bir ortak senarist diyor. Homeros'la beraber yazdığını söylüyor. Ama şimdi dedim ya 20 yıldır bu filmi yapmak istiyor diye 20 yıldır bu filmin notlarını alıyormuş ve yine kendi söylemlerinden yola çıkacak olursak sürekli o filme, Odyssey'e bir gönderme var. Yani Odyssey'den sürekli beslenmiş. Odyssey'in o senaryodan, destanından sürekli beslenmiş. Nasıl mı? Hadi size birkaç örnek vereyim. Aa diyeceksiniz. Gerçekten de böyleymiş diyeceksiniz. Interstellar filmi mesela. Interstellar uzayda geçen bir film değil miydi o ya diyeceksiniz. Odyssey'nin ne alakası var? Ama işte eve dönmeye çalışan ve zamanla yarışan bir babanın filmi aslında Interstellar. Ya da mesela savaşın insanları değiştirmesi kavramı. Dunkirk. Dunkirk'te insanların nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Kahramanlığın mesela ahlaki maliyeti, bir kahraman ahlaken nasıl değiştiriyor? Ne kadar değiştiriyor ve değiştirmeli mi? Hangi film? The Dark Knight tabii ki, Batman. Hafızanın anlatısı, doğrusal olmayan bir hafıza mesela. Yine gidiyoruz, Memento filmine gidiyoruz. Peki aileye dönme arzusuyla o aileden uzaklaşmanın getirdiği suçluluk, bu aradaki gerilim. Hangi film? Inception'ı görüyoruz orada. Veya büyük tarihle kişisel sorumluluğun çatışması. Yani tarihte büyük olmakla oradaki kişisel sorumluluklar ne olabilir acaba? Bu tartışma deyince, bu çatışma deyince hangi film geliyor aklınıza? Oppenheimer. Evet bunların hepsi Nolan filmleri efendim. Peki o zaman hadi gidelim. Film aslında bize ne anlatıyor ya bakalım.
Şimdi evet, spoiler vermeyeceğim. Elimden geldiği kadar az vereceğim ama yani Odyssey içinde de hani spoiler vermeye gerek var mı bilmiyorum. Odyssey filminde Truva atı varmış dersem, ne Truva atı mı varmış, niye söyledim bunu demezsiniz herhalde. Çanakkale'de var yani Truva atı. Neyse, şimdi Truva Savaşı'nın ardından İtaka'ya dönmeye çalışan Odyssey'in aslında yolculuğu, onu evde bekleyen Penelope, babasını arayan Telemakos, bu hikayelerin hepsini bir araya getiriyor. Nolan oraya şöyle bir yorum getirmiş: Odyssey yalnızca deniz canavarlarıyla savaşan zeki ve becerikli bir maceracı değil, eve döndüğünde eski hayatına sığıp sığmayacağını bilmeyen bir savaş gazisi. Aslında burada Nolan'ın Amerikalılar çok böyle bir yerlere savaşmaya gidiyorlar ya, dünyaya demokrasi getirmek için. Aslında oradan böyle sorunlu dönen savaş gazilerinin de durumunu anlatan bir film tasarlamış Nolan kafasında. Şimdi şunları soruyor mesela, diyor ki savaştan dönen bir insan gerçekten eve dönebilir mi? Kahramanlıkla hayatta kalanların suçluluğu arasındaki sınır nerede? Yani öteki arkadaşlarım öldü, ben hayatta kaldım, bu beni suçlu yapar mı bakış açısı? Aile kişinin eski halini mi bekler, yani savaşa gitmeden önceki halini mi bekler? Yoksa dönüşen insanı kabul eder mi? O savaşta kirlenmiş, bozulmuş, öyle eve dönmüş insanı o aile kabul edebilir mi artık? Ya da insanların başına gelen felaketler tanrıların öfkesi mi, doğanın kayıtsızlığı mı, yoksa kendi kararlarının bir sonucu mu? Ve kurnazlığı ve yalanlarıyla tanınan bir kahramana ne kadar güvenebiliriz? İşte bu da önemli bir soru efendim. Efendim Nolan Homeros'taki o daha kibirli, değişken ve zaman zaman acımasız olan Odysseus'u pişmanlık ve sorumluluk duygusu daha belirgin modern bir kahramana dönüştürüyor. Odysseus'u modernleştirme çabası var aslında orada. İşte bu değişiklik filmin duygusal açıdan erişilebilir olmasını sağlıyorsa da, ama önemli bir klasikçi eleştirisi tam burada doğuyor. Yani Odysseus'un o tehlikeli zekası ve ahlaki belirsizliği yumuşatılmış olabilir diyor. Onu Odysseus'tan, destansı kahramandan çıkarıp günümüz insanı haline dönüştürmek onu destandan uzaklaştırır mı? Zaten bu da bir sıkıntı efendim. Şimdi birazcık filmlerin çekimlerine gelelim. Zaten burada anlatacak o kadar çok şey var ki. Şimdi Matt Damon burada Odysseus'u anlatıyor, o oynuyor demiştim. Filmden çok bir keşif seferi gibiydi diyor Matt Damon. Ana çekimler 91 gün sürmüş ama aslında 100 gün sürmesi planlanmış. Yani olması gerekenden 9 gün önce bitmiş ki genelde böylesi filmlerin daha geç bitmesi öngörülür. Yani 100 gün dersiniz ama işte 110 günde biter, 150 günde biter. Ama hani 100 gün olarak planlayıp 91 günde bitmesi, bu çok acayip bir şey. Yani bu kadar büyük, bu kadar fiziksel bir yapımın erken bitirilmesini uzmanlar neye bağlıyorlar? Nolan'ın o 20 yıllık çalışmasına, ön hazırlığına bağlıyorlar. Bu çok önemli. Nerelerde çekim yapmışlar? Biraz size bunları da söyleyeyim. Mesela Fas'ta Ait Ben Hadou'da ve Uarzazate de çekmişler Truva sahnelerini. Keşke gelip burada çekselerdi değil mi? Truva'nın kendisinde çekselerdi. Neyse. Mora Yarımadası'nda Pylos, Metoni ve Voidokilia'da çekmişler Yunanistan bölümlerini. Sicilya ve çevresinde İtalya'da çekmişler. İskoçya kıyılarında çekim yapmışlar. İzlanda'nın o siyah kumsalları ve volkanik arazilerinde çekimler yapmışlar. Malta'da çekimler yapmışlar ve bir de Los Angeles'taki False Lake'de o su tanklarında çekimler yapmışlar. Şimdi tabii buradaki görsel çeşitlilik amacıyla da seçilmedi diyor uzmanlar yine. Nolan Odysseus'un yolculuğunu oyuncular ve ekip üzerindeki gerçek fiziksel bir birikim yaratmasını istemiş. O yüzden adamları almış oradan oraya götürmüş. Adamları ya, aktörleri ve hatta çekimcileri yormuş. Bilerek ve isteyerek yormuş. Yani rüzgar, soğuk, deniz tutması, o ıslak kostümlerle günlerce kürek çekme falan, hepsinin oyunculuğa bir katkısı olacağını düşünmüş ve bu anlamda herkesi de yormuş. İşte bu arada hani filmlerde gerçek gemiler kullanıldı mı, bunlar eski Yunan gemileri mi? Değil. Filmler için özel gemiler tasarlamışlar. Yani Yunan tekneleri yerine okyanusa dayanabilen Norveç yapımı o Draken Viking gemilerini uyarlamışlar.
aslında böyle baktığınızda abi tamam da bu Yunan gemisi değil ki diyenler çıkarsa aralarınızda, evet bunu böyle yapmışlar, daha şirin gözüksün diye yapmışlar. Bu arada geminin 26 kişilik gerçek mürettebatı dönem kostümleri giyip filmlerde figüranlık da yapmışlar. Matt Damon, diğer oyuncular yelken, dümen ve kürek eğitimi almışlar sırf bu film için. Nolan o çekimleri kontrollü bir setten çok denizde gelişen olayları takip eden bir belgesel gibi çekmiş ve yürütmüş. Şimdi gelelim Truva'tına. Efendim, yaklaşık 12 metre yüksekliğinde gerçek bir Truva atı inşa etmiş Nolan. Şimdi ve 20 oyuncu atın içine IMAX kamerayla birlikte girmiş. IMAX kamerayı size anlatacağım birazdan. Ya öyle böyle hani omuz kamerası falan değil. Değil, bayağı bir eşek kadar, araba kadar bir kameradan bahsediyoruz. Atın içine o kamerayla girmişler ve işte 20 oyuncuyla beraber girmişler. İçi dar, sıcak, karanlık, klostrofobik falan böyle. Yani özel dekorlarla taklit etmek yok. Bayağı onun içinde çekmişler. Klostrofobik insanlar böyle o kapalı yerde kalmaktan sıkılsınlar diye. Şey geldiğinde işte atın içine girdiklerinde oyuncular Nolan'ı da oyuncularla birlikte bulunduğunu ve ekip üzerinde etkili olduğunu anlatıyor bu. Yani Nolan da girmiş atın içine. Yönetmen başkalarından talep ettiği o fiziksel koşulları bizzat kendini deneyimlemiş. Bu arada at sahnesinin tasarımında Nolan'ın o yıllar önce gördüğü bir fikir etkili olmuş. O da ne? Kuma eğilmiş dev bir yapı. Planet of Apes'in, o Maymunlar Cehennemi filmindeki özgürlük heykeli gibi çökmüş bir uygarlığın kalıntısı gibi tasarlamışlar bunu. Bu da Truva atının önemli tarafları. Şimdi IMAX'e birazcık gireceğiz. IMAX'ten önce şöyle bir müziğin fonunu yükseltelim. Arka planda çalan müzikler bu arada filmin gerçek müzikleri. Onları dinliyorsunuz. Onları azıcık dinleyelim, ardından devam edeceğiz efendim.

0: Haydi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Kamera tarafına gelelim. Kamera tarafı çok önemli. Gerçekten de çok önemli. Filmin çekimini zorlaştıran ama filmin izlemesine çok çok büyük katkılar yapan bir şey mi bu? Ona bakalım. Şimdi IMAX diye bir kamera var. Bu kamera enteresan bir kamera. Uzun zamanlar kullanıldı, belgesellerde kullanıldı, vesairelerde kullanıldı. Şimdi bu filmin tamamı IMAX kamerayla çekilen ilk uzun metrajlı film. Yani Nolan burada bunu karar veriyor. IMAX'e çekmeye karar veriyor ama yani o kadar büyük zorluklar var ki işin içinde. Nedir o zorluklar? Bir, kameralar çok gürültülü kameralar. Çok büyük kameralar bunlar. Çok gürültülü. İki, kameraların o yakın plan ve iç mekanlarda fazla büyük ve ağır kalması. Bu neyi getiriyor? Anlatayım size efendim. Şimdi bu kamera dedim ya, inanılmaz gürültülü bir kamera. Çor çor çor çor çor çor falan diye çalışıyor. Arkadaş, yakın planı var bunun, bilmem nesi var. Orada sesleri alacaksınız. Nasıl yapacaksınız? İşte bunun için blimp diye bir özel ses izolasyon sistemi icat etmişler, kullanmışlar. Ama kameraya bu ses izolasyon sistemini takıp dışarıya ses vermesin diye baktığınızda kamera 135 kiloya çıkmış. Ve tabut büyüklüğünde bir araca dönüşmüş. Bazı bölgelere helikopterlerle götürülmüş. Özel çelik askılar, destekler kullanılmış. Ama daha acayibi, dedim ya fazla büyük ve ağır kalması diye, büyüklükten ne olmuş biliyor musunuz? Oyuncular kameraya değil birbirlerinin gözlerine bakamaz hale gelmişler. Çünkü araya kamera giriyor ve oyuncular birbirlerini göremez hale gelmişler. Bunun için aynalı bir sistem geliştirmişler. Yani mesela Matt Damon Hathaway'e bakıyor ama aslında onu görmüyor. Oradaki aynaya bakıyor aslında. Aynaya bakarak konuşuyor. Bu bana mesela çok acayip geldi. Bu arada daha da acayibi, şimdi filmi daha da zorlu hale getiren şey, IMAX'in o film kasetleri, çekim yapan kasetleri yaklaşık 3 dakika çekim yapabiliyormuş. Yani 3 dakika 20 saniye çekim yapamıyorsunuz onlarla. Sadece 3 dakikalık çekimler yapabiliyorsunuz. Ve bu yüzden de sık sık kesintiler oluyor. Çekiyorsunuz 3 dakika, durun diyorsunuz, hop film değiştiriyorsunuz, tekrar kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Yazık yavrum, çekimin ilk günlerinde Tom Holland, Telemach'ı oynayan Tom Holland şey zannetmiş. Abi ben yapamıyorum, adam onun yüzünden sürekli durduruyor. Ben bir şeyleri beceremiyorum, durduruyor. Uf filan demiş. Her 3 dakikada bir kesince işi batırdığını zannettim demiş Tom Holland. Yazık yavrum ya. Kimse de söylememiş bu adama ya. Hiç mi bakmamış IMAX kamera nedir diye. Neyse. Bu arada işte tabii gerçek sebep film bitiyor yani. Film bitiyor. Bu arada işte 8 sayfalık mesela Matt Damon'la Hathaway sahnesi varmış. Arkadaş, o 8 sayfalık sahnede, yani böyle 9-10 dakika falan sürer herhalde onun oynanması. 8 sayfalık bir sahne ise. Yani sürekli böyle bir yerde film duruyor, bitiyor. Bunlar böyle hareketsiz duruyorlar. Ondan sonra kıpırdamadan duruyorlar. Tekrar film değiştiriyorlar. Kaldığı yerden devam ediyorlar. İnanılmaz bir şey. Ve 2 milyon fit, yani 2 milyon şey değiştirmişler, film değiştirmişler bunları çekebilmek için ve 610 kilometre civarında ham film kullanmışlar. Yani bu arada IMAX kopyalarında o dijitalleştirme bilmem ne falan yok, adam bunları elle yaptığı için kopyaların her kesimi laboratuvarda elle birleştirilmiş. Yani bir IMAX baskısının uzunluğu yaklaşık 17-18 kilometreye varıyormuş. Bunları elle kestiğinizi düşünün. Arkadaş yani. Ne acayip bir şey. Şimdi Nolan'ın o analog filmdeki ısrarının sebeplerine bakalım. Neden böyle bir şey oldu diye. Bir, yüksek çözünürlükteki çok renk siyahlar, griler ve insanın yüzündeki o fiziksel ayrıntılar analog filmlerde daha iyi gözüküyor diyor Nolan. İkincisi, yapay zeka ve tamamen dijital üretim çağında laboratuvar çalışanlarının fiziksel olarak dokunduğu bir sinema nesnesi çok daha iyidir diyor ve bunları savunuyor. İşte tabii bunun yanında bir de şöyle bir şey var. Şimdi 70 milimetrelik IMAX'ler. Bunlar özel sinemalarda gösterilebiliyor. Yani tam anlamıyla hakkını vererek nerede gösterelim derseniz özel sinemalarda gösteriliyor ve dünyada bunu gerçekten gösterebilecek hakkını vererek gösterebilecek 41 tane sinema varmış. 41. Yani sen çekiyorsun arkadaş ama bunu adam gibi bir yerde gösteremeyeceksin ki zaten bakış açısı var. İşte o formatın kıtlığı filmi benzersiz bir etkinliğe doğru da dönüştürüyor. Ama o Nolan'ın saf sinema ideali coğrafi ve ekonomik açıdan onu bir seçkinci hale getirmiş efendim. Şimdi gelelim biraz esas bölümlere, tanrılara, canavarlara, filmin esas şeyleri onlar bence. Şimdi Nolan oyuncuların böyle yıldırım atıp tanrıları canlandırdığı o geleneksel şeyi değerlendirmiş ya, bundan vazgeçmiş. Yok abi, böyle onun gözünden yıldırım çıksın, işte saçından bilmem ne gelsin, onları geçelim diyor. Filmde tanrısal güçler çoğunlukla doğa olayları üzerinden gösterilmiş. Ya mesela denizlerde fırtına olunca Poseidon'un gazabı. İşte mesela Athena'nın etkisi. İşte ateş, sis, karanlık, coğrafya filan, tanrıları bunlarla anlatmış. Şimdi mesela Polifemos, Tepegöz, böyle işte o Francisco Goya'nın çocuklarını yiyen Satürn tablosu gibi özel bir referansı var. CGI ile üretilmemiş. Kukla, animatronik, robotik mekanizmalar ve dijital efektlerle birlikte kullanılmış. Yani biz bir tane şey yapalım, dijital hop gelsin yesin filan, öyle bir şey yok. Bayağı bildiğiniz robotik kullanmışlar. İşte Polifemos'u fiziksel olarak Billy Irwin canlandırmış. İşte palyaço geçmişine sahipmiş bu adam ve bir ay boyunca o yaratığın hareket dilini geliştiren çalışmalar yapmış. Ondan sonra bunları oynamaya başlamış. Böylece işte set üzerindeki oyuncuların bakacağı, kaçacağı ve tepki vereceği gerçek bir gövde olmuş. Hani olmayan mesela şeylerde var o. Bu dinozorlu vesaireli filmlerde oraya böyle bilgisayarla şey koyuyorlar ya. Orada neye bakacaklarını şaşırıyor insanlar. Ama burada gerçek birisi var ve gerçek birine bakarak nereye kaçacaklarını bilerek oynuyorlar. Mesela Skilla. Skilla daha dijital ağırlıklıymış ama mesela Nolan, Guillermo del Toro'nun o canavarı bir efekt değil, karakter olarak tasarlama yaklaşımından yararlandığını söylüyor. İşte burada amaç anatomik gerçeklikten ziyade o yaratığa arzu, öfke ve bir bakış açısı verebilmek diyor. Truva mesela, Truva'da sahnelerinde gerçek ateş görüntüsünü kontrollü biçimde sürdürebilmek için yüzlerce LED ışığı kullanmışlar. Işıkları o titreyen alevin ritmi ve rengini ayarlamışlar. İşte bütün gece sahnelerinde o yüzlerin gerçek ateş tarafından aydınlatıldığını şey yapmışlar, onu yaratmaya çalışmışlar. Bunlar acayip. Şimdi gelelim biraz oyuncular tarafına. Burası çok önemli. Gerçekten de, çünkü filmin en önemli tartışma şeylerinden bir tanesi bu. Şimdi mesela Matt Damon'ı ben Odysseus olarak düşünebilir miyim? Bana zor geliyor. Yani filmi bekliyorum gerçekten de. Yani şeylerinden de, kısa fragmanlarından da çok fazla bir şey anlamadım ama bakacağız. Ya yani ben Nolan'a güveniyorum. Nolan'a kendimden daha fazla güveniyorum. Yalan söylemeyeceğim. Şimdi Odysseus'a Matt Damon'u koyma sebebi Nolan'ın şöyle diyor, kendi söylediklerinden yine. Sıradan insan yakınlığıyla efsanevi kahramanlığı birleştiriyor, onun için onu seçtim diyor. Mesela Penelope karakterine Anne Hathaway'in konması pasifçe bekleyen bir eş değil, öfkesi biriken siyasi bir tarafı olan bir oyuncu olduğu için onu seçtim diyor. Tom Holland'ı mesela Telemak rolüne neden seçmiş? Babasının gerçek kişiliğini bilmeden onun efsanesiyle büyüyen bir oğul karakterine çok yakıştığı için onu seçmiş mesela. Robert Pattinson, Atinos'ta işte İthaka'daki düzeni ele geçirmek isteyen karizmatik ve tehlikeli bir kişi olduğu için seçmiş. Şimdi Zendaya, Athena, yani siyahi bir Athena olur mu, göreceğiz filmde. Ama şöyle, açıklanmış mucizeden çok yönlendiren belirsiz tanrısal bir mevcudiyeti olduğu için onu seçtim diyor. Yani en son olarak da ben size şeyi söyleyeyim. Calypso kim oynuyor? Adamım Charles Teron oynuyor. İşte kurtarıcı, hapishane gardiyanı ve baştan çıkarıcı arasındaki belirsizlik diyor. Yani hepsi bir yerde Charles Teron diyor. Doğru söylemiş hakikaten de. Böyle Charles Teron'a bir bakın, beş düşünün yani. Her şey olabilen bir kadın. Efendim bunlara baktığımızda biraz da hani setlerden komik hikayeler vereyim istiyorum size. gerçekten çok komik hikayeler var. Ya arkadaş ne yaptınız siz? Dedirten hikayeler var setten. Hadi onlara biraz girelim. Şöyle, şimdi Matt Damon bir tekneden uzakta duran ve elini göğsüne götüren Holland'ı görmüş. Miyop bu arada Matt Damon, ağır miyop bir adam. Ondan sonra bunu uzaktan böyle kendine baba oğul selamı yapıyor falan diye düşünmüş. Elini böyle göğsüne götürünce Holland. Ama aslında olay neymiş? Holland selam vermemiş ya. Adamın kostümü boğazını sıkmış. Allah kahretsin diye o boğazındaki ipi açmaya çalışırken Matt Damon onu kendine böyle özel göğsüne elini vurarak selam veriyor zannetmiş. Böyle bir şey. Şimdi bunun dışında mesela Damon şimdi yaşlı ve yıpranmış bir Odysseus sesi vermesi gerekiyor. Bunun için de çekimlerden önce yüksek sesle bar bar bağırıp boğazının sesini kısıyormuş. Yani hani maçlarda bağırırsınız da sesiniz kısılır ya böyle diye konuşmaya başlarsınız. Matt Damon da şeylerden önce, filmlerden önce, çekimlerden önce bar bar bağırınıp sesini yapıyormuş. Kısmaya çalışıyormuş ki yaşlı sesi gibi olsun diye. Yazık yavrum, oyuncular şey demişler. Abi bu adam kafayı yedi, psikolojik bir çöküş yaşıyor. Ya da tuvalette artık ne bileyim başına ne geldiyse tuvalette falan diye düşünmüşler. Yazık, böyle şeyler yaşanmış. Şimdi filmde bunu çok merak ediyorum, bu sahneyi, size söyleyeceğim sahneyi. Şimdi açık denizde çekiyorlar ya filmi. Gerçek gemilerin içinde çekiyorlar. Açık denizde şartlar sertleştiğinde bazı oyuncular ve ekip üyeleri gerçekten deniz tutmuş. Ve gerçekten kusmaya başlamış adamlar. Yazık yavrum ya.
1: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
0: Şimdi Nolan hemen kusanları görmüş ve onları çekmeye başlamış. Gerçekten kusan adamları gerçekten kusma sahnelerini çekmiş. Ve adamlardan da izin almış. Ya siz böyle bir şey yaparken ben sizi çektim, kusura bakmayın, bunu filmlerde kullanabilir miyiz diye. Ve gerçekten de filmde bu sahneleri kullanmış. Ne kötü bir adamsın oğlum diye. Ama yani hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Nolan'ı o yüzden seviyorum işte. Yani kontrol edemediği fiziksel aksaklıkları da dünyaya filmini daha inandırıcı yapan malzemeye dönüştürüyor. İnanılır gibi değil ya. Müthiş yani. Neyse, Zendaya'ya gel-

var ki. Yazık yavrum, kadın yanından geçerken tanıyamamış onu yani. Neyse. Şimdi şöyle de bir şey var, yine komik sahnelerden bir tanesi. Soğuk çekimlerde John Leguizamo kısa etekle oynuyor. Adam yani böyle orada hani Yunan kıyafetleri ya, soğuk çekimlerde kısa eteklerle oynuyor. Nolan üşümesin diye arada kendi montunu çıkarıp ona vermiş. Ondan sonra mesela daha önce böyle denizde, İzlanda'da falan çalışmış Matt Damon mesela. Ulan demiş, bunca yıldır donuyoruz, sen montu çıkarıp ona mı verdin? Bravo vallahi falan demiş. Aralarında böyle bir şekillerde, şirinliklerde olmuş efendim. Şöyle bir şey var. Matt Damon'ın son sahnesi bir stüdyoda su tankında çekilmiş. O size söylediğim şeyde, Amerika'da. Şimdi uçak motoruna benzeyen jet motorları getirmişler ve su püskürtmeye başlamışlar. Şeylerin üstüne, o fırtına sahnelerinde. Nolan istenen görüntüyü yakalamak için oyuncunun suratına su döküp su işkencesi yapmış. Böyle o Damon, Matt Damon 6 aylık o prodüksiyonun su işkencesiyle bitmesinin uygun olduğunu söylemiş. Aman demiş, tamam bitsin de işkenceli bitsin en azından filan yani. Yani bunlar işte şeyler. Hadi biraz daha fonu yükseltelim. Bir fondan feyz alalım arkadaki şarkılardan. Ardından size spoiler içeren şeyler söyleyeceğim. Nasıl Homeros'unkiyle Nolan'ın filmi arasındaki değişiklikleri biraz anlatacağım size.

O zaman hadi Homeros'un destanıyla Nolan'ın destanı arasındaki değişikliklerden biraz size bahsedeyim. Yani birazcık spoiler var tabii ama yani arkadaş Odyssey destanında spoiler mı olur ya? Hani şey de vardı Muhteşem Yüzyıl'da şimdi ne olacak filmin sonunda acaba padişahın başına neler gelecek diye aman spoiler vermeyin diyorlardı. Yani ilkokula gitmiş birazcık tarih okumuş herkes olsun sonunda ne olacağını bilir. İşte Odyssey destanı da öyle. Neyse şimdi Homeros'ta Odysseus mesela gururlu, yalancı, pragmatik, bazen acımasız filan böyle birisi. Nolan'ın filminde pişmanlık ve savaş travması yaşayan birisi. Yani böyle o yalancılık, pragmatiklik filan biraz daha geride kalıyor. Şimdi Poseidon'un öfkesi Odysseus'un kibriyle yakından bağlantılı gözüküyor mesela Homeros'ta. Ama yani şeyde Nolan filminde biraz lanetin o kişisel kibir boyutu geri çekiliyor. Ya yani Odysseus daha sempatik, kader daha uzaktan ve bunların tepesine düşen bir şey gibi gözüküyor. Mesela destanda Odysseus'un kendi anlatıları ve güvenilmezliğiyle ortaya çıkıyor. Nolan'ın filminde anılar böyle biraz daha psikolojik, savaş sonrası travmalarla bağlantılı falan bir şey olarak çıkıyor. Yani hikaye anlatıcılığı temasından travma temasına böyle bir kayış var. Mesela şeyde Homeros'ta Penelope yatak sınamasıyla Odysseus'u zekasıyla test ediyor. Burada filmde yatak sınaması kullanılmıyormuş efendim. Mesela Telemakos Homeros'un destanında köleleştirilmiş kadınları astırıyor. Burada bu film Nolan'ın filminde o şiddetin sorumluluğu Penelope'ye aktarılmış. Penelope yapıyor. Kötü olan Telemak değil, Penelope. Aman neyse. Kalipso mesela Odysseus'u yıllardır yanında tutan karmaşık bir tanrıçayken Homeros'ta Nolan filminde Lotus ve uyuşturucu unsuru eklenip daha karanlık olarak yorumlanıyor. Yani o ahlaki belirsizlik biraz azalıyor. Tutsaklık daha açık bir istismara dönüşüyor. Yani buradaki şeylerin arasındaki en önemli değişiklikler bunlar bence. Bakalım başka size neler verebilirim? Yani mesela...

Filmdeki tartışmalardan biraz size bir şeyler vereyim. Mesela filmin bazı bölümleri, dedim ya size, Fas'ta çekilmiş. Fas'ın kontrol ettiği fakat uluslararası statüde tartışmalı olan o Batı Sahra'daki Dakla yakınlarında çekilmiş. Bölgenin o Sahra halkının bağımsızlığını savunan bir Polisario cephesi varmış. Burada bunun onların rızası alınmadan çekildiği için sanki orada Fas'ın egemenliği normalleştiriliyor gibi bir yaklaşım olmuş. Ya bu yanlış yerde çekim değildi. Biraz böyle bir Hollywood yapımının o turizm ve uluslararası tanınırlığı arttıracak falan gibi böyle şeylerle birazcık bir durum var orada. Bunu tartışmışlar. Şimdi Helena rolünde Lupita Nyong'un dünyanın en güzel kadını olarak Helena'yı oynaması, işte o buna şeyler de karşı çıktı. Muhafazakarlar karşı çıktı. Elon Musk karşı çıktı falan böyle. Blackwashing denilen o hani siyahları daha ön plana çıkarma yaklaşımları diyelim buna, böyle tepkilere yol açmış. İşte tepkilerin önemli bir bölümü ırkçı varsayımlara dayanıyor diyor yazarlar. İşte antik mitolojik karakterlerin kesin ve tek bir modern etnik görünüme sahip olduğu düşünülüyor deniyor. Ya Nolan da şey demiş, ne alakası var abi demiş. Yani Nyong'un gücü, zerafeti, işte iki farklı karakteri, yani Helena ile Cleopatra'yı oynaması, o bununla alakalı. Siz oyunculuğuna bakın, rengine bakmayın demiş ama işte yani ne bileyim ya, bana da birazcık tuhaf geldi. Bu arada Elliot Page Sinon rolüne seçilmiş. Bu da transfobik saldırılara yol açmış. Nolan'ın işte genel yaklaşımı oyuncuların çağdaş kimliklerini tarihsel saflık testini tabi tutmamakmış. Yani Homeros çağına ait görünüm, dil, kostüm ve toplumsal yapı hakkında film bütünüyle arkeolojik bir yeniden canlandırma iddiasında bulunmuyoruz biz demiş. Yani orada işte homoseksüel birini oynatıyorum diye bu şey yapmaz filan demiş yani. Ne yapacağız, her yeni bölüme illaki şey mi, straight adamlar mı bulacağız demiş. Neyse. Filmin içinde bu arada dad gibi, party gibi, hani modern zamanların dilinde söylenen şeyler geçiyormuş. Bunlar kullanılmış. Yani böyle sanki İtaka'da geçiyor ama arkadaş burası da New York gibi duruyor demişler. Yani Nolan şey diyor, ben bunu bilinçli olarak seçtim diyor. Yani sahte bir Shakespeare İngilizcesi ya da ağır destansı konuşmalar istememiş. Diyaloğun böyle entelektüel tarih duygusunu değil, doğrudan duygusal anlam taşımasını amaçladım diyor. Yani insanların oradaki kelime seçimleri, tarihte bu kelimeler kullanılmıyor. Neden şimdi böyle söylüyorlar? Öyle bir şeye girmemiş Nolan. Bu arada Agamemnon'un o koyu renkli zırhı bronz çağı Batman kostümüne benzetilmiş. Biraz kendi içinde de göndermeler var tabii. O Korint miğferleri ve işte o Viking tipi gemi de döneme ait değil deniyor. Hep bunlar eleştirilmiş. Nolan da diyor ki Homeros'un anlattığı savaşla destanın yazıya geçirilmesi arasında yüzyıllar var zaten diyor. Yani zaten Homeros'un anlattığı dönemi de daha sonraki destan ilerlemesi sırasında bozulmuş olabilir diyor. Bu arada antik sanatçılarla eski kahramanları çoğu zaman kendi dönemlerinin giysi ve silahlarıyla tasvir ediyor diyor. Yani düşünün mesela Homeros bu hikayeyi yazmış, destanı yazmış. Sonra insanlar bunu oynamışlar antik çağlarda. Arada 600 yıl var. 600 yıl öncesinin kıyafetlerini giyelim dediler. Yok, onlar da kendi zamanının kıyafetlerini giyer. Ben de şimdikilere kendi zamanının kıyafetlerini giydirdim diyor. O karartılmış, siyahlandırılmış bronz, altın, gümüş ve sülfür kullanıp böyle üretilmiş onlar. Böyle özel bir şeyleri de var. Amaç diyor, belirli bir arkeolojik yılı yeniden kurmak değil, farklı tarihsel katmanlardan oluşan mitolojik bir dünya yaratmak diyor. Yani arkadaş, tarihsel olarak hatalı demeyin buna. Tarihsel kesinliği biz hedeflemiyoruz ki diyor. Ya benim tarihi birebir anlatmak gibi bir derdim yok diyor. Adam teknik olarak haklı. Yani sonuçta bir destandan bahsediyoruz. Dediğim gibi muhteşem yüzyılı anlatıyorsanız, evet yani padişahı Süperman kıyafetleriyle gezdiremezsiniz. Ama yani bu öyle bir şey değil. Destan abi bu. Ne olacak yani? Başka içinde böyle enteresan sözler çıkarttım sizler için. Bunlar da bence önemli. Nolan başta söylemiştim. Homeros çok iyi bir senarist diyor. Yani bu aslında espri gibi görünse de aslında uyarlamanın yaklaşımını da hedefliyor. Bu anlatıyor. Yani Nolan eseri dokunulmaz bir metin olarak değil, yeniden düzenlenebilir bir malzeme olarak görüyor. Bunu söylüyor yani.
Yine başta söylediğim gibi Nolan şey demiş, bütün filmlerinde bu hikayeden parçaları anlatıyordum demiş. Ve işte gerçek gemi, gerçek deniz, ağır kameralar, fiziksel canavarlar, işte doğal hava koşulları, gerçekten de soğuk, insanların ağzının yüzünün donduğu koşullar falan, seyirciye filme inanması için bir sürü neden verdim diyor. Bakalım başka. Şöyle film fragmanındaki Zeus'un yasaları paramparça edildi fikri. Şimdi böyle bir replik filmin gerçek merkezindeki canavarlar değil, bozulan ahlaki ve toplumsal düzen olduğunu anlatıyor aslında diyor. Yani Truva'dan İthaka'ya kadar yolculuk kutsal sayılan misafirlik, aile ve yönetim yasalarının parçalanmasının bir sonucu olarak gösteriliyormuş efendim. Film için birazcık böyle tartışmalar, sorular çıkarttım sizlere. Biraz onlara bakalım istiyorum ama hani şundan birkaç örnek vereyim size. Yani Christopher Nolan diyorum. Christopher Nolan kim? Christopher Nolan 1998'den beri hayatımıza çok acayip filmler sokan bir abimiz. Bağımsız sinemanın bütün oyunlarını, anlatılarını Hollywood'a taşıyan bir adam. 1970 doğumlu, Londra doğumlu, üniversite falan okumuş bir adam. Yani çektiği filmlere bakacak olursak Following'de başlıyor 1998'de. Memento gibi bir muhteşem bir şeyle gidiyor 2000'de. Insomnia var, Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank'la 2002'de. Batman Begins var 2005'te. Prestige filmi var, Christian Bale ile Hugh Jackman'ın oynadığı muhteşem bir film. Gerçekten de o sihirbazlar filmi. Sonra 2008'de Dark Knight geliyor. Arkadaş, Batman gibi Batman yani. Inception geliyor 2010'da. Dark Knight Rises bence o üçlü serinin arasındaki en zayıf film. Çünkü oyuncuları bence çok zayıf. Interstellar var 2014'te. Dunkirk var 2017'de. Tenet var 2020'de. İnsanlar onu anlamadılar ama çok acayip bir film. 2023'te Oppenheimer var. Ve 2026'da 3 senede bir böyle bir filmden geliyor. Odyssey şimdi bu zamanların en önemli filmi. Yani süper şey, sinema endüstrisine neleri değiştirdi diye bakacak olursak Nolan'a, işte mesela süper kahraman filmlerinin prestij sınırını değiştirdi. Ne demek bu? Mesela Batman'in üçlemesinde çizgi roman filmlerinin o suç, terör, gözetim ve siyaset tartışabileceğini gösterdi. Yani onlar sadece birbirlerini öldüren süper kahramanlar ve süper kötüler değil. Oraya ben siyaseti de sokarım dedi. Özgün büyük filmlerin yaşayabileceğini kanıtladı mesela, işte Inception, Interstellar, Dunkirk'le, Oppenheimer'la. IMAX'i böyle belgesellerden çıkarıp filmlerin içine soktu. Yani neden eleştiriliyor Nolan? Yani şundan, çok karmaşık filmler yapıyor diye eleştiriliyor. Karakterlerin film kurallarını böyle uzun uzun anlatmasından şikayet ediliyor. Kadın karakterleri erkeklerin suçlu ve motivasyonu olarak kullanmasından, kadına bakış açısından dolayı eleştiriliyor. Mizah çok az deniyor. Yani bence şeyde Dark Knight'ta mizah gayet vardı yani. Neyse. Filmlerinin kendilerini fazlasıyla önemli görmesi olayı var. Onlar önemli. Bu filmin sinema salonunda illaki seyretmelisiniz deniyor. Yani Nolan da böyle bir şey yani. Ama önemli bir şey. Önemli bir karakter. Ve sinemaya katkı şeyleri var. Çok fazla katkıları var. Efendim geçeyim ben buradan size, başka başka neler göstereceğim. IMAX'i uzun uzun anlattım. Ha yani şimdi filmle ilgili bazı sorular var. Mesela bu sorulara ben size cevaplar da çıkarttım. Neydi bunlar? Mesela savaştan dönen bir kahraman ailesine geri mi döner, yoksa ailesinin tanımadığı yeni bir insan mı olur? Bir tane de soru bu. Yani bunun gibi birkaç soru var. Yani film ailesinin tanımadığı yeni bir insan olura daha fazla yakın geliyor. Yani işte Odysseus coğrafi olarak İthaka'ya dönse de savaşa gitmeden önceki adam değil artık Odysseus. Yani ailesi yıllar boyu onsuz yaşamayı öğrenmiş. Dolayısıyla işte eve dönüş kapıdan içeri girmek değil, değişmiş olan insanları birbirlerine yeniden tanıyabilmesi olarak gösteriyor. Peki Nolan mesela Odysseus'u insancıllaştırıyor dedim ya size. Karakterin tehlikeli yanlarını fazla mı temizliyor acaba? Yani bağlamından koparıyor mu Odysseus'u? Diyorlar evet, yani kısmen doğru bu. Neden? Çünkü Homeros'un o Odysseus'u kibirli bir karakter, yalancı bir karakter,
acımasız bir karakter. Yani Nolan'ın böyle elleri cebinde savaş travması yaşayan, pişmanlık duyan Matt Damon tipli bir Odysseus'u seyirciye evet daha kolay geliyor ama yani destanla alakası yok bunun. Destan başka, bu başka yani teknik olarak baktığımızda. Peki gerçek gemi, gerçek deniz. Yani bu biliyorsunuz bilgisayarlarda yapılabilirdi. Muhtemelen de çok daha ucuza gelirdi. Yani soru şu, gerçek gemiye, gerçek denize sokunca hikaye anlam mı kazanıyor yoksa gösteriş mi yapıyor diye soruyorlar. Yani ikisi de var aslında. Çünkü gerçek deniz o size söylediğim gibi oyuncuları yoruyor. O yorgunlukları ve korkuları, fiziksel dengesizlikleri de oyuncu performansının bir parçası haline dönüşüyor. Özellikle mesela insanın o doğa karşısındaki küçüklüğü falan daha ikna edici bir hale geliyor. Ve mesela tarihsel doğruluk Homeros gibi yüzyıllara yayılan bir anlatı için gerçekten mümkün mü? Değil. Değil. Yani çünkü o bronz çağına ait olayları film o bronz çağından bugünlere gelinceye kadar o destanların böyle bir şeyi vardır zaten. Destanlar hep yeniden yazılır. Kuşaklardan kuşaklara geçince yeniden yazılır. Neyse efendim. Bu arada ha Odise'yi bu adam uyarladı ama Odise'nin tek uyarlaması bu mu? Hayır. Hayır. Odise antik çağlardan bugüne kadar defaatle uyarlandı. Mesela Öripides milattan önce 5. yüzyılda bunu uyarlamış Kiklops'la. Yani sonra Vergilius mesela milattan önce o 29. yılda yine Aeneas'le, Aeneas diye okunur bilmiyorum. Bunu uyarlamış mesela. Homeros'u ters açıdan yeniden yazmış. İlk 6 bölümde Truva'dan kaçan Aeneas'in deniz yolculukları üzerinden Odise'yi anlatmış filan yani onları uyarlamışlar. Ha mesela Orta Çağ'da bunun uyarlaması yok mu? Var. Dante İlahi Komedya'da var. Yani Dante'nin Ulysses'i İthaka'ya dönmekle yetinmez. Ailesini yeniden terk eder. İnsan bilgisinin sınırlarını aşmak için bilinmeyen denizlere açılıp cezalandırılıyor mesela. Yani burada Dante'nin içinde Odysseus'u bulmak çok acayip değil mi? Yani bunlar var. Mesela Monteverdi'nin Il Ritorno d'Ulisse in Patria diye 1640 yılında yazdığı bir kitap var. Fenelon'un mesela Les Aventures de Telemaque 1699 yılında Fenelon'un yazdığı var. Ha bugünlere geldiğimizde yok mu? Var. Mesela Lotus yiyenleri eve dönmek istemeyen mücadeleden yorulmuş denizciler anlatan Alfred Tennyson'un The Lotus Eaters kitabı var. Alfred Tennyson'un Ulysses'i var mesela 1842'de yazdığı. Konstantinos Kavafis'in İthaka'sı varmış 1911 yılında. Yine L'Odissea diye bir Francesco Bertolini'nin yaptığı 44 dakikalık sessiz bir İtalyanca film, İtalyan filmi var. İtalyanca değil, sessiz film çünkü. L'Odissea 1911 yılında yapılmış. James Joyce'un Ulysses'i var 1922 yılında. Destanın en etkili, en modern uyarlamalarından biri olarak gösteriliyor. James Joyce'un bu yazdığı. Ha, sinemada yok mu? Var sinemada. Mesela 1954 yılındaki Ulysses var. Mario Camerini çekmiş bunu. İtalya, Fransa, Amerikan ortak yapımıymış. Kurt Douglas oynamış bu filmde mesela. Yani önemli. 1968 yılında L'Odissea var. Franco Rossi bunu çekmiş. 1981 yılında Ulysses 31 varmış efendim. Bunu uzay gemisine çevirmişler. Uzay gemisi üstünden göstermişler. Bakıyorum başka enteresan neler var. Harvey Keitel'in canlandırdığı o Balkanlarda kayıp film makaraları aramasını gösteren bir Odysseus yolculuğu varmış. Theo Angelopoulos'un Ulysses Gazze diye 1995 yılında. 2000 yılında çekilmiş Coen biraderlerin o size söyledim. O Brother Where Are You? Bu film var efendim. Dikkatlerimizden kaçmasın. Uberto Pasolini'nin İthaka'ya dönüş kısmını anlattığı Ralph Fiennes'in savaş travması yaşayan Odysseus'u, Juliette Binoche'un Penelope'yi, Charles Plummer'ın Telemachus'u canlandırdığı böyle bir The Return diye bir film var. 2024 filmde. Yani bunlar önemli. Ha yani bu şeylerde kimler oynadı diye bakacaksanız mesela Ulysses'i oynayanlar Kurt Douglas oynamış, Franco Interlenghi oynamış. Mesela Antonio'su Anthony Quinn oynamış zamanında. Enteresan değil mi?
Yani önemli karakterler bunlar efendim. Nolan'da bu Antoni Kuyu karakterini Robert Pattinson oynuyor. İşte mesela 1954'te Kurt Douglas'ın oynadığı Matt Damon oynuyor. Anne Hathaway'in oynadığı şeyi 1954'te Silvano Mangano oynamış efendim. Bunlar önemli şeyler. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde The Ulysses bence seyirlik bir film. Evet, vaktiniz varsa gidin. 173 dakika film. 3 saate yakın gerçekten de. Keşke şöyle bir şey olsa, sinemalarda ara verilmese de biz o karanlığın içinde Nolan'ın bize sunduğu o şeylerle seyredebilsek. Keşke Türkiye'de IMAX sinema salonları olsa, biz bunu Nolan'ın çektiği gibi üçer dakikalardan kendine böyle oluşturduğu şeylerle seyredebilsek hep birlikte. Ama bakalım, hep birlikte bu filme bakacağız efendim. Bu filmden çıkanları sizlerle gelecek haftada şeyleri de izlenimlerimde mutlaka paylaşmak isterim. Bunları böyle söyledikten sonra artık yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. Böyle bir destansı bir program oldu. Nolan'dan girdik, filmin Homeros'tan çıktık. Her tarafını anlattık sizlere. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. YouTube kanalında elimden geldiğince size farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Değişik bakış açıları vermeye çalışıyorum. Burada konuştuklarımızı da oraya taşımaya çalışıyorum. Zaten burada konuştuklarımızın birçoğu da oradan geliyor. Size de onu söylemiş olayım efendim. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Sinemayla kalın, kültür sanatla kalın. Biraz da okuyun efendim. Haberi okumak da güzeldir. Bunu da ben size söylemiş olayım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hakan Fidan Dışişleri Bakanı tabii ki bu Trump planı uygulanması konusunda Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararı beklediklerini söylemişti diğer ülkelerle birlikte. Hani herkes Güvenlik Konseyi'nin daimi ya da geçici üyesi değil tabii bütün Orta Doğu ülkeleri, Türkiye de öyle. Fakat 28.03 artık çıktı. Ben bir tepki görmedim. Ben mi atladım acaba? Yani bu karar böyle çıktı ama burada problem var diyen bir ülkede görmedim doğrusu. Ne bekleriz biz Dışişleri Bakanlığımızdan böylesi bir karar üzerinden? Ucunda Trump var.
2: Ucunda Trump olduğu sürece Türkiye'nin olumsuz bir tavır içerisinde olma ihtimali çok düşük. Çünkü Trump'ın her davranışına böyle bir keramet atfeden bizim dışişlerinde en üst düzeyde böyle bir şey var. Netanyahu ne istediyse biz verdik. Hatta en ağır, en stratejik silahları istedi. Bunu da istiyoruz dedi. Biz de onu da verdik. Her şeyi verdiler yani. Hem Hakan Fidan'ın açıklamaları, hem daha önce yapılan açıklamalar, hem de Trump'la Erdoğan arasındaki kişisel ilişki. Bütün bunlar aslında az çok Türkiye'nin nasıl bir davranış içerisinde olacağını gösteriyor. Hamas tabii ön aldı. Türkiye'nin Trump'ı karşısına alacak bir tavır içerisine gireceğini düşünmüyorum.
1: Ucunda Trump var.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazen bir çocuğa bakarsınız, sanki anne babasının aynadaki yansıması gibidir. Kimi huylar, kimi yetenekler, kimi sevdalar doğrudan atadan geçer. İşte böyle anlarda dilimize pelesenk olmuş bir söz gelir akla. Armut dibine düşer. Bu atasözünün kökeni doğanın sade ama etkileyici bir gözlemine dayanıyor. Armut meyvesi olgunlaştığında yere düşer ama nereye? Yine kendi ağacının dibine. İşte halk da insanın tabiatına bakarak benzer bir sonuca varmış. Çocuklar anne babalarına benzer. İster huyda, ister yetenekte, ister yaşam tarzında. Kökeninden, toprağından uzaklaşmadan büyür. Anadolu'da nesiller boyu söylenen bu sözde aile bağlarının ne kadar güçlü olduğu vurgulanır. Bir baba meslek erbabıdır, oğlu da küçük yaşta aynı meraka sarılırsa çevresindekiler şöyle der: armut dibine düşer. Her atasözü insanı doğayla ve geçmişiyle buluşturur. Bugün armut dibine düşer sözünün köklü hikayesini konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati. This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karayolu trafik güvenliği kamuoyunun en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Son yıllarda dikkat çeken risklerden biri olan yol hipnozu, kazaların artış göstermesindeki en önemli faktörler arasında yer alıyor.
2: Uzun yol seyahatlerinde meydana gelen kazaların çoğu yol hipnozu durumundan kaynaklanıyor. İlk kez 1921 yılında bir makalede kullanılan yol hipnozu, sürücünün araba kullanırken yolda bir noktaya kilitlenmesi ve transa geçmesi olarak tanımlanıyor. Sürücünün girdiği trans sebebiyle ciddi kazalar meydana gelebiliyor. Ancak yol hipnozunu engellemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki yol hipnozu nedir? Nasıl engellenir? İşte yol hipnozu olmamak için yapılması gerekenler.
1: Monoton ya da tanıdık bir ortamda ortaya çıkan yol hipnozu belirli aralıklarla kendini gösterme ve kaybolma eğilimi gösteriyor. Bu durum sürüş yorgunluğu ve dikkat dağınıklığından farklı bir şekilde seyrediyor. Yol hipnozu sürücünün gözleri açıkken yarı uyku halinde olması durumu olarak tanımlanıyor. Sürücü yol hipnozuna girdiğinde gözleri açık olsa bile çevresel farkındalığı azalıyor ve duyarsızlık başlıyor. Yol hipnozu başlayan sürücüde sık göz kırpma, esneme ve başın anormal duruşu gibi uykuyla ilişkili belirtiler gözlemleniyor. Bu durumda bilincin bir bölümü hipnoz etkisine girerken diğer bölümü aracı otomatik olarak kullanmaya devam ediyor. Yol hipnozu sırasında sürücü amnezi olarak bilinen geçici hafıza kaybı da yaşayabiliyor.
2: 56 erkek sürücü üzerinde gerçekleştirilen simülasyonlu deneyde sürücülerin monoton yollarla etkileşimi incelendi. Katılımcılar her biri 40 dakika süren iki farklı yol koşulunda sürüş yaptı. Her iki yolda düz olmasına rağmen birinde yalnızca eşit aralıklarla dizilmiş çam ağaçları bulunurken diğerinde ağaçlar, çiftlikler, tabelalar ve insanlar gibi çeşitli görsel ögeler yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre tek tip manzaraya sahip yollarda sürücüler büyük direksiyon hareketleriyle ölçülen daha fazla yorgunluk belirtileri gösterdiği görüldü. Araştırmacılar deney sonucunda sürücülerdeki yorgunluğun sürüşün yaklaşık 20. dakikasında en üst seviyeye ulaştığını tespit etti. Bu bulgu otoyol hipnozunun yalnızca uzun süreli sürücülerde değil, monoton yol bölümlerinde de kısa sürede ortaya çıkabileceğini gösterdi.
1: Yapılan başka bir araştırmada ise göz hareketlerini kontrol eden okülomotor sistemin otoyol hipnozundaki rolü mercek altına alındı. Araştırmaya göre sürücülerin uzun süre aynı noktaya bakması durumunda beyin gördüklerini geri bildirim yerine tahminle yorumlamaya başlıyor. Bu da sürücünün daha az uyanık hale gelmesine ve çevresel uyarıcılar olan dikkatinin azalmasına yol açıyor.
2: Yolun monotonluğu beyin uyanıklığını azaltarak yorgunlukla birleştiğinde beynin görsel verileri normalden daha yavaş işlemesine neden oluyor. Bu durum zihinsel öngörülebilirliğe güvenen ve otomatikleşen bir sürüşe yol açıyor. Uzun süre araç kullanmaya devam edilmesi ise yorgunluğu daha da derinleştiriyor. Araştırmalar sürüş süresi uzadıkça otoyol hipnozuna girme ihtimalinin arttığını ve bunun uykuya dalma olasılığını da yükselttiğini ortaya koyuyor.
1: Farkında olmadan sürüş güvenliğini tehdit eden yol hipnozu ciddi kazalara yol açabiliyor. İşte yol hipnozuna karşı alınması gereken hayati önlemler. Sürücülerin yola çıkmadan önce en az 5 saat uyumuş olmaları gerekiyor. Uykusuzluk refleksleri yavaşlattığı gibi dikkat dağınıklığını da artırarak yol hipnozunu tetikleyebiliyor. Yorgun hissediliyorsa direksiyon başına geçilmemesi öneriliyor.
2: Yolculuk öncesi ve sırasında bol su tüketmek de hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre vücudun susuz kalması bilinç kaybına neden olabiliyor ve bu da yol hipnozunu kolaylaştırıyor. Özellikle sıcak havalarda su tüketimi daha da kritik hale geliyor.
1: Çok sıcak ortamlar sürücünün dikkatini dağıtabiliyor ve rehavet yaratabiliyor. Bu nedenle camlar belli aralıklarla açılarak aracın içinin havalandırılması önem taşıyor. Sürücülerin uzun yolculuklarda her iki saatte bir ihtiyaç molası vermesi gerekiyor. Kısa yürüyüşler, temiz hava ve küçük egzersizler vücudu zinde tutarak sürüş güvenliğini artırıyor.
2: Yol hipnozunu önlemenin bir diğer yolu da sürekli aynı noktaya odaklanmaktan kaçınmak. Uzmanlar yol kenarındaki ağaçlar, tabelalar ve trafik levhalarının takip edilmesini öneriyor. Bu sayede gözlerin aktif kalması sağlanıyor. Yola çıkmadan önce basit ama etkili önlemleri almak hem sizin hem de sevdiklerinizin güvenliği için büyük önem taşıyor.
1: Uzun saatler boyunca aynı hızda araç kullanan sürücüler farkında olmadan yol hipnozu adı verilen tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Trafik kazalarının gizli nedenlerinden biri olan bu durum, sürücülerin bilincinin açık olmasına rağmen çevreye karşı farkındalığını yitirmesiyle ortaya çıkıyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maxim Oreşkin, Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda konuştu. Rusya ve Çin'in yapay zeka teknolojilerindeki liderliklerine ve bu alandaki stratejik işbirliklerine dikkat çeken Oreşkin, işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınacağını vurguladı. Şangay'da 29 ülkenin imzasıyla kurulan Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün teknolojinin düzenlenmesinde kritik bir rol oynayacağını belirten Oreşkin, Rusya ve Çin'in bu oluşumun kurucu üyeleri arasında en başarılı gelişim kaydeden ülkeler olduğunu vurguladı. Oreşkin, Rusya'nın yapay zeka teknolojilerini ekonomisine entegre etme konusunda dünya liderlerinden biri olduğunu söyledi. Rusya'nın geliştirdiği modellerin açık olduğunu belirten Oreşkin, Batı'ya dönük eleştiriler yaptı. ABD'yi diğer ülkelerle teknoloji paylaşmamakla ve teknolojik sömürü hedeflemekle suçlayan Oreşkin, Batılı ülkelerin yapay zekayı düşmanca amaçlarla kullandığına dikkat çekti. Oreşkin ayrıca Rusya'nın yapay zeka kaynaklı tehditlerle mücadele konusunda devasa bir deneyime sahip olduğunu ve kendi çözümlerini dünyanın onlarca ülkesine sunduklarını sözlerine ekledi. Rus yetkili Maxim Oreşkin, Rusya ve Çin'in yapay zeka teknolojilerindeki liderliklerine dikkat çekerek işbirliğinin artırılacağını söyledi. Oreşkin, Batılı ülkelerin yapay zeka teknolojisini düşmanca kullandığını vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: I want everybody to see this.
2: Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Haziran ayına ilişkin kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre Haziran'da kurulan şirket sayısı Mayıs ayına kıyasla %26,1 artarak 7644'den 9639'a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da %58,9 artışla 3913'e çıktı. Mayıs'ta 2072 şirket kapanmıştı. Haziran'da kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre %31,5, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde %28,2 arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Haziran ayı verileri şirket kuruluşlarında güçlü bir artış yaşanırken kapanan şirket sayısının da dikkat çekici şekilde yükseldiğini ortaya koydu. Haziran'da kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %26,1 artarak 9639'a, kapanan şirket sayısı ise %58,9 yükselerek 3293'e ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Fındık vitamini, enerji. Çocuklar için daha besleyici, daha uzun boy demek. Askerler için daha kaslı, daha güçlü asker demek. Anne karnındaki bebekler için daha iyi beyin gelişimi, daha güçlü yarınlar demek. Efendim, cinsel güç arttırıcı biliyorsunuz daha fazla. Aganigi demek yani.
3: Ayrıyeten Aganigi Naganigi.
2: Çocuklara kokarca toplayın, bisiklet alalım. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ya erişkinlerin tutamadığı. Bakın benim evde çıkıyor mesela. Eşim tutamıyor, çocuklar tutamıyor. 16 yaşında benim oğlum. Beni çağırıyor. Yani öyle bir iri bir hayvan ki bir parmağınızın dilimi kadar ve evet. 8-10 tane bacağı var. İnanılmaz çirkin ve şey bir hayvan.
4: Ya kımıl kımıl işte ya.
1: Fethi Yılmaz'la yazıyorum. Her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Fener balıklarının tepesinde fener benzeri bir organ bulunur. ESKA adı verilen bu organ, kimyasal reaksiyonlar nedeniyle parıldayan bakterilere ev sahipliği yapar. Fener balıkları bu sayede karanlık derinliklerde kendilerine özgü bir ışık yayar. Bu ışık üretimi, bakterilerle fener balıkları arasında karşılıklı yarara dayalı simbiyotik ilişkinin sonucunda gerçekleşir. Bunu biliyor muydunuz?
5: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şeker denince akla çoğu zaman zararlı bir besin geliyor. Ancak uzmanlara göre önemli olan şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmak değil, doğru kaynaktan ve doğru şekilde tüketmek. Peki tatlı isteğini daha sağlıklı karşılamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzmanlar, doğal olarak besinlerin içinde bulunan şekerlerle sonradan eklenen şekerler arasında önemli fark olduğunu belirtiyor. Bütün meyvelerdeki şeker, lifle birlikte alındığı için kana daha yavaş karışıyor. Gazlı içecekler, tatlılar ve paketli ürünlerdeki eklenmiş şeker ise kan şekerini çok daha hızlı yükseltebiliyor. Bu nedenle bir portakal yemekle portakal suyu içmek aynı etkiyi yaratmıyor. Bütün meyve lif içerdiği için hem daha uzun süre tok tutuyor hem de şekerin emilimini yavaşlatıyor. Tatlı ihtiyacında elma, çilek, armut ve portakal gibi meyveler daha sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor. Tatlı tüketilecekse zamanlaması da önemli. Uzmanlar tatlının aç karnına değil ana öğünden sonra yenmesini öneriyor. Böylece öğündeki lif, protein ve yağ şekerin kana daha yavaş karışmasına yardımcı oluyor. Tatlının yanında yoğurt ya da bir avuç kuru yemiş tüketmek de kan şekeri dalgalanmalarını azaltabiliyor. Kuru meyvelerde tatlı isteğini bastırmak için tercih edilebiliyor. Özellikle hurma, lif içeriği sayesinde şekerlemelere göre daha dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar yüksek şeker ve kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Şekerli gazlı içeceklerin ise mümkün olduğunca sınırlandırılması öneriliyor. Çünkü bu içeceklerde lif bulunmadığı için şeker çok hızlı emiliyor. Özellikle düzenli tüketiminin tip 2 diyabet riskini arttırabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir beslenme düzeninde amaç şekeri tamamen yasaklamak değil, eklenmiş şekeri azaltmak, bütün meyveyi tercih etmek, tatlıyı doğru zamanda tüketmek ve porsiyon kontrolünü elden bırakmamak. Şekeri tamamen kesmek yerine doğru tüketmek gerekiyor. Uzmanlar tatlı krizlerini daha sağlıklı yönetmek için doğal şeker kaynaklarını tercih etmeyi ve eklenmiş şekeri sınırlandırmayı öneriyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: kimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatın her kavşağında iki yol vardır. Düşünerek ilerlemek ya da aceleyle pişman olmak. Karar anlarında tecrübeyle süzülmüş bir halk öğüdü kulağımıza fısıldanır. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi. Bu atasözünün kökeni, Türk halkının yüzyıllar boyunca edindiği temkinli yaşama anlayışına dayanır. Halk şiiri geleneğini hatırlatan uyaklı yapısıyla eski dönemlerden beri söylendiği anlaşılır. Bu özdeyiş, işin aslına dokunur. Bir işe başlamadan önce iyice düşünmek, olası sonuçları hesaba katmak gerekir. Aksi halde sonradan, ah keşke demek kaçınılmaz olur. Anadolu'da bir genç aceleyle yatırım yapmaya kalkınca babası şöyle nasihat eder. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi. Atasözünün alt metni açık. Aceleciliğin sonu pişmanlık, sabrın sonu sağlıktır. Kimi sözler yüzyılları aşarak bugüne gelen akıl pusulasıdır. Bugün düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi atasözünün köklü hikayesine yol aldık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma düzenli olarak sinema, müze ve tiyatroya giden yaşlı yetişkinlerin biyolojik yaşlarının daha düşük olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu ilişki gelir, sağlık durumu ve yaşam tarzı gibi etkenler hesaba katıldıktan sonra da devam ediyor. Tokyo Bilim Enstitüsü'nden Dr. Yusuke Matsuyama liderliğinde yürütülen araştırma Community Heat dergisinde yayımlandı. Araştırmada kültürel etkinliklere sık katılanların ortalama fizyolojik yaşının 66,9 olduğu, nadir katılanlarda ise bu değerin 69,9'a çıktığı belirlendi. Yani iki grup arasında yaklaşık 3 yıllık biyolojik yaş farkı tespit edildi. Araştırmacılar kültürel etkinliklerin sosyal bağları güçlendirdiğini, zihinsel sağlığı desteklediğini ve kronik stresi azaltarak yaşlanma sürecini olumlu etkileyebileceğini belirtti. Önceki çalışmalarda bu etkinin düzenli egzersize benzer düzeyde olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte uzmanlar daha sağlıklı kişilerin zaten kültürel etkinliklere katılmaya daha istekli olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca araştırmanın yalnızca sinema, müze ve sahne sanatları gibi etkinlikleri kapsadığı, sonuçların her toplum için birebir geçerli olmayabileceği vurgulandı. Araştırmacılar özellikle yaşlar ve dezavantajlı gruplar için kültürel etkinliklere erişimin kolaylaştırılmasını ve uygun fiyatlı programların artırılmasını öneriyor. Araştırmalara göre düzenli kültürel etkinliklere katılım yaşlanma sürecini yavaşlatmaya katkı sağlayabilir. Uzmanlar ilerleyen dönemde kültür reçetesi uygulamalarının sağlık politikalarının bir parçası haline gelebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı, Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz yüzeyi sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını söyledi. Bunun 1,6 derecelik bölümünün son 10 yılda gerçekleştiğini belirten Baltacı, bu artışın ani ve kuvvetli yağışları tetikleyerek sel riskini artırdığını kaydetti. Küresel ölçekte yaşanan sıcaklık artışları deniz suyu sıcaklıklarında da görülürken bu durum farklı bölgelerde hava olaylarının seyrini etkileyebiliyor. Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı'nın yürüttüğü araştırmada Doğu Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimle kuvvetli yağışlar arasındaki ilişki incelendi. Araştırmada ayrıca son yıllarda yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaşmasının atmosfere taşınan nem miktarını artırarak uygun atmosfer koşullarında ani gelişen kuvvetli yağışların oluşumunu kolaylaştırdığı belirlendi. Baltacı, Karadeniz gibi yarı kapalı denizlerin iklim değişikliğinden çok daha belirgin şekilde etkilendiğini söyledi. Karadeniz'de karadaki ısınmadan ziyade denizdeki ısınmanın afetler açısından daha ciddi bir risk barındırdığını vurgulayan Baltacı, bu durum iklim değişikliğiyle beraber son derece belirginleşti ve daha sık görülmeye başladı. Özellikle Karadeniz'de bu çok daha belirgin, dedi. Karadeniz'de ortalama sıcaklıkların kış mevsiminde 9, ilkbaharda 11, yazın 23 ve sonbaharda 18 derece olduğunu aktaran Baltacı şöyle devam etti. Son 10 yılda iklim değişikliğinin etkilerini çok daha şiddetli görmeye başladık. Bu sıcaklık artışı sonucunda normalde Temmuz ve Ağustos deniz suyu sıcaklıkları 25 derecede kadar varmıştı ama 2025 yılına baktığımızda özellikle Temmuz sonu ve Ağustos ayında bu sıcaklık artışı 26 dereceye ulaşmış durumda. 26 derece risk oluşturan bir eşik değer. Şöyle ki örneğin 26 derece Atlantik ve Pasifik'te kasırgaların oluşması için büyük bir risk oluşturuyor. Bu durum Doğu Karadeniz'de de aşırı derecede oluşmaya başladı. Mevcut iklim değişikliği eğilimlerine sürmesi halinde Doğu Karadeniz'de düzensiz yağış rejiminin Mayıs-Eylül dönemine yayılacağına işaret eden Baltacı, ani gelişen kuvvetli yağışların daha sık görüleceği ve kentleşmenin etkisiyle sel riskinin artacağı öngörüsünü paylaştı. Baltacı, bölgeye özgü yüksek çözünürlüklü hava tahmin modellerinin kullanılması ve erken uyarı sistemlerinin bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesi tavsiyelerinde bulundu. Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını belirten Profesör Doktor Baltacı, son 10 yıldaki hızlı ısınmanın ani ve şiddetli yağışları tetikleyerek sel ve su baskını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Eminim hepinizin çok yakından tanıdığı bir isim tabii ki sevgili Deniz Arcak.
2: Teveccühünüz efendim. Tabii şimdiki çocuklar o kadar bilmiyordur bizi.
1: Deniz Arcak bilinenlerden bir tanesi. Ne efsane şarkılar var şimdi Allah aşkına.
2: Ay çok teşekkürler ya.
1: İnanılmaz bir Deniz Arcak şarkısı. Az yükselsene sesi Özgür. Yüksel bir duyalım.
2: Tek bir nefeste. Ben de pek severim bu şarkıyı. Uygun bir tane bir araba buldum. Bugün yolda benim asistan Can kızım dedi ki Deniz abla bak bu o araba. Adamcağızın yanından geçerken açtım camı dedim ki pardon. Adamcağız da döndü şeker dedi adam. Memnun musunuz arabadan dedim. Çok dedi. Mesela arabayla ilgili bir feedback almış oldum böylelikle.
1: Buraya gelirken mi oluyor bu?
2: Tabii az evvel. Hayatla ilgili de cehaletimin mutluluğunu yaşıyorum. Yani hiçbir şeyden haberim yok. O da çok iyi geliyor bana.
1: Sahnede düşmüşlüğüm var.
2: Tabii kaç kere.
1: Deniz Arcak stüdyoda konuğumuz yani bundan daha güzel bir şey var mı? Radyo Sputnik.
2: Çok şeker. Taht kurdunuz kalbimize.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki geldin ve her zaman var ol.
2: Çok dersin hep beraber.

Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en uzun boyunlu dinozor türü olan Mamenchisaurus sinocanodorum yaklaşık 15 metreyi bulan bir boyun uzunluğuna sahipti. Bu günümüzde yaşayan en uzun boyunlu hayvan olan zürafanın boyun uzunluğunun yaklaşık 6 katı. Dinozorun boyun uzunluğu Çin'de bulunan bir dinozora ait omur ve kaburga fosillerinin analiz edilmesiyle tahmin edildi. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda alınan tartışmalı kararlar FIFA ve Başkanı Gianni Infantino'yu eleştirilerin odağına taşıdı. Spor siyaseti uzmanı Dr. Vitali Kazakov, turnuva boyunca Infantino'nun kamuoyu nezdindeki itibarının ciddi şekilde zarar gördüğünü söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan tartışmalar FIFA'nın tarafsızlığı ve güvenilirliğine ilişkin eleştirileri artırdı. ABD'li futbolcu Follerin Balogun'un kırmızı kart cezasının ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı görüşmenin ardından ertelendiği yönündeki iddialarla hakemlerin bazı yıldız futbolcuları ve takımları özellikle de Arjantinli Lionel Messi'yi koruduğu yönündeki eleştiriler tartışmaların odağında yer aldı. Tepki çeken bir diğer konuysa Dünya Kupası finalinde planlanan devre arası şovu oldu. FIFA'nın New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak finalde Super Bowl'ı andıran bir gösteri planladığı, bu nedenle devre arasının oyun kurallarında belirtilen 15 dakikalık sürenin üzerine çıkarak 20 ila 30 dakikaya uzayabileceği öne sürüldü. Bu durumun oyun kurallarının ihlal edildiği yönündeki eleştirileri beraberinde getirdiği ifade edildi. Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi Medya ve Gazetecilik Çalışmaları bölümünde araştırmacı olarak görev yapan siyaset ve spor iletişimi uzmanı Dr. Vitali Kazakov, FIFA yönetiminin organizasyon sürecindeki tartışmalı kararlar nedeniyle ciddi bir itibar kaybına uğradığını söyledi. Kazakov, Infantino'ya yönelik tepkilerin turnuva boyunca açık şekilde hissedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. "Maçları izlediğiniz yerde durum nasıldı bilmiyorum ama benim bulunduğum yerde taraftar alanlarında kafelerde maçlar yayınlanırken Gianni Infantino ekrana her çıktığında kalabalık balığın yüksek sesle yuvaladığını görmek oldukça yaygındı. Bu açıdan bakıldığında Infantino'nun kamuoyu nezdindeki itibarı ve milyarlarca izleyicinin onu nasıl değerlendirdiği elbette yoruma açık bir konu." Sporda manipülasyon ve sporun yumuşak güç olarak kullanılması üzerine çalışmaları bulunan Kazakov, Dünya Kupası gibi organizasyonların yalnızca sportif değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik bir araç olarak değerlendirildiğini söyledi. FIFA'nın sponsor gelirleri sayesinde önemli bir ekonomik güç oluşturduğunu belirten Kazakov, turnuvaya ev sahipliği yapan ülkeler, sponsorlar ve diğer aktörlerin de bu küresel organizasyondan farklı kazanımlar elde etmeye çalıştığını ifade etti. Kazakov, 2026 Dünya Kupası'nı önceki turnuvalardan ayıran en önemli özelliklerden birinin yapay zekanın yoğun biçimde kullanılması olduğunu söyledi. Turnuva süresince sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı içeriklerin hızla yayıldığını belirten Kazakov, yapay zeka ile oluşturulan görüntü ve videoların kamuoyunu yönlendirme potansiyeline dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu Neymar ve efsane isim Pelé hakkında yapay zeka ile üretilen görüntülere örnek gösteren Kazakov, gerçek olmadığı bilinse bile bu tür içeriklerin insanlar üzerinde etkili olabildiğini söyledi. Bilgi manipülasyonunun olumlu ya da olumsuz amaçlarla kullanılsa da karar süreçlerini etkileyebilecek güce sahip olduğunu ifade etti. Kazakov, FIFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi kuruluşların tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Sponsorlar, organizasyona ev sahipliği yapan ülkeler ve diğer aktörlerin de sporu siyasi, ekonomik ve iletişimsel bir araç olarak kullanmak isteyebileceğini sözlerine ekledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na alınan tartışmalı kararlar FIFA'nın tarafsızlığı ve başkanı Gianni Infantino'nun kamuoyu nezdindeki itibarını yeniden tartışmaya açtı. Spor siyaseti uzmanı Dr. Vitali Kazakov ise turnuvanın yalnızca sportif değil aynı zamanda siyasi, ekonomik ve iletişim boyutlarıyla da değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ukrayna'daki bir anıt mezardan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma T-70 tankı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olaya sosyal medyadan tepki gösteren Zaharova, Avrupa'nın barbarlığı eleştirisini getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Oskol köyünde bulunan bir anıt mezardan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma T-70 tankının çalınmasını eleştirdi. Yerel yönetim kaynaklarına dayanarak olayla ilgili bilgi veren Zaharova, köy merkezindeki mezarlıkta sergilenen ve savaşta yaşamını yitiren tank mürettebatının anısına dikilen tarihi eserin tamamen sökülerek götürüldüğüne dikkat çekti. Görgü tanığı köylülerin aktardığına göre tankın yerinden sökülmesi sırasında çevredeki en az 12 mezar taşının tahrip edildiğini aktaran Zaharova, söz konusu vakanın bölgedeki anıtlara yönelik büyük bir yıkım olarak değerlendirildiğinin altını çizdi. Paylaşımın sonuna kendi yorumunu da ekleyen Zaharova, Harkov'daki bu olayı Avrupa'nın barbarlığı olarak niteledi. Sözcü, barbarlık da bir Avrupa değeridir. Batı, Avrupa topraklarında doğdu, 21. yüzyılda yeniden canlandı ve Avrupa Birliği yanlıları tarafından her yere yayılıyor ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bir anıt mezarda sergilenen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma T-70 tankı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova olay sırasında mezar taşlarının da tahrip edildiğini belirterek yaşananları Avrupa'nın barbarlığı sözleriyle eleştirdi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de kahve artık en çok evlerde tüketiliyor. Yeni bir araştırmaya göre ülkedeki kahve tüketiminin yaklaşık %70'i evlerde gerçekleşiyor. Üstelik Türk kahvesi geleneği sürerken latte, filtre kahve ve soğuk kahve gibi yeni nesil içecekler de mutfaklarda giderek daha fazla yer buluyor.

0: türü tercih edilmiyor. Araştırmaya göre evlerin %53'ünde Türk kahvesi hazırlanırken %40'ında latte, %33'ünde filtre kahve, %31'inde ise soğuk kahve yapılıyor. Bu tablo, geleneksel kahve kültürünün yeni nesil kahve alışkanlıklarıyla birlikte yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %61'i evde hazırladığı kahvenin kafe kalitesinde olmasını bekliyor. Katılımcıların %69'u lezzeti öncelikli görürken %55'i ise kahvenin hızlı hazırlanmasını istiyor. Ayrıca her iki kişiden biri kahve tercihini o anki ruh haline göre değiştirdiğini belirtiyor. Türkiye'de kahve tüketimi hızla evlere taşındı. Yeni araştırmaya göre kahve tüketiminin %70'i evlerde gerçekleşirken Türk kahvesi geleneği latte, filtre ve soğuk kahve gibi yeni nesil tercihlerle birlikte varlığını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Uzun yıllardır ilk sırada yer alan İngilizcenin yanına artık iki güçlü alternatif eklendi. Ekonomik fırsatlar Almancayı, popüler kültürse Koreceyi öne çıkarıyor. Almancaya olan ilginin temelinde kariyer ve eğitim hedefleri bulunuyor. Almanya'nın nitelikli iş gücü ihtiyacı nedeniyle göç politikalarını esnetmesi, özellikle doktor, mühendis, yazılımcı ve sağlık çalışanlarının bu dile yönelmesini sağlıyor. Mesleki eğitim programlarına başvurularda B1 veya B2 seviyesinde Almanca şartı aranması da kurslara ilgiyi arttırıyor. Almanya'daki devlet üniversitelerinin ücretsiz olması da Türk öğrenciler için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Sektör temsilcilerine göre artık yalnızca İngilizce bilmek birçok alanda yeterli olmuyor. Özellikle Almanya'da çalışmak veya eğitim almak isteyenlerin yoğun şekilde Almanca öğrenmeye yöneldiği belirtiliyor. Koreciye olan ilgi ise daha çok genç kuşağın kültürel merakından kaynaklanıyor. Müzik grupları ve drama dizileriyle tüm dünyaya yayılan Kore kültürü, Türkiye'de de özellikle Z kuşağının bu dili öğrenme isteğini arttırıyor. Uzmanlara göre Türkçe bilenler için Korece öğrenmek de önemli bir avantaja sahip. Çünkü iki dilde sondan eklemeli dil yapısını kullanıyor. Bu benzerlik Türk öğrencilerin Korece'yi öğrenmesini daha kolay hale getiriyor. Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Kariyer ve eğitim fırsatları Almanca'ya ilgiyi artırırken, K-pop ve Kore dizilerinin etkisiyle Korece'de özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İngiltere ve Galler'de Haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgasının yaklaşık 440 kişinin erken ölümüne yol açmış olabileceği belirtildi. Imperial College London öncülüğünde yapılan araştırmaya göre Mayıs ve Haziran 2026'da yaşanan iki sıcak hava dalgası nedeniyle toplam yaklaşık 2700 kişinin normalden erken yaşamını yitirdiği tahmin edildi. Haziran ayındaki sıcak hava dalgasında meydana gelen ölümlerin yaklaşık %38'i, Mayıs ayındaki ölümlerin ise yaklaşık %60'ı insan faaliyetleri kaynaklı küresel ısınmanın sıcaklıkları artırmasının sonucu olarak değerlendirildi. Araştırmanın başyazarı Dr. Claire Barnes, aşırı sıcakların artık göz ardı edilemeyecek düzeyde can kaybına yol açtığını söyledi. Araştırma ekibine yer alan İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden Dr. Mark McCarthy ise 2026 yılının Mayıs ve Haziran aylarında görülen erken dönem sıcak hava dalgalarının sıcaklık rekorlarını kırdığını söyledi. Araştırmada Haziran ayındaki sıcak hava dalgasının Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en geniş ve en yoğun sıcak hava dalgalarından biri olduğu belirtildi. Bilim insanları geçtiğimiz Mayıs ve Haziran ayında etkili olan hava sıcaklıklarında İngiltere ve Galler'de yaklaşık 2700 kişinin aşırı sıcaklıktan ölmüş olabileceğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bugün konuşacağımız pek çok başlıkta da aslında hani Albert Camus'ya bir selam çakmak gerekiyor herhalde. Kaybettiğimiz işçilerimizle dikkate alırsak ne diyordu? Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl yaşadığına değil nasıl öldüğüne bakın. İşte bir servisin yaşadığı kaza arkasından 5 işçinin hayatını kaybetmesi. Bu örnekler fazlasıyla yaşanıyor. Neredeyse her gün, sadece buradaki tek fark maalesef biz hani sayılarla alakalı olduğumuz için, nitelikle, nicelikle ilgili olduğumuz için içerikten biraz kopuyoruz. Maalesef her gün yaşanıyor bu ve benzeri iş cinayetleri.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

close my eyes and see and fall into

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Var olan enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki o hedeflenen enflasyonun tutturulup tutturulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları, kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman bize net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçeklik bizim gerçekliğimiz. Enflasyon oranında, yani hükümetin benimsediği oranda zam yapılmalı diyenlerin oranına bakıldığı zaman mesela AK Parti seçmeninin %16'sı, CHP seçmeninin %4'ü, MHP seçmeninin %10'u, İYİ Parti seçmeninin %7'si, DEM Parti seçmeninin ise %4,5'unun sadece enflasyon oranında bir düzenleme yapılsa yeterlidir dediğini biz yine Metropol'ün bu araştırmasından öğreniyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam, rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize, doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: You know what?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir araştırma, 3'e ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? 1. Sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yoksulluk çocukların tabağını nasıl boşalttı? Bunun detaylarını gösteren Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sağlık istatistikleri. İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin büyük bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediğini, et, balık, sebze, meyve gibi temel gıdalara çocukların ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Çocukların yaklaşık 4'te 3'ü balığı haftada bir kez bile tüketemiyor. Sebze meyve tüketimi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği düzeyinde oldukça altı. Olduğunu biz görüyoruz. En çok gıdaya ihtiyacı olan yaşları bir kenara bırakın. Daha ergenlik dönemine geldiği zaman çocukların da beslenme, sebze meyve, salata tüketiminin oranının Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de günlük meyve tüketim oranı %35-40, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bu oran %70, hatta 90'lara kadar çıkıyor. Tablo bu. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.